Peki ruhlarını Allah'a mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadarla kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde: "Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de
farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala veçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah-u Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Bunlar 14 asır evvel sahabe, gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradelerini de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor.
Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala ve sabikunel ebelin var ya hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayeti kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. De diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkul yakin takvasındadır. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkul yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkul yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler,
hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin affedersiniz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانِ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet Yunus 7 ve Yunus 8 çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşat yolunu seçmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir.

alıyor muhtevasını. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitedelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar. Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak. Tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin
ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek
bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamd edilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette
olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş, İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetihkümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetihkümün azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o hep nefsi emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga, onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse, nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerinin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Manevi bir zikir sohbeti konumuz yozlaşma. Yozlaşma bütün varlıklar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bir gül bahçesi yetiştirmek için harekete geçtiniz. Uğraştınız, didindiniz. Her türlü güllerden oluşan bir bahçeniz oldu. Onu gübreliyorsunuz. Bakıyorsunuz, ayıklıyorsunuz zararlı kesimleri, ilaçlıyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz gül bahçesine. Gül bahçesi her gün biraz daha güzele gider. Ertesi yıl gül bahçesine hiç bakmadınız. Gül bahçesi yavaş yavaş yozlaşmaya başlar. Öyle ki birkaç sene içerisinde yabani otlar gül bahçesini tamamen bürür. Ve gül fidelerinin, bu yabancı otların bütün besinleri kendilerine çekmesi sebebiyle yavaş yavaş güllerinizin öldüğünü görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insan tabiatı yozlaşmaya çok müsaittir. Atalarımız diyorlar ki, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Öyleyse nasıl o gül bahçesine ihtimamla, dikkatle, bütün gayretinizle onu şekillendirmek, istediğiniz hedefe ulaştırmak için emekler verdiniz. O güzelim gül bahçesini oluşturdunuz. Her taraf kainatın en güzel kokusuyla, gül kokusuyla, elvan elvan gül kokmaya başladı. İşte o bir uğraşının sonucudur sevgili kardeşlerim. Uğraşı varsa dağlar bağ olur. Uğraşı yoksa bağlar dağ olur. Öyleyse bir nefsiniz var, bir de ruhunuz. Allah'a ruhunu ulaştıranlar için vardı. İki zıt kuvvetle denge halindesiniz. Nefsinizde ne kadar negatif faktör varsa, ruhunuzda da o kadar pozitif faktör var. Birbirinin zıttı olan iki kardeşi iç dünyanızda birlikte tutarak hayata başladınız. Yani hem ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Hem de nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Öfke, gayz, nefsinizin afeti. Sükunet, ruhunuzun hasreti. İsyan, nefsinizin afeti. İtaat, ruhunuzun hasreti. İlim, ruhunuzun hasreti. Cehalet, nefsinizin afeti.
Bütün güzellikler ruhunuzda toplanmış, bütün çirkinlikler de nefsinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu hengameden sizi kurtaracak olan en büyük çare, tek çare, alternatifi olmayan tek çare Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Nasıl insan bir kadehle içkiye başlar, sonra adım adım bir kadehinin sayısı artar, artar, artar, kişi neticede bakarsanız alkolik olmuştur. Tabii bu arada çaykolik olanlar da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir şeyi iptila haline getirmemelisiniz. İptila bir negatif dizayndır. Sizi kontrolü altına alır. İptila tiryakiliğin ötesidir. Bir insan vardır, kahve içmeye başlamıştır. Sonra her gün diyelim ki 3-4 bardak kahve içmekten kendisini alamamaya başlar. Sonra bu sayı daha çok artar. Yavaş yavaş o kişinin tiryakilik olayı iptilaya dönüşür. Bu konuda en hızlı yol alan, insana en çabuk tesir eden şey beyaz zehirdir. Kişi bu illete arkadaşları tarafından davet edilir ve tatbikatına başladıktan kısa bir zaman sonra vazgeçilemez bir standart olur ve kişi ölür ama beyaz zehirden vazgeçemez normal standartlar altında. Ve hastanelerdeki tedavilerde acılı ve sıkıntılı geçer. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar yozlaşmaya açıktır. Öyleyse bir yozlaşmayı yok etmek konusundaki gayretler var. Bir de kendi haline bırakmak var ve yozlaşmaya adım adım teslim olmak. Neyle başlıyordu her şey? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? En güzel şeyleri yapıyor. Sizin görme hastanızı, işitme hastanızı, idrak etme hastanızı çalışır hale getiriyor. Sadece Allah'a inanmakla kalmıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyorsunuz. Bunun bir farz olduğuna da inanıyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala size 7 tane Furkan verecektir ve sizi negatiften pozitife doğru bir gelişme sürecinin içine koyacaktır. Ne yapacaktır? Furkan verecektir size. Görmeyen gözleriniz irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. İşitmeyen kulaklarınız irşat makamının sözlerini kıymetli şeyler olarak algılamaya başlayacaktır.
manalarına varmaya başlayacaktır. İdrak etmeyen kalbiniz, irşad makamının söylediklerini idrak etmeye başlayacaktır. Gözler, kulaklar ve kalp. Görme hastanız, görme fiilinin sonucuna ulaşacaktır. İşitme hastanızdaki mühür alınacaktır. Kalbinizdeki mühür de alınacaktır. Ekinnet yok edilecektir. Yedinci Furkan verilecektir. Kalbinizin içine ihbat konulacaktır. Ne oldu? Negatiften pozitife doğru bir sürecin içerisine girdiniz. Furkanlar aldınız. Her açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği kazandınız ve Allah'a doğru bir yaklaşımın içine girdiniz. İkinci safhada Allah-u Teala kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, zikir yaparsınız, kalbinize Allah'ın nurları girmeye başlar ve nefsinizin kalbinde rahmet birikimi olur %2, arkasından hayret namazını kılarsınız, Allah-u Teala mürşidinizi gösterir. Bunların her biri yozlaşmaktan sizi koruyan ve negatif faktörleri pozitif kılmak istikametinde bir gayretler dizisidir. Kötüye doğru bir gidişiniz yok, iyiye doğru gidiyorsunuz. Yani yozlaşmak şöyle dursun, adım adım yozlaşmanın zıttı bir noktaya, zıttı istikametinde hareket ediyorsunuz. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasının altı daha aşağı doğru indikçe yozlaşmayı ifade eder. Sıfır noktasının üstü yukarıya doğru tekamülü ifade eder. Tekamül ve yozlaşma birbirinin tamamen zıttıdır. Sıfır noktasından başlar, aşağı doğru iniş yozlaşma, yukarı doğru çıkış tekamüldür. Öyleyse tekamül ruhun hasletlerinin vücuda hakim olmasıdır, nefse de hakim olmasıdır. Yozlaşma, nefsin afetlerinin kontrol mekanizmasını ele geçirmesidir. Ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Nefsin afetlerinin ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Ruh hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep 19 grup güzellikle beraber olacaktır. 19 grup haslet ruhunuzda hiç değişmeden ömrünüz boyunca kalacaktır. Ama nefsiniz giderek azgınlaşacaktır. Bu tereddidir. Tekamülün zıttıdır. Aşağı doğru iniştir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini düşünün. Nefs tezkiyesine başladınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ve kalbinize iman kelimesi yazıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Tekamülünüz bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbinize gelecektir. Göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin içine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanacaktır sizi fazilet sahibi kılmak üzere. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. 7 katlık bir yolculuğun sonunda
yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci katta soldan sağa doğru bir alemler geçilmesi olayı söz konusu olacaktır. Önce kader hücrelerine geçecek kişi, sonra ömür kitabı, sonra kudret denizini, sonra makam-ı mahmudu, sonra divan-ı salihini, sonra da zikir hücrelerini. Oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Kişinin ruhu ve indi ilahiden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu tekamüldür. Nefsin kalbindeki hasletler, nefsin kalbindeki fazıllar kişiyi %51 nurla donatmıştır. Nefsin kalbi %100 kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken bu noktada %51 nurlarla dolu olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burada %51 ölçüsünde nefsi tekamülünüz söz konusu. Ruhunuzda bir değişiklik yok. O hep hasletlere donatılmış durumda. Ama onun hasletlerine paralel bir %51 de nefsinizin kalbi oluştu. Nefsinizin kalbindeki tekamül %51'i buldu. Şimdi böyle bir noktada bu kişinin iki tane alternatifi var. Ya fizik vücudunu da ruhunu Allah'laştırdığı gibi Allah'a ulaştırmadan teslim edecek. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokacak. Kim buraya ulaşırsa nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Tekamülü bu kadar çoğalmıştır. Daha sonraki safhalarda ise kişi Allah'ı kendisine vekil tayin ettikçe Allah o kişinin vekili oldukça, kişi Allah'a tevekkül ettikçe

tamamlanmıştır. Bu noktadan sonra kişi yeni bir tekamülün sahibi olacak bir özellikle yaratılmamıştır. Tekamülün sonuna gelmiştir kişi. Ambarın alabileceği her şey ambarda artık mevcuttur. Ne diyordu Allah Teala? Biz hiç kimseden onun yapamayacağı şeyi istemeyiz diyordu. İşte kişi ta buralara kadar ulaştı ve tekamülün sonuna geldi. Peki bundan sonra yozlaşma olur mu? Hayır. Tekamül bu seviyede yozlaşmaya götürmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu olmaz. Peki bir kişi başlamış tekamüle, ruhunu Allah'a ulaştırmış. 21. basamak, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş. 22. basamak. Acaba bu kişi yozlaşabilir mi? Evet, yozlaşabilir sevgili kardeşlerim. Bakınız Allah Teala yozlaşmayı ne güzel anlatmış. Diyor ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani onları yozlaşmaktan adım adım kurtarır. Demin anlatmıştık nasıl olduğunu bu işin. Nefsin kalbindeki hasletler, daha doğrusu fazıllar, faziletler arttıkça kişi yozlaşmaktan adım adım kendisini kurtarmıştır. Tekamülün içindedir kişi. Adım adım nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Afetlerin azalması tekamüldür. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a yaklaşması tekamüldür. Ve öyle bir noktaya gelir ki kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Nefsinin kalbinde 151 nur birikimi vardır. Bu rakam mutlaka 61'e kadar çıkar. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadar tekamül söz konusudur. Ama kişi bu noktadan sonra eğer tevekkül edemezse Allah-u Teala'ya, yani Allah'ı kendisine vekil tayin edemezse, hangi konuda vekil tayin edemezse, fizik vücudunu Allah'a teslim alması, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a tevekkül edemezse, o zaman gelişme durur, tekamül durur. 33 bin zikir Allah'a ulaşma seviyesidir. Ruh Allah'a 33 bin zikirle ulaşmıştır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Emanet sahibine geri döndürülmüştür. Dönüş tamamlanmıştır. Vuslat tahakkuk etmiştir. Ruh sahibine geri dönmüştür. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ey sahabe ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. 700 kat nimet versin. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Ruh Allah'a ulaşmış kişi ölmeden evvel ölmüş. Ölseydi ne olacaktı? Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken ölmeden evvel bunu yapmış. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmış. Kritik dönem bundan sonra başlar. Bu noktaya kadar tehlike yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş,

Ve dilediği andan itibaren kalbinde bu talebi Allah-u Teala gördüğü anda o kişiyi kontrol altına almıştır. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar Allah-u Teala. Rahim esmasıyla tecelli herkese olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diğerlerine Rahim esmasıyla tecelli oluşmaz. İşte saydığımız bütün o tecelliler ard arda kişinin tekamülünü ifade eder. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi tecelli olmayacaktı, tekamül de olmayacaktı. Tekamülün oluşması tecelliye dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tekamülün içindedir ve tekamülü devam eder. Ne zamana kadar devam eder? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar mutlaka devam eder. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin tekamülünün gerçekleşmemesine müsaade etmez. O kişinin yozlaşmasına müsaade etmez. Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Bunun için bütün şartları Allah hazırlamıştır. Ve o kişi de mutlaka Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları, fazıllar, evvela %2 rahmet, tekamülün müjdecisi. %2. Sonra %49 fazıl, ikisinin toplamı %51. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbine %51 nur giriyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Bu noktaya kadar Allah Teala'nın ilahi iradesi biz insanların cüz'i iradelerini kontrolü altına alır. Allah'ın kontrolü altına girdiğimiz anda Allah'ın dostu oluruz. Allah'ın kontrolüne girdiğimiz anda tağutun dostu olmaktan kurtuluruz. Ne zaman? Bu sualin cevabını Zümer suresi 17. ayet-i kerime veriyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bir insanın yozlaşmadan kurtulduğu nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği bu nokta aynı zamanda tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulduğu noktadır. Bu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, o kişinin tağutun kullarından olmaktan kurtulduğu bu noktada Allah'ın kulu olduğu noktadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kulluk varsa tekamül vardır.
Allah'a kulluk söz konusuysa tekamül söz konusudur. Şeytana kulluk söz konusuysa o zaman yozlaşma söz konusudur. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, tekamülün devamı süreci içerisinde her şeyin en güzele doğru yaklaştığını görüyoruz. Tekamül. İşte Allah-u Teala'nın bizi kontrolü altına, yani ilahi iradenin bizim cüz'i irademizi kontrolü altına aldığı noktadan itibaren tağutun kulu olmaktan kurtuluruz, Allah'ın kulu oluruz ve derhal tekamül başlar. Bu tekamülün başlangıç noktasında, daha başlangıç noktasında furkanlar gelir. Her furkan kişinin tekamül ettiğinin kesin işaretidir. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlar, manasını anlamaya başlar. Kalbine indirir, idrak etmeye başlar. Eskiden idrak edemiyordu. İrşat makamını herhangi birinden ayırt edemiyordu. Şimdi onun irşat makamı olduğunu, hidayet makamı olduğunu idrak etmiştir kişi. Ve sadece işitip manasına varmaz, kalbine indirerek idrak eder. Tekamül büyüyor. Daha sonra o kişi irşat makamına ulaşacaktır. Tekamülü devam edecektir. Ne zamana kadar şeytanın o kişiye müdahale etmesine, o kişiyi tuzağına düşürmesine Allah-u Teala müsaade etmez, mani olur. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın ve ruh Allah'ın zatında yok olsun. O zamana kadar, Allah emanetini geri alana kadar o kişi üzerinde iradesini tutar. Allah'ın iradesi o kişiyi şeytanın bütün tuzaklarından koruyan bir zırhtır. Hiçbir tuzağı o kişinin üzerinde tesir icra edemez. Ne zamana kadar o kişinin ruhu Allah'a teslim olduğu ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir statüde var olacaksınız. İşte her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Böyle bir noktada güzellikleri yaşayacaksınız. Her geçen gün biraz daha mutlu olacaksınız. Tekamülü yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ne yaptı sizin kalbinizi? Kalbinizdeki karanlıkları, zulmeti devre dışı bırakarak adım adım kalbinizi aydınlattı, aydınlattı, nurla doldurdu ve %51'e ulaştı nurlarınız. İşte Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bu söylediğimiz standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye tekamülü nasip kılar ve onu zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki karanlıkları yok etmek suretiyle, zulmeti yok etmek suretiyle nurları onun kalbine
fazılları yerleştirmek suretiyle o kişiyi zulmetten nura çıkarır. Nefsinin kalbinde hiç nur yokken nefsinin kalbinin çoğu %51'i nur oluşturur. %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nur olmak üzere %51 nur. İşte burası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası tekamülün, Allah'ın koruması altında olan sahasının sonudur. Bu noktadan sonra Allah'ın o kişiyi muhafaza etmesi, kişinin Allah'a tevekkül edebilmesine bağlıdır. Yoksa evvela aynı standartlarda kalmak, seviyeyi muhafaza etmek söz konusu olur. Bu noktaya kadar zikir, 33 bin zikre ulaşmıştır, ruh Allah'a ulaşmıştır. Ve ruhun Allah'a tesliminde zikir sayısı 33 iken 35'te olabilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey Allah'a tevekkül etmektir. Yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmektir. Kişi eğer kesin olarak inanırsa ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah bana verdiği sözü tuttu, beni kendi zatına ulaştırdı, beni Allah'ın evliyası yaptı. Allah beni kendisinin evliyası yaptı, beni bu tekamül seviyesine Allah ulaştırdı. Öyleyse diyor kişi, benim ne yapmam lazım? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah beni kendisine ulaştırdı. Diyor ki Allah bana ulaşmayı dilemeyeni ulaştırmam. Ama kim dilerse onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a tevekkül etmektir. İşte bu düşüncenin tesiri altında eğer kişi düşünürse ki ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı. Şimdi eğer fizik vücudumu Allah'a teslim edeceğime dair bir tevekkülün sahibi olursam, Allah'a bu konuda vekil tayin edersem, nasıl Allah Teala beni ilk talebim üzerine kendisine ulaştırıp evliyası yapmışsa, mutlaka fizik vücudum da teslim olur. Bu inancın sahibi olan kişinin yozlaşması söz konusu değildir. O Allah'a tevekkül eder ve fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamağa ulaşır. Eğer tevekkülüne devam ederse, daha sonra daimi zikrin sahibi olur. Daha sonra irşada ulaşır, daha sonra iradesini Allah'a teslim eder. Yozlaşma olmadan yoluna devam eder. Bu neyle ölçülür, neyle orantılıdır? O kişinin zikir sayısıyla orantılıdır. Zikir daimi zikre doğru yükselmelidir. İşte kişinin zikrinin daimi zikre doğru yükselmesi olayı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bu söylediğim standartlardaysa, Allah'a tevekkül etmişse ve her geçen istikamette her geçen gün zikrini daha çok arttırıyorsa, arttırabilme tekamülün devamını gösterir. Sabit kalma da onu ifade eder tekamülden. Geriye dönüş henüz öyle bir şey yoktur. Tereddi, aşağı doğru iniş, yozlaşma, hayır yoktur. Zikir devam ediyor. 33 bin zikirde veya 35 bin zikirde zikir devam ediyor. Kişi demek ki Allah'a tevekkül etmekte devam ediyor. Peki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin devamı nasıl? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar ki kafirlerdir. Onlar da
tağutun dostlarıdır. Ve tağut, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. İşte yozlaşmanın başlangıç noktası. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmış ve ruh Allah'ın zatında yok olmuş, emanet sahibine teslim edilmiş. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gerçekleştirilmiş. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri, ruhu ve içi nefsi iradeyi onların sahibine, onların sahibi olan Allah'a teslim etmekle emreder. Teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emrin muhtevasını gerçekleştirdiniz. Ruh emanetini Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. 33.000 zikri devam ettiriyorsanız ve hep devam ederse tereddi yoktur. Yani aşağı doğru iniş, yani yozlaşma yoktur. Ama ya kişi zikrini devam ettiremezse, yavaş yavaş namazlardan soğumaya başlamışsa, zikirden eski şevki, neşeyi alamıyorsa, zikirleri azalıyorsa, namazlarda teklemeler olmaya başlamışsa, bir namaz kaçırdığında ondan üzüntü duymuyorsa, umurunda değilse, etrafına karşı nefsani davranışlarında çoğalma varsa, işte o kişi sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostuyken ve Allah'ın kuluyken tekrar tağuta kul olmak istikametinde bir şeyler kaybetmeye başlamıştır. Kanama başlamıştır. Bu nefsin kalbindeki kanamadır. Kişinin Allah ile olan yaşamındaki hayatiyeti giderek ölüme doğru yaklaşacaktır. Kişi Allah'a tevekkül edememiştir. Ve adım adım zikri azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar da azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar aşağıya doğru iner. Kalp giderek daha karanlık, daha karanlık, daha karanlık olacaktır. Zikir düştükçe karanlık artar. Ve öyle bir gün gelir ki kişi artık zikirden elini çekmiştir. Namazlarını surete akılmaktadır. Oruçta şiddetle açlık hissetmektedir. Tiryakilikleri, sigara tiryakiliği, içki tiryakiliği geriye dönmüştür. Hortlamıştır. İşte bu inhitattır. Geriye dönüştür. İlerleme, inkişaf, terakki, ileri doğru gidiş, yükselme ama intidat aşağıya doğru iniştir. Ve yozlaşmanın kesin işaretidir. Ne zamana kadar kişi Allah'ın kuluydu? Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan itibaren
22. basamakta dahil olmak üzere hep Allah'ın kulu olmakta devam etmişti. Hem de her gün daha üst seviyede bir kul olmuştu. 3. kat cennetin de sahibi olmuştu kişi. Ne zamana kadar muhafaza edecek de bunu? Bunu nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başladığı ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, kişi eğer Allah'a tevekkül edemezse, inancı ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek istiyorum. Bu kesin bir taleptir. Allah beni mutlaka teslim alacaktır diye kişi düşünüyorsa, zikrinde azalma olmayan kişidir o. Zikri devamlı yükselen kişidir. Zikir, manevi hayatın aynasıdır ve şaşmaz bir terazisidir. Zikre bakın sevgili kardeşlerim, kişi ne kadar zikrediyor. Ve kendinizi aldatmayın. Allah'ın yolunda zikirsiz bir terakki, gelişme, tekamül oluşamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olabilmesi sadece bir tek faktörle, zikirle mümkündür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar zikrin sahibisiniz. Evvela daimi zikre ulaşırsınız. Salah makamında daimi zikriniz külli zikre dönüşür ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün artık zikirde değilsiniz, tesbihtesiniz. Tekamülün bir insan tarafından ulaşılabilecek olan en üst noktasındasınız. Normal, önceden seçilmemiş bir kişi için ulaşılması lazım gelen, ulaşılabilecek son nokta burasıdır. Peki önceden seçilenler, Risalete seçilen kavim resulleri için bir üstteki kademe söz konusudur. İradenin Allah'a teslim edilmesi, salah makamının 5. kademesidir. Tesbihe geçilmiştir. Neyle geçilmiştir? Kesbi olarak geçilmiştir. Yani kişi kesbetmiştir. Onu hak etmiştir. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda iblisi yenmiştir. Allah'ın yardımıyla elbette. Ama kesbi olarak kendi gayretinin neticesinde almıştır. Ama Allah'ın hiçbir Resulü bunu kesbi olarak almaz. Allah ona daimi zikri vehbi olarak verir. Karşılıksız mükafat olarak verir. Allah onu seçmiştir, başka birini seçmemiştir. Onu hep tekamül yolunda geliştirir. Asla yalnız bırakmaz. O her zaman o kişi Allah'a tevekkül eder. Allah onun sahibidir. Allah'ın hem kontrolündedir hem muhafazasındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir dizayn içinde düşünün her şeyi. İşte o insanlar Allah'ın Resulleridir. Allah'ın Resulü daimi zikre kendi gayretleriyle ulaşmaz. Ulaştığı hiçbir şey kesbi değildir. Onun tarafından iktisap edilmemiştir. Allah onu bu makama layık görmüş ve ona göre yetiştirmiştir. Sahip olduğu her şey vehbi olarak verilmiştir. Allah'ın bir nimeti olarak verilmiştir. Onun gayretinin karşılığı değil. Onlar için düşüş söz konusu değildir. Yozlaşma onlarda mümkün değildir. Ama bu hedefin dışında kalan, yani doğmadan önce seçilmeyen, hayattayken Allah'a ulaşmayı
dilemeden önce seçilenler için her şey kesbi olarak edinilir. Ve nefsin kalbinde %61 nura kadar bu böyle devam eder. Ama %51'den sonra tehlikede başlar. Kişinin zikriyle %100 ilişkili bir olaydır. Kişi kendi kesbi gayretleriyle muktesep hak olarak zikri arttırır. Kendi gayretinin tabi neticesidir. Allah'ın yardımı gelmez mi? Gelir. Ama bunun bazında, temelinde mutlaka kişinin şahsi talebi, gayreti söz konusudur. Her şeyi kendisi elde eder. Allah ona yardımcı olur. Öyleyse ne zaman inhitat başlar? Aşağıya doğru iniş ne zaman başlar? Yozlaşma ne zaman başlar? Kişinin zikrinde düşme başladığı zaman başlar. Düşme başladıktan sonra artık o kişi merdivenden aşağıya doğru inecektir. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin 2. bölümü, o kişi aşağı doğru inmeye başladığı noktadan itibaren inhitattan hemen sonra o kişi yozlaşmanın normal sınırları içine girmiştir. Terakki, yükselme, gelişme, tekamül sona ermiştir. Merdivenlerden aşağı doğru iniş başlamıştır. Ve kişi inişin başladığı noktada Allah'a kul olmaktan derhal atılır. O artık tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Allah'ın dostu olmaktan çıkar, o tağutun dostu olur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi, amir olanları Allah'ın kulu olarak, Allah'ın dostu olarak değerlendiriyor. Kafirleri ise şeytanın kulu olarak değerlendiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, tağutun kulu olmak, şeytan tarafından vuslattan sonra tuzağa düşürülen herkes için Allah'ın kulu olmak olayı bitmiştir. O kişi artık tağutun kuludur. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalacaktır. Yozlaşmanın başladığı noktada Allah Teala emanetini tekrar o kişiye geri gönderir. O kişinin Allah'ta olan ruhu Allah tarafından o kişiye iade edilir. O kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah Teala tarafından alınır. Böyle bir insan eski haline geri döner. Artık o bir kafir hüviyetindedir. Allah Teala amin olanların dostudur. Ama kafirler amini olmayanlardır. Amin olan kişi nereden nereye kadar amin odur? Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği andan itibaren amin odur. Allah'a ulaşmaya kadar amin olmak devam eder. Allah'ın zatında yok olduğu zaman da amin odur kişi. Ama ne zaman yozlaşma başlarsa artık o kişi amin olan birisi değildir. O kişi tağutun dostu olmuştur. Yani amin olan kişi kimdir? Mümindir. Mümin olması oraya kadar devam eder.
Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaşan kişinin muhtevası hep mümindir. Ve Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'ın kuludur kişi. Hem Allah'ın dostudur hem de Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 61, 62, 63. 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde? Onlar diyor Allah Teala Allah'ın dostlarıdır. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumil büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Ameni oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olmazlığını kaybettikleri andan itibaren takva sahibi değillerdir. Dünya saadeti de ahiret saadeti de onlardan alınır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın kulu olmaktan da çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudurlar. Kafirler şeytanın dostudurlar ve şeytanın kuludurlar. Allah'ın kulu olmaktan şeytanın kulu olmaya geçerler ve iniş başlar. Bu iniş o kişinin kalbindeki bütün nurları götürene kadar devam eder. Kişi ya aklını başına toplarsa bir defa daha hak verir Allah Teala o kişiye. Tekrar kişi aynı yolları aşarak ruhunu Allah'alaştırır ve yeniden Allah'ın kulu olur. Daha Allah'a yeniden ulaşmayı dilediği anda yeniden Allah Teala'nın kulu olur. Ama eğer bir defa daha fıska düşerse, yani geriye dönüş başlarsa, yozlaşma başlarsa, o noktadan itibaren Allah Teala'nın onu kurtarması söz konusu değildir. Kalbine Allah Teala kalbindeki iman kelimesini Allah alır ve kalbini, o kişinin kalbini mühürler, ruhunu tekrar o kişiye iade eder. Böyle mühürlü bir kalbin tekrar açılması artık mümkün değildir. Asla dönüş söz konusu olmuştur. Kalp mühürlüdür. Yozlaşma bütün boyutlarıyla o kişiyi hep sinesinde tutar. Yozlaşma ömür boyu devam eder. Adım adım eski iptilalar geriye döner ve kişi her geçen gün kaybedenlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim Rahman Rahim Elhamdülillah Rabbil Alemin. Tevbe ya kenestayne sıratı müstakim sıratı lezzet. Dalin amit. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet. Konumuz ahd. Ahd ya iki tarafın birbirine verdikleri ya da taraflardan birinin diğerinden aldığı bir anlaşmadır. Karşı tarafa verilen bir sözdür. Kişinin kendi kendine hedef tayin ederek bu hedefe varmak üzere kendi kendisine belli bir zaman parçası içinde veya sadece hedef tayin ederek o hedefe ulaşmaya kişinin azmetmesidir. İki taraf karşılıklı ahitleşebilirler. Taraflardan biri diğerinden ahd alır. Veya biri diğerine ahdim olsun ki ben bunu mutlaka gerçekleştireceğim tarzında bir ahde bulunabilir. Bunların hepsi ahd konusunun içine girer. Normal standartlarda insanla insan arasındaki ahdler bizim konumuzun dışında, ama şunu söyleyelim ki kime bir ahdle bir söz vermişseniz mutlaka sözünüzü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Konumuz insanla Allah arasında cereyan eden işlemlerdeki ahitler. Bir insanın Allah Teala tarafından bir bütün içerisinde Allah'a verdiği yeminler var, misaklar var. İnsanların verdiği ahitler, yeminler, misaklar var. Yani bir insanın Allah'a verdiği yemin var, misak var, ahd var. Veya bu yemin, misak ve ahdin üçüne birden Allah Teala yeminler de diyor. Bu bizim cephemizdeki olay. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ezelinde bizden yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Ruhumuzdan misak almış. Nefsimizden yemin almış, fizik vücudumuzdan ahd almış. Ve böylece bir bütün oluşmuş. Yemin, misak ve ahdden oluşan bir bütün. Bunlar üç vücudumuzun, nefsimiz bir vücuttur, bu vücudumuzun aynı hüviyettedir. Ruhumuz bir vücuttur, o da bu vücudumuzun aynıdır. Bir de fizik vücudumuz bir vücuttur. Görüntüleri birbirinin aynı olan üç vücudumuz, üç ayrı aleme aittir. Fizik vücudumuz zahiri aleme aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ruhumuzsa emr alemine aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yemin, misak ve ahd müessesesine gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diye.
Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye. Hepimiz Allah'a yemin vermişiz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz diye. Üç tane vücudumuz ve üç vücudumuza ait olan üç tane bağlama vasıtası, verdiğimiz sözlerle bizleri bağlayan yeminlerimiz. Üç ayrı hüviyette, üç vücudumuza ait üç yemin. Allah Teala nefsimizin yemininden bahsediyor. Müddessir suresi 38-39 40. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Fizik vücudunun içinde bir rehinedir. Nefsler rehinedirler. İlla ashabel yemin diyor Allah Teala. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennettedirler. Fî cennât. Öyleyse nefslerimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdten sadece bir tanesi, nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Ruhlarımızın Allah'a verdiği yemin misak adını taşıyor. Allah Teala Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala'nın dizaynı misak konusunda, onlar diyor Allah'ın ahdini ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunen misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getirirler demek. Daha ötede iradelerini de Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve neticede iradenin Allah'a teslimi. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki ve misaklerini bozmazlar. Ve la yenkudunel misak. Şimdi bu ayet-i kerimenin ve misaklerini bozmazlar faslı bir sonraki ayet-i kerimeye ışık tutuyor. Rad 21'de Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar, vasıl ederler diyor. Burada Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması söz konusu ve misaklerini bozmayan kişilerin yaptığı şey bu. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun
Allah'a ulaştırılması zaten üzerimize bu ayet-i kerimeyle farz kılındığı kesinleşiyor. Çünkü Allah Teala emretmiş bunu. Ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak üzerimize farz. Yani misakimizi yerine getirmemiz. Ahdimize gelince, ahdimiz Allah'ın kulu olmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, yani Allah'a teslim olması. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabüdü şeytane, innehu lekum adubun mübin, ve eni buduni, haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ey fizik vücutlar diyor Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd. Bizim ahdimiz. Demek nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun ahd, ruhumuzun misak. Böylece üç ayrı vücudumuz Allah'a üç ayrı tipte yemin vermişler. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada en basit şekilde konuyu sizlere açıkladık. Ama aslında konu bu kadar basit değil. Neden değil? Çünkü Allah-u Teala aynı tabirleri başka anlamlarda da kullanmış. İşte Ali İmran suresinin 76. ayeti kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, Bela, hayır öyle değil. Men effa bi ahdihi, o kişi ki ahdini ifa eder ve teka ve takva sahibi olur. Fe innallâhe yuhibbül müttekin, ve Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi ve böylece takva sahibi olması söz konusudur diye bu ayet tezekkür edilebilir. Fakat ayet-i kerime burada bitiyor ama konu bitmiyor. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim. Onlar muhakkak ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini satarlar. Semenen kalilen, az bir bedel mukabilinde satarlar. Ülâike lâ halaka lehum fil ahireti. Onlar ahirette nasipsiz olanlardır diyor Allah Teala. Şimdi ayetin birisinde ahdihi diyor, bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. O kadar mı? Bir sonraki 77'ye bakıyoruz. Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor. Konuyu üçüncü bir ayetle tamamlamamız lazım. Enam suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, 152. ayet-i kerimesi, ve bi ahdillahi effu diyor. 153. ayet-i kerimeye geçiyor. Hazâ sırat-ı müstakim,
Fettebihuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu yol ittihaz etmeyin ki bütün sırat-ı müstakimin dışındaki yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bizi saptıracak olan bir dizayn söz konusu. Eğer Allah'ın ahdini ifa etmek konusunda harekete geçmezsek. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala size vasiyette bulundu diyor. Allah'ın vasiyeti. Ki takva sahibi olasınız. Şimdi En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdi geçiyor. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın vasiyeti geçiyor. Ama takva sahibi olmanın tamamlandığı yer Allah'ın vasiyetinde. Öyleyse Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinin yeminlerimizin dışında kalan bir yemin olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse teslim sırasına bakıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Misakimizi gerçekleştirdik. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Ahdimizi gerçekleştirdik. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Ne yaptık? Yeminimizi gerçekleştirdik. Yemin, misak ve ahd de bizim yeminimize, misakimize ve ahdimize Ali İmran suresinin 77. ayeti kerimesi yeminlerin yerine getirilmesi diyor. Geriye sadece irademizi Allah'a teslim etmek kalıyor. O da burada yer almış. Ahdallahi diye. Öyleyse

açık bir şekilde anlaşılıyor ki Allah'ın ahdini yerine getiriniz dediği zaman, Allah Teala bu emri verdiği zaman bize Allah'ın ahdi olan irademizin teslimini de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse irademizin teslimi Allah'ın ahdi. Allah Teala ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi teslim ettikten sonra yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, üçü de yemin standartlarındadır. Bizim Allah'a verdiğimiz yeminler standartındadır. Bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yeminler. Yemin, misak ve ahdimiz bizim eymanihim dedi Allah Teala. Onların yeminleri dedi. Üç tane yeminimiz. Onun ötesinde Allah Teala Allah'ın ahdini de yerine getirin diyor. Yani iradenizin de Allah, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Asıl ifadesiyle ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin misaki, ahdi ve yemininden sonrasını da Allah Teala Allah'ın ahdi diye bizlerin üzerine vazife olarak vermiş. Onları yerine getirmezler diyor ayet-i kerimede. Ama çerçeve kesin şekilde çizilmiş. Öyleyse bir adım daha atalım. Bunların oluştuğu dizaynı beraberce inceleyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynında bir muhteva var. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın ahdini yerine getiren diyen Allah Teala Enam 102'de evvela bizim yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmemizi istiyor ki irademizin teslimi ondan sonra gibi teslimdir. Ondan sonrasını ifade ediyor ahdallahi ile. Ahdallahi aslında sadece irademizin Allah'a teslimi. Ama bunu teslim edebilmek için diğer üçünü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak onları gerçekleştirebilirsek hedefimize ulaşabiliriz. Oysa ki aşağıdaki Enam 153'te geçen Allah'ın vasiyeti dördünü birden içeriyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplayan bir bütün. Bu bütünle her şeyi gerçekleştiriyoruz. Ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim ediyoruz. Şimdi bu ahdimizin, yeminimizin nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım ve konunun dizaynına gelelim. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah bütün insanların sırtlarından o gün elestü rabbiküm ezelde elestü rabbiküm gününde, belki zaman da daha yoktu, Allah Teala insanları zamanın olmaması mümkün değil çünkü kainat yaratılmış olmalı ki Allah Teala bunu yapsın. Ama mümkün bir başka açıdan da, daha kainat yaratılmadan evvel Allah Teala bunu vücuda getirebilir. Çünkü bütün nesillerin bir arada toplandığı kıyamet günü kadar kalabalık bir toplum, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkartıyor. Her bir çocuğunun sırtından onların çocuklarını çıkartıyor. Onların çocuklarının sırtından diğerlerini çıkartıyor. Böylece ilk insandan son insana kadar

bütün insanlar Allah Teala'nın huzurunda şekilleniyorlar. Ve Allah Teala soruyor: "Elestü bir rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki: "Bela, evet." Hepimize soruyor Allah Teala, hepimiz kalbimizle Allah'ın sözünü işitiyoruz. Bizim gibi konuşarak kulaklarımızdan bize seslenmiyor. O kendi sesiyle söylüyor, kalbimizde işitiyoruz. Ama biz sesleniyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela, evet. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye fizik vücutlarınızı nefslerinize şahit tuttum diyor Allah Teala. Acaba neden bahsediyor Allah Teala? Bu arada bir şey olmuş olmalı ki buna şahit olmalı fizik vücutlar. Nefsin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Ve bütün hepimiz diyoruz ki evet, şahidiz. Şimdi acaba o gün neler oldu sualinin cevabına geliyoruz. Bu cevap Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Allah Teala Maide 7'de diyor ki o gün, yani Elestü bir Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bunun üzerine sizden misak da aldık diyor. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına beraberce bakalım. Ne demişiz? İşittik, itaat ettik. Allah Teala Elestü bir Rabbiküm dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala bizlere diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Böylece vücutlarımız, şu fizik vücudumuz nasıl bir vücutsa, nefsimiz de aynı görüntüde bir vücut, ruhumuz da aynı görüntüde bir vücut. Üç vücudumuz da Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. İşte bu vereceğimiz henüz vermemiş. Şimdi Allah Teala gelecek, bizden isteyecek yapılması lazım gelen şeyleri. Bu yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz Ali İmran suresinin 77. ayeti kerimesinde yeminlerimiz olarak geçiyor. Onların yeminleri, eymanihim. Üç vücuda, vücutlarımıza ait olduğu için her aleme göre gözle görülür, elle tutulur bir vücudumuz var. Nefsiniz berzah aleminde fiziktir. Ruhunuz her alemde hem fiziktir hem de denediği anda değildir. Fizik vücudunuz sadece zahir alemde fiziktir. Ama her alemde fizik olabilen sadece ruhtur. Onun da asıl alemi emr alemidir. Öyleyse yemin, misak ve ahd dediğimiz bu müessesede bize ait olan, birbirine aynı olan üç vücudumuz ayrı ayrı alemlere ait. Bu bakımdan hüviyet ayrılığı var. Allah'a verdikleri yeminler de farklı isimler alıyor. Yemin, misak ve ahd. Allah Teala o gün Elestü bir Rabbiküm günü bizden o yemini aldıktan sonra bela dedikten sonra biz galu dediler ki bela, Allah Teala evet diyoruz
ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, evet Rabbimizsin diyoruz. Peki. Sonra Allah Teala bize diyor ki, ben sizin Rabbinizsem o zaman diyor emirlerime itaat edin. Şimdi diyor size emirlerimi söyleyeceğim. Ey ruhlar, ben sizlerden yemin istiyorum. Affedersiniz. Ey ruhlar, ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahd istiyorum. Ey nefsler, sizlerden de yemin istiyorum. Misak, ahd ve yemin. Üç vücudumuzun üç ayrı fonksiyonu var. Bir defa daha söyleyelim. Ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, fizik vücudumuzun verdiği yeminin adı ahd, nefsimizin verdiği yeminin adı yemin. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözlerimi işittiğiniz mi sualine diyoruz ki evet işittik, semina. Allah-u Teala ondan sonra bizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ahd istedikten sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi diyor. Üç ayrı yemin isteyen Allah-u Teala soruyor bize. Cevap veriyoruz, semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ne oluyor? Ruhlarımız Allah'a misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz de yemin veriyor. Böylece bizim üç vücudumuza ait yeminlerimiz ortaya çıkıyor. Geriye ne kalıyor? Bu noktada görünür olan ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, hepsinden Allah-u Teala yemin, misak ve ahd almış. Bunlar bizim yeminlerimizi oluşturuyor. Üç tane vücuda ait olan üç yemin. Ama ondan sonra Allah-u Teala diyor ki, İtaat ettiniz mi emrime? Yani yeminimi yerine getirdiniz mi? Bana yemin, misak, ahd verdiniz mi? Diyoruz ki atana. İtaat ettik. Yani sana yemin, misak ve ahd verdik. Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde burada durmuyor. Buradan sonrasını da söylüyor. O günü hatırlayın ki diyor, o gün sizden misak aldık diyor. Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın belirttiği bu misak, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim cüz'i irademizden aldığı bir ilave. Adı misak. İlahi irade bizim irademizden bu eymanihim dediği, onların yeminleri dediği yeminler, yemin, misak ve ahd, üç vücudumuzun yeminleri tamamlandıktan sonra ilahi irade devreye giriyor. Ve ilahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin de misak, irademizin Allah'a verdiği yemin de misak adını alıyor. Ve irademizi de Allah'a teslim edeceğimize böylece söz vermiş oluyoruz. Şimdi konunun muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah Teala burada Allah'ın ahdinden bahsediyor. Ama 76. ayeti kerimesinde Ali İmran suresinin
Allah Teala buyuruyor ki bela, hayır öyle değil. Men evfa bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. Allah muhakkak ki o takdirde Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Burada takva sahibi olmak bir hakkın takvanın sahibi olmak. Yani buradaki insanların vücuda getirdiği ahit 76. ayet-i kerimesinde, 77. ayet-i kerimesinde ahdullahi ve emanihimin, Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd yeminlerimiz ona ilave ediliyor. Allah'ın bizden istediği ahd, irademizin de teslimi, bunların hepsi. Bu dört tane teslim, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin teslimi bizim ahdimiz oluyor. O arada ahdihi diye geçiyor, onların ahdi diye geçiyor. Kim onun ahdi diye geçiyor, kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim ettikten başka iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi neye eşit bir davranış biçimi sergilemiş olur? Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getiriyorlar. Öyleyse burada 76. ayet-i kerimesinde, Ali İmran Suresi'nin 76. ayet-i kerimesinde geçen bizim ahdimiz hem yeminimizin hem ahdimizin yerine getirilmesini ifade ediyor. Bizim ahdimiz Allah Teala'nın indinde 77. ayet-i kerimeyle bütünleştirildiği zaman oradaki ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz noktadaki ahdimiz, yani aslında irademizin teslimi de ahd adını alıyor. Nasıl Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyorsa, bizim ahdimiz de gene irademizin teslimini içeriyor. Bu irademizin teslimi diğer üç teslimle beraber geleceği için 76. ayet-i kerimede olay bütünlenmiştir. Ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimizi ifade ediyor. 77. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ahdi irademizin teslimini, bizim yeminlerimiz ise ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bizden istediği yemin, misak ve ahd, üç vücudumuza ait yeminleri, misakimiz de nefsimize, pardon, irademize ait olan İlahi iradeye irademizin verdiği yemini içeriyor. Öyleyse bu yeminin adı misak. İrademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında İrademizin Allah'a verdiği misak aynı zamanda bizim ahdimiz. Bu misak tek başına irademizin teslimi olmasına rağmen diğerlerini teslim etmeden misakimizi Allah'a teslim edemeyeceğimiz için misakimizin teslimi dört teslimi de içeriyor. Ali İmran Suresi'nin 76. ayet-i kerimesindeki ahd dördünü de içeriyor.
misakimiz sadece ruhumuzun Allah'a teslimini ama ahdimiz hepsinin birden Allah'a teslimini içeriyor. Öyleyse ahd de iki tane hüviyet kazanıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd'dir. Dört vücudumuzun birden yeminlerini yerine getirmesi haline de Allah Teala bizim ahdimiz adını verdiği için dört yeminimiz birden de aynı anlamda kullanılıyor ahd olarak. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminlerinin hepsi ahdimizi ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran 76'da başka isim kullanmamış. Ahdlerini diyor. Ahdlerini yerine getirirse ve böylece bir hakkın takvanın sahibi olursa, Allah bilsin ki takva sahiplerini sever. Öyleyse şimdi tanımlamayı asli çerçevesine oturtmamız lazım. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Ama aynı zamanda irademizin Allah'a verdiği de misak, yeminler açısından konuşuyoruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd ama irademizin Allah'a verdiği yeminin de adı ahd. Yeminse nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde muhteşem bir şekilde yer yerine oturuyor. Şimdi bu noktada bakalım. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bize ne söyleyecek? Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini yerine getirirler. Ne demek? Allah'ın ahdini idare ederler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdini yerine getirebilmek için Allah'ın ahdi irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi diğerleriyle birlikte olacağı için dört teslimi içeriyor. Dört teslimi içerdiği için ve onlar misaklarını bozmazlar ifadesi, dört teslimi de gerçekleştiren bir kişinin misakini bozmaması hali. Şimdi aynı ayet-i kerimenin Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sonunu alalım. La yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Ne yaparmış? Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması da misak. Allah-u Teala'nın dizaynı tam dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Kavramları Allah'ın öğrettiği biçim ve standartlarda yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'ın emirleri çerçevesinde gerçekleşir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi cennet saadetinin 3. katına kadar bir şey ifade eder. Dünya saadetinin de yarısını. Burası ruhun Allah'a teslim edildiği yerdir. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'i elde edilir.
dördüncü kat cennet elde edilir. Nefsin tesliminde beşinci kat cennet dünya mutluluğunun %100'ü. Rüşte ulaşıldığı zaman, raşidin olunduğu zaman, irşat olduğu zaman kişi, irşada ulaştığı zaman da diyebiliriz, hepsi aynı manayı ifade eder. Yani kişinin ihlas sahibi olduğu nokta. Bu kişinin ihlas sahibi olduğu noktanın ötesi kişinin iradesini Allah'a teslim etmesidir. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin gene %100'ü. İhlasta altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizaynı Allah Teala en güzel standartlarda gerçekleştirmiş. Ve hepimiz için mutluluğun yeminlerimize, misaklerimize, ahdlerimize ve son misakimize, irademizin de Allah'a teslim edilmesine dayalı olduğunu hiç unutmayalım. Mutluluk seviyesi, cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki ayrı ölçümle ölçülüyor. Görüyorsunuz ki dört teslimin dördünü de yapan ikisinde zirvesine ulaşır. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. Adn cennetlerinin sahibi olur. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükredecek, hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her güzel şey o istikamette bir bütünü içerir. Oraya dikkatle bakın. Misakiniz bir bütündür ruhunuz açısından. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Ahdiniz bir bütündür. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Yemininiz bir bütündür. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. İradenizin misaki bir bütündür. İradeniz Allah'a teslim olmuştur. Emanet olan aslında sadece ruhtur. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti dağlara, yere ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insana teklif ettik, insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Yani emaneti yüklenenin fizik vücut ve nefs olduğunu ifade ediyor. Cahil ve nankör olmak nefsin muhtevası. Öyleyse mekan fizik vücut olduğuna göre o mekanda bir varlık daha var. Nefsimiz. Üç vücut bir arada yaşıyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra iki vücut olarak yaşıyorsunuz. Ama gece nefsiniz ayrıldığı zaman vücudunuzdan ister tayin mekan yapın, ister rüya olarak olayı yaşayın. Zaten tayin mekanda rüyanın bilinçli olması hüviyetinde bir olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda her şey öylesine güzel ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte biz ona hayran olunuz. Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem de dünya saadeti
sizlerin olsun sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu, bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh, şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır. Sizi takip etmektir. Ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerinizle zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine İblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah-u Teala'nın düşündüğü neydi? Allah-u Teala insanı salsalinden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah-u Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah-u Teala, ey iblis diyor, sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben onun üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
Sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. İş dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı, bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kaim kılarak çift yarattık ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah-u Teala, ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu, donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var. Burada fizik vücudun teslimi var. Burada nefsin teslimi var. Burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menübine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl, bila tekunin minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime, 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı?
daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, İlahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve, işte o el hüda, hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah-u Teala geriye istiyor sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için
Çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyir-sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Münteha, oradan da 2'ye 1 yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı. %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Burada terazi dengede zıttıyla kayyum. Birisi %100 haslet Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir.

Denge, terazinin iki tarafı eşittir birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruhu vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah-u Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah-u Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah-u Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru, öncü kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidret-i Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim.

Ve Allah-u Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa, tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz. Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerle o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemle yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah-u Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin hacı değildir. Günün 18 saatini yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, evuzumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan, 7 Nimet. İnsanların Allah-u Teala büyük bir kısmını, %95'ten fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Bu seçtiklerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı ne yazık ki dilemezler.

Allah Teala'nın seçtiklerinden. Öyle insanlar vardır ki Allah'ın Resulleriyle nizâ ederler. Onların karşısında olurlar. Öyle insanlar vardır ki tebliğ yapanlarla kavga ederler. Öyle insanlar da vardır ki tebliğ edilir edilmez daveti kabul ederler. Allah Teala olayların nasıl cereyan ettiğini 12 ihsanla 7 nimeti vermek suretiyle bizlere anlatıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala gözlerdeki icab-ı mestürenin alınmasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala ve izâ karatel Kur'ane cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minîne bil ahirete hicâben mestûre. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, yani okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arasına hicâbı mestûre kıldık. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyor ama onlar onu işitemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber olarak göremiyorlar. Devam ediyor. Ve cealne ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. İdraki engelleyen bir engel. En yefkahuhu. Fıkıh etmelerini engellemek üzere, fıkıh etmelerine karşı. Ve fi azanihim vakra. Ve onların kulaklarına vakra koyduk. Engel koyduk işitmelerine mani olmak için. Fıkıh etmelerine karşı kalplerine ekinnet, işitmelerine karşı kulaklarına vakra. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ânı vahdehu vellev alâ edvârihim nüfûrâ. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler diyor Allah Teala. İşte buradaki birinci ihsan gözlerdeki icab-ı mestürenin alınması.

İdrak engel konulması. Enam suresi 46. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar, diyor Allah Teala. İşitme hastası bir hastadır. Görme hastası bir hastadır. Ve kalp bir idrak etme hastasının sahibidir.

12 İsa'nın birincisi gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala onların yüzlerindeki hicab-ı mestureyi alır.

Kulaklarındaki akrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Üç ayrı standartta, üç ayrı hüviyet. İşte birinci ihsan gözlerdeki hicai mesturenin alınması. İkinci ihsan basar hastası üzerindeki rüşavet adlı perdenin alınması. Burada Allah Teala basar hastası, görme hastasının üzerindeki rüşavet adlı perdeyi de aldığını söylüyor.

Aynı ayet-i kerime. Yani gördünüz mü şayet Allah sizin işitme hassınızı, görme özelliğinizi alsa? Ehazallahu semaküm ve ebsarüküm. Sema, işitme. Basar, görme. Hatem, engel koyma. Ve hateme, ala kulübüküm ve kalplerinizi engel koysa kalplerinize, yani mühürlese kalplerinizi. Allah'tan başka hangi ilah size bunları geri getirir diyor Allah Teala. Bir taraftan da kulaklardaki vakran ılması var. Görme hastası, işitme hastası,

de gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engellerin alınması. Gözler, kulaklar ve kalp uzuvlar. Görme hassa, işitme hassa, kalpteki idrak etme hassası gene hassa. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği ve izâ karâtel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kulakların üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Allah'a ve ahirete inanmayanların. Allah Teala'nın dördüncü ihsanı semi hassasının üzerindeki mührün açılması. Aynı ayetin kerimede

kalplerinizi mühürlese dediği mührün açılması ve bu açılmayla beraber kişinin idrak etmesi. Ve beşinci ihsanı kalbimizin mührünün açılması. Üç çeşit insan söz konusu. Bir, kendisine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalan. İki, tebliği kabul eden. Üç, tebliğe karşı çıkan, kavga eden kişiler. Üçün üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman tebliği kabul etse, tabiyete girse, o kişinin zaten daha evvel kendisine tebliğ yapılmadığı için, itirazı da olmadığı için kalbine mühür, gözlerine icab-ı mesure falan hiç konulmamıştır. Ve hiçbir şeye engel olmadan bu kişinin kalbinde hiçbir engel, kulaklarında engel, gözlerinde engel olmayacaktır. Tebliğe muhatap olmayan bir kişinin kalplerine, kulaklarına, gözlerine Allah-u Teala engel koymaz. Kim tebliği kabul ederse, kabul ettiği noktadan itibaren güzellikler başlar. Tebliği kabul ettiği anda, o kişi evvelden itiraz etmiş olsaydı, gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller olacaktı. Allah-u Teala onları kaldıracaktı. Ama kendisine tebliğ yapıldığı zaman hiç itiraz etmeden bu tebliği kabul eden, sonra da tabiyetini gerçekleştiren bir kişi için bu engellerin hiçbirisinin oluşması söz konusu değildir. Engellerin kişinin itirazı üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu gözlere, kulaklara, kalbe engel koyması, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyması, ikisinin birden oluşması ancak o kişinin karşı koymasıyla ortaya çıkar. İrşad makamı bir kişiye tebligat yapıyor, o kişi şiddetle karşı çıkıyor buna. İşte zamanımızdaki din alimlerinin çoğu bu anlattığımız her şeye karşılar. Haklılar mı? Evet, haklılar, çünkü onlara Kur'an öğretilmemiş. Onlara İslam'ın 5 şartı öğretilmiş. Onlar İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşılacağına inanıyorlar. Öyleyse bu baptaki olaylara baktığımız zaman böyle bir kişi iki şekilde hareketin oluşmasını sağlayabilir. Bir, inkar eder. Hayır, öyle bir şey yok. İslam'ın 5 şartı insanlar için yeterlidir der. Eğer bu iş kavga hüviyetini alırsa, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine engel koyar Allah-u Teala. Gözlerine eknet, kulaklarına makra,

Perde kalbine net kulaklarına bakra. Böyle bir dizaynda o kişi cezalanmış olur. Ve irşat makamının söylediklerini anlayamaz, idrak edemez. Sadece kendisine tebliğ yapıldığında bu tebliğe karşı çıktığı için bu olay olmuştur. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığında tebliği hemen kabul etse, hemen "Hay Allah razı olsun, ben de insanlar nasıl cennete gidiyor diye merak ediyordum." Demek ki sadece inanmak lazım ve de ekibin arkasından tabiiyet gerekli. Ben senin söylediklerine tamamen inanıyorum. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu hedeflerin hepsine ulaşabilir. Eğer dilemezse, tebliğ yapılmasına rağmen dilemezse, o zaman onun hastalarına, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konur. Eğer bu kişi bununla kalmaz da irşat makamına karşı çıkarsa, onunla kavga ederse, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine, hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engeller konur. Böyle bir insan bu engelleri aldıktan sonra, bu engeller kendisine konulduktan sonra aklı başına gelirse ve Allah'a ulaşmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala dilediği zaman onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri de kaldırır. Böyle bir hususta Allah-u Teala'nın düzeyine bakıyoruz. Allah Teala kalbindeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihbat koyuyor. Hud suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve ahbetû ilâ rabbihim ulâike ashâbül cennet. Hüm fîhâ hâlidûn." Muhakkak ki âmen olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, Rablerine huşu duyanlar, yani kalplerine ihfat konulanlar, İşte onlar cennet ehlidir, onlar orada ebedi kalanlardır diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbine ihfat konuluyor. Hac 54'te de Allah Teala şöyle söylüyor: "Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir." Yani kalplerindeki ekinletin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Görüyoruz ki Allah Teala bir takım güzellikler yaşatıyor kişiye.

Sekizinci ihsan, Allah'ın kalbimize ulaşması, Tegamül Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tegamül 11'de ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, ihdi kalbehu, Allah onun kalbine ulaşır. Vallahi bi külli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. 8. ihsan, Allah Teala'nın Tegavvül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize ulaşması. Dokuzuncu ihsan, kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Allah Teala Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Men haşiyer rahmane bil gaybi ve cahibi kalbin münib." Kim gaybde Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a dönük bir şekilde gelirse, Allah'a dönük bir kalple gelirse, 10. ihsan, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. 'Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yaptığı şey onun göğsünü yarması ve o kişinin göğsünü İslam'a açması. Yarması, bundan sonra gelecek olan bu %2 rahmet nurunun girmesini temin eder. Bu sadece o kişinin kalbine. Bundan sonra kişinin kalbine fazıllar girecektir ama onun için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. 11. ihsan, kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Efemen şerahallahu sadruhu lil-İslami." Allah kimin göğsünü İslam için açarsa, yararsa, "fehve ala nurin," o zaman o bir nur üzere olur, "min Rabbinden." "Veylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah." Onlara yazıklar olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikri sebebiyle kasiyet bağlamıştır. Yani zikir yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için ve zikir yapsalar da Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir kişi zikir yapsa da Allah'ın katından onun kalbine nur gelmesi söz konusu değildir. Onlar apaçık dalalettedirler diyor Allah Teala. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Elem ye'ni lillezine amenu an tahşa kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hakkı." Amin olanların kalplerinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle huşuya ulaşmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri ve bu zikirle, haktan inen şeyle, nurla huşuya ulaşmak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki nurun inmesine ve iki grup nurun inmesine sebebiyet verir. Kimlerde? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde.
Buradaki

12. ihsan, hacet namazının neticesinde Allah'ın bize mürşidimizi göstermesidir. Bir defa mürşit farzdır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Öyleyse Allah Teala mürşidimizi Allah'tan sorarak istememizi emrediyor.

Allah Teala mürşidi tayin ediyor. Ve alallahi kastü sebili ve minha cair. Nahl suresi 9. ayet-i kerime ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar da var. Ve levşâhele hadâküm ecmain. Allah dilesiyle hepinizi hidayete erdirirdi. Şimdi böyle bir durumda yedi nimete göz atarsak şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah diyor, dereceleri yükselten ve arşın, mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet, kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden kavmi Allah ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların kalplerine Allah Teala imanı yazıyor ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Yani Allah'tan mürşitlerini isterler. Allah Teala mutlaka onların mürşitlerini gösterir ve o mürşide tabi olurlar. Üçüncü nimet, kişinin günahları sevaba çevrilir. Seyyiati hasenata çevrilir. Allah Teala diyor ki ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder? Ederse ne olur? Ederse kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Ve salih amel yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken, o günden itibaren 1'e bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar Allah Teala. Diyor ki Allah Teala o mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tohumun, nebatın durumu gibidir. 1'e 100 vermekten 7 defa 100, 700 eder. 1'e 700'e kadar ulaşan bir muhteva. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Nebe 39'da diyor ki, işte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Dileyen kendisini Rabbine ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak olur. Müzemir 8. Veskür ismi Rabbike ve tebet ileyi teptila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş.

Beşinci nimet nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala diyor ki Allah kimin göğsünü Zümer 22. Efemen şer'a Allahu sadruhu lil-İslami. Allah kimin göğsünü İslam için açarsa fehve ala nurin min Rabbi. O kişi Rabbinden o zaman bir nur üzere olur. Feveylin lil kasiyeti kulübin min zikrullah. Zikirsizlikten kalpleri kasiyet bağlayanlara veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Onların vay haline diyor. Ülâike fî dalâlin mübîn. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Nefs tezkiyesinin başlaması bu muhtevada gelişiyor. Zümer 23'te de Allah Teala Allah'a ihtisas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirdi diyor. Kim zikir yaparsa rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah, işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi onunla hidayete erdirir diyor Allah Teala.

Neyse. Nur 21'e bakalım. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu la tettebiu hutuvatü şeytanı. Şeytanın adımlarına ey amin olanlar tabi olmayın. Hemen yettebi hutuvatü şeytanı. Ve innehu ye'mur bil fahşai vel münkeri. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa o takdirde muhakkak ki o fuhşu ve münkeri emreder. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ma zekka minhum min ehadin ebeden. Kim Allah'ın rahmeti ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içerisinde Cem Suresinin 9. ayet-i kerimesine de bakarsak aynı şeyi görüyoruz. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Rahat 36'da Allah Teala buyuruyor ki vellezine ateynahumul kitabe yefrehune bima unzile ileyke ve minel ashabi men yunkiru bada. Kul innema umirtu en abudullahe ve la üşrike bihi. İleyhi edu ve ileyhi me'ab. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Me'abım, sığınağım, yerim odur. Ve yedinci nimet irademiz güçlenmeye başlar. Huvellezî yusallu aleyküm ve melâiketehu leyuhricekum minez zulümâti ilen nur ve kâne bil müminine rahîmâ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat nuru gönderen o ve onun melekleridir ki o müminlere rahimdir. Bakara 257 Allah veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahumit tagute. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar nurdan zulmete götürülürler. Ülâike ashabın nârı, onlar ateş halkıdır. Hüm fîhâ hâlidûn, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açıklamaları bu noktada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin de herkes cennete girsin. Öbür taraftan da insan ve cin şeytanlar istiyorlar ki insanlar cehenneme gitsinler. Kendileriyle beraber. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin cennetine girmesidir. Ve gene bütün insanlar için şeytanın istediği şey herkesin cehenneme gitmesidir. Şeytan, yani iblis, kendisi mutlaka cehenneme gideceği için insan adı verilen bu mahlukun da çoğunluğunun büyük kısmını mümkün olsaydı hepsinin kendisiyle birlikte cehenneme girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, İblisi, artık şeytanı hepiniz tanırsınız. İçinizden gelen iki ayrı ses. Birisi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister. Birisi de Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Emirlerini yerine getirmemenizi ve yasaklarını da işlemenizi ister. Ve bunu size bir arzu olarak İş dünyanızın isteyeceği bir şekilde sokmak üzere büyük gayretlerin sahibi olur. Gayreti nedir? Gayreti insanların kendilerine derecat kaybettirecek olan şeyleri tatbik etmeleri, yapmaları, gerçekleştirmeleri ve böylece gidecekleri yerin cehennem olması. Allah'ın istediği nedir? İnsanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve Allah'ın bütün insanlar için hazırladığı cennetine hak kazanmaları. Görülüyor ki bedava yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala karnlarını koymuş. Bu karnlara dayalı olarak insanlar uygun davranış biçimlerini sergilemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını işlememek istikametinde gayret sarf etmek mecburiyetindeler. Muhakkak ki herkes eksiklikler, hatalar oluşturabilir. İnsanların bir nefsi var. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemelerini ister. Bir, iki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerinin yanı başında emrettiklerinde yapmamalarını ister. Böylece hem yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman derecat kaybedeceklerdir, hem de emirleri yerine getirmedikçe derecat kaybedeceklerdir. Farz emirler, mutlaka yapılması lazım gelen emirlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yaşamak bir mutluluk olabilir. Veya mutluluk. Allah Teala bütün insanlara serbest iradeyi bunun için vermiş. Kendi iradeleriyle, dilemeleriyle Allah'ın emirlerini yapanlar, yasaklarına riayet edenler, yasak edilen şeyleri işlemeyenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ama onların da birçok hata yapması mümkündür. Sonuç nedir? Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani bunun manasına böyle olan kazandığı dereceler ancak kaybettiği dereceleri geçen bir insan birçok hata işlemiştir. Ama hata işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha azdır. Öyleyse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala bir tek cennet değil, 7 ayrı cennet halk etmiş. En az derecat kaybedenden en çok derecat kaybedene kadar, ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan 7 tane grubu muhtevasını alıyor. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeler. Dilemiyorlar, o zaman o diledikleri takdirde kazanmaları lazım gelen dereceyi kazanamazlar. Mürşide tabiyet ikinci farzı Allah-u Teala'nın manevi olgunluğun tekamülünde. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine ulaşamayan, tabi olamayan birisi ikinci kat cenneti hak edemez. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılış mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Ruh sahibine teslim edilmiştir. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah'ın ruhudur. Allah o ruhu herkese açık tutar. Kim doğarsa doğduğu andan itibaren Allah-u Teala ona ruhundan üfürür. Bir taraftan nefsin afetleri negatif faktörler olarak, bir taraftan ruhun hasletleri pozitif faktörler olarak hayatımızı yönetmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği nefsimizin bütün afetlerini daimi zikre ulaşarak yok etmemiz ve ruhumuzun hasletlerine, nefsin afetlerinin pozitif değerlerini katmalıyız. Eğer biz nefsimizi tezkiye edersek, bu nefs tezkiyesi bize

çok büyük ölçüde sınırlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde ne kadar afet varsa bir kişinin yapacağı hatalar o seviyede oluşur. O kadar çok olur. Afetler ne kadar azalırsa derecat kaybı da o kadar azalır. Öyle ki daimi zikre ulaşan bir kişi için nefsini kalbinde hiç afet kalmayacağı için davranış biçimi en güzel noktaya ulaşır. O kişi çok az derecat kaybeder. Bütün gün daimi zikirde olduğu için sadece zikir yapması sebebiyle bile kesintisiz bir derecat kazancı söz konusudur. Öyleyse bütün insanlar için yapılması lazım gelen şey nedir? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Huzur içinde mutlu bir dünya hayatı yaşasın ve kıyametten sonra da gideceği yer Allah'ın ölümden sonra gideceği yer Allah'ın cenneti olsun. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya cennet ya da cehennem. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Hal böyleyse cennet veya cehennem hayatı sonsuz olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey de açık bir şekilde ortada değil mi? Ne yapmamız lazım geldiği bize açık bir şekilde gösterilmiş oluyor. Ya kaybettiğimiz dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cehennem olacak. Ya da kazandığımız dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cennet olacak. O zaman ne yapmamız lazım? Kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olması için lazım gelen şeyleri yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Namaz kılmamız lazım, oruç tutmamız lazım, zekat vermemiz lazım. Hacca gitmek mümkünse gitmemiz lazım. Ama bütün bunların arasında en önemli faktör bunlar değildir. En önemli faktör zikirdir. Sadece daimi zikre ulaşan insanlar, onlar kesintisiz bir derecat kazancının sahibi olurlar. Her an zikrettikleri için Allah-u Teala'yı her an derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebepten zikrinizi hep arttırmaya çalışmalısınız. Hep bir şeyler düşünürken hemen aklınıza zikir gelmeli ve zikre başlamalısınız. Başlangıçta çabuk unutulur. Unutulunca bir süre başka şeylerle meşgul olur kişi. Ama ne zaman başka şeylerle meşgulken de zikretmeyi usul haline getirirse kişi, işte o zaman daimi zikre ulaşması çok kolay olur. Kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır kişi. Öyle ki yatarken zikirle uyuyacak. Sabah kalktığında da zikretmesinin devam ettiğini görecek. Bunu usul haline getirmek için çalışmanız lazım sevgili kardeşlerim. Geceleri uyuduktan sonra sizi uyandırması için saati kurmalısınız ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Acaba uyandığınız anda zikrediyor musunuz? Zikrediyorsanız her şey yolunda demektir. Yoksa böyle bir şey, o zaman
uyuyayım.

alana kadar zikretmeyi usul haline getirmek için çok çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek söz konusu olan bu. Severseniz ne olur? Severseniz onlara bir kötülük yapamazsınız. Hep güzel davranışlarla onlarla muhatap olmak mecburiyetini hissedersiniz. Eğer seviyorsanız hedefiniz onları mutlu etmek olacak her zaman ve mutlu edeceksiniz. İnsanın problemi nefret edeceği insanlardadır. Ama nefsinin afetleri tamamen yok olmuş bir insan, kendisine ne kadar düşman olursa olsun hiç kimseden nefret edemez. Nefret duygusu ondan tamamen Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Ama belki ondan başkaları kadar, onun gibi olan insanlar kadar hoşlanmayacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Öyleyse insanları sevmek güzel bir şey. Ama bakacaksınız ki herkesi sevemiyorsunuz. Size kötülük yapanları sevmeniz biraz zor bir olay. İşte bu istikamette gayret sarf etmelisiniz. Sizi sevenlere iyilik etmek sizin için bir problem değildir. Herkes için bir problem değildir. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek, Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu öyle kolay bir olay değildir. Size hep yaptığı kötülükler aklınıza gelir ve siz ona iyilik etmekte zorlanırsınız. Bütünüyle yok olabilir mi bu zorlanma işi? Evet, yok olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Kim daimi zikrin sahibi olursa her düşündüğü an içindeki zikrin, iç dünyasındaki zikrin Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa kişi, bütün kontrollerinde aynı sonuçla karşı karşıyaysa, gece yarısı uyandığı zaman sesin içinde yankılandığını hissediyorsa, çalışırken bir şeyi o içindeki sesin devam ettiğini hissediyorsa, başkalarına kızdığı zaman da hala zikrinin devam ettiğini görüyorsa, ne zaman kontrol etse içindeki sesin dilini kımıldatmadığı halde Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa, işte o daimi zikre ulaşmıştır. Dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla nefsinizin afetleri arasında tam bir oran söz konusudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Nefsinizin kalbi yüzde ne kadar aklanmışsa, sizin davranış biçimleriniz yüzde o kadar negatiften pozitife dönmüştür. İşte bu aklanmanın mahiyeti sizin zikir seviyenizde ölçülür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde daimi zikir sebebiyle, kesintisiz bir zikir sebebiyle nurlar kesintisiz olarak o kalbe devamlı yağacağı için, hiçbir kesinti söz konusu olmayacağı için, o kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Bu nurlar yüzün altına hiç düşmez.
daimi zikre ulaşan bir kişi bunu hep devam ettirir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sever. Kendisini seveni sevmesi eşyanın tabiatına zaten uygun bir şeydir. Ama o kendisini sevmeyenleri de sever. Kendisini sevmeyenlerin ona yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülür. Ama bu üzüntüsü kendi açısından değildir. Onlar için üzülür. Onlar bu yaptıkları kötülük sebebiyle ne kadar çok derece kaybediyorlar diye, bu kaybettiği dereceler sebebiyle gidecekleri yerin cehennem olması sebebiyle üzülür. Asıl üzüldüğü kendisine yapılan kötülükten çok daha ötede o kişinin sonunun cehennemle noktalanacağı korkusudur. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek gerçek anlamda bir başarıdır. Herkes bunu gerçekleştiremez. İnsanların çoğunun birbirinden nefret ettiğini etraflarıyla olan konuşmalarından rahat rahat anlayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlar başkalarından nefret edebilirler. Bu sizin de nefret etmenizi gerektirmez. Ama Allah-u Teala'nın emri seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Öyleyse bizim başkalarına ait olan, başkalarıyla olan ilişkilerimizde yapmamız lazım gelen şey hep sevmek, nefret etmemek. Bizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarabiliyor muyuz? İşte başarı odur. Yoksa sizi seven herkesi sevmek herkesin harcıdır. Herkes kendisini sevenleri sever. İşte mesele onu sevmeyenleri de sevmeye çalışmak. Onlardan nefret etmemek. Nefret bir insana hiçbir şey kazandırmaz. Nefret bir insana daima kaybettirir. Bütün derecat kayıpları bu nefret denilen müesseseye bağlıdır. Ama diyeceksiniz ki insanlar buna sebep oluyorlar. Davranışlarıyla bizim ondan nefret etmemizi sağlayacak sonuçlara ulaştırıyorlar bizi. Evet, bu doğru. Öyle. Ama sevgili kardeşlerim, neye yarar? O bize bir kötülük etmiş, biz ondan nefret ediyoruz. Peki aksini düşünelim. O bize bir kötülük etmiş ama biz onu seviyoruz. İki ayrı sahibi olduğumuz hususlar birbirinden tamamen farklı sonuçların işaretini taşır. Eğer size kötülük etmesine rağmen onu severseniz, ona iyilik etmeye çalışırsınız. Bu iyilik her seferinde onu biraz daha yaptığı kötülükleri düşünmesine sebebiyet vererek kötülük yapmaktan uzaklaştırmak için sağlam bir zemin oluşturur. O size ne yaparsa yapsın, siz ona hep en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz zaman
onun kalbini kırmadığınız zaman, onu sevdiğinizi, o kötülüklere rağmen sevdiğinizi hissettirdiğiniz zaman, o kişinin size karşı olan o negatif davranışlarının yavaş yavaş kırıldığını, seviyesinin aşağı doğru indiğini göreceksiniz. Neticede o kişi yaptığı bütün kötülüklere rağmen sizin kendisinden nefret etmediğinizi tespit edecektir. O zaman size karşı kin duyması da söz konusu olmayacaktır. Bu sevgi hadisesi içinde siz onu sevmeye devam ettiğiniz sürece o kişinin size olan tavırları adım adım daha mülayim, daha yumuşak, daha insancıl hüviyetlere ulaşacaktır. Bu konuda başarıya ulaştığınız noktada cemiyete bir insan kazandırmış olursunuz. O artık başkalarına güzel davranan, onları mutlu ettiği zaman mutluluğu yaşayan, kalplerini kırdığı zaman üzülen, onlara bir zarar verdiği zaman üzüntü duyan bir insan hüviyetine ulaşacaktır. Bunun sizin gayretinizle başarmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size düşman gibi davrananlara, size zarar verenlere kızmak yerine onlarla güzel davranışlarınızı devam ettirin. Sevginiz onlara bir örnek teşkil edebilecek noktaya onların gelmesini temin edebilir, ulaşmasını temin edebilir. Eğer içinizden kini ve nefreti kaldırabilirseniz, yok edebilirseniz, onların size kötülük etmeleri sizi büyük ölçüde rahatsız etmez. Nefret ve kin, nefsimizin afetlerinin en azılıları. Başka insanları sevmemize en büyük engel. Ama afetlerimizin arasında var bu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizler hangi ülke uğruna, hangi ülkü, hangi hedef, hangi Allah'ın emri üzerine yaşayacağız? Allah Teala seviniz diyor. Seveceğiz. Başkalarına yardım ediniz diyor. Yardım edeceğiz. Onların başkalarına engel olmalarını, başkalarına kötülük etmesini önleyebilecek olan bir durumumuz varsa bunu mutlaka harekete geçirmemizi istiyor Allah Teala. İnsanlar bazen öfkelerine kapılıp hadlerinden daha ötede kötülükler yapabilirler. Bir insana atılan bir tokatın karşılığı diğer tarafa atılan bir tokatsa bu sadece dengeyi sağlayan bir olaydır. Daha iyisi var mı? Evet. Başkasına o tokatı atmamak. Daha iyisi var mı? Evet, o tokatı atmadıktan başka o kişiye bir iyilik yapmak. Hatırı sayılır bir iyilik yapmak. Bu sonuncusu önemli mi? En önemlisi o. Neden? Çünkü o kişi de bir düşünce oluşmasına sebebiyet verir. Ben ona
şöyle şöyle kötülükler ettim. Bunu bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Nefsimin afetleri bana bunları yaptırdı. Ama benim ondan gördüğüm mukabele hiçbir zaman benim yaptığım o hataları bana aynı şekilde iade etmek şeklinde olmadı. Ben ona üzecek davranışlar yaptım ama o hiçbir zaman beni üzecek bir davranışı oluşturmadı. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu, o kişinin Allah'a yakın bir insan olduğunu ifade eder. Kendisine bir kötülük mü yapılmış? Bu kötülüğün tam aynını bir kısas olarak karşı tarafa uygulaması mümkün mü? İki sualin de cevabı evet, mümkün. Ama kişi bunu yapmazsa, o kişinin kendisine yaptığı kötülüğün bir benzerini ona yapmazsa, ondan intikam almazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülükle derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa aynı şekilde bir karşılık vermediği için, o da ona bir kötülük yapmadığı için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Bir insanın cehenneme girmesi veya cennete girmesi her şeyden evvel buna bağlı. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? Ne kadar 200 sene yaşayın isterseniz. Ama diğeri 2000 sene, 20 bin sene belki senelerle ölçülemeyecek olan bir sonsuzluk. Sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşamak var. Veya aksine Allah'ın cehenneminde yaşamak var. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması hepinizin elinde. Allah Teala bir defa sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgiye daha fazlasını ilave etmek istemez misiniz? İstersiniz diye düşünüyorum. O zaman başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu edecek her davranış size derecat kazandırır. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa, onların her birine ne kadar çok güzel davranışlarda bulunuyorsanız, onların bu güzel davranışlar sebebiyle size derecat kazandırması söz konusudur. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa hepsine başka başka açılardan belki ama bir yardımda bulunabilirsiniz. Bir hizmette bulunabilirsiniz. En azından onları severek sevdiğinizi ispat etmeniz bile onları mutlu eden bir vakadır. Dikkat edin ki başkasına verdiğiniz mutluluk kadar derecat kazanırsınız. Başkasına verdiğiniz mutsuzluk kadar derecat kaybedersiniz. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek olmuyor mu sevgili kardeşlerim? O zaman biz insanlar bu güzelliği yaşamak üzere teçhiz etmez miyiz kendimizi? Neden başkalarına kötülük edip, onları huzursuz edip, sıkıntıya sokup, kör nefsimiz için bir takım negatif hedefleri böylece tahakkuk ettirmek, bu bizim hedefimizse, o zaman bu dünyadaki en büyük yanlışı yapıyoruz demektir. Çünkü biz devamlı derecat kaybeden bir insanız. Ama ya gayretimiz,
etrafımızdaki herkese mutluluk vermekse, olanın problemlerini çözmek konusunda onlara yardım etmekse, onları sevmekse, sevdiğimizi onlara belli etmekse, her fırsatta onlara en güzel davranışlarla davranmak ise, o zaman biz üzüntüyü yaşayabilecek olan olayların tamamen dışında olan bir insan oluruz. Peki bize kötülük yapan olmaz mı? Olur. Ama o kötülüğe karşı biz ona kötülük yapmadığımız takdirde gene derece kazanmış olmuyor muyuz? Bize A kadar kötülük yapan bir kişinin yaptığı ve kötülüğe karşı biz A kadar derece kazanırız. Ama aynı olayı ona karşı bizim de yapmamız Allah-u Teala tarafından müsaade verilmiş olan bir dairenin içinde mi? Evet. Allah-u Teala adına kısas diyor. O sana ne yaparsa sen de ona aynı şeyi yapabilirsin. Yapabilirsen ne olur? Onun sana yaptığı kötülük sebebiyle kazandığın dereceyi sen de ona kötülük yaptığın için aynı miktarda kaybedersin. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O da sana bir kötülük yapmıştır. Sen de ona bir kötülük yapmışsındır. Peki o sana bir kötülük yaptı. Ne oldu? O derecat kaybetti ama sen kazandın. Bunun üzerine sen ona bir kötülük yapmadın. Tam aksine iyilikte bulundun. Bir fırsat düştü ya da sen bu fırsatı yarattın. Ona beklemediği güzellikte bir yardımda bulundun. O kişi bundan büyük hayret duyacaktır. Sonra da sevinecektir. Bir probleminin çözülmesinde kendisine kötülük ettiği bir kişi ona yardımcı olmuş durumda. O zaman o düşünecektir. Ve o günden itibaren onun size olan davranışlarında büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse eğer biz hedefimizi değiştirirsek, hedefimiz sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman hayatımızı başkalarını mutlu etmeye adayan bir insan oluruz ki, bu daimi derecat kazanmanızın temelini teşkil eder. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer davranışlarımızı sadece başkalarını mutlu edecek istikametlerde tahakkuk ettirirsek, oluşturursak, her davranışımız birine bir mutluluk kaynağı olursa, o zaman Allah bizi sevmez mi sevgili kardeşlerim? Yaptığımız şey sadece buysa, başkalarına hiç mutluluk vermeyen, hayatı boyunca başkalarını hep mutlu etmeye çalışan birisi olarak yaşarsak, ne çıkar ortaya? Allah'ın bir dostu çıkar. Allah dostları başkalarına hep iyilik edenlerdir. Onlar görevlerini bilirler. Allah'ın kendilerini yaratmaktaki muradının başkalarını mutlu etmek olduğunu bilirler. Bu mutluluğunsa, başkalarına verdikleri mutluluğunsa karşılığının onu yapanlar kendileri olduğu için mutluluğu diğerine verenler, karşılığında aynı mutluluğu Allah'ın kendilerine de yaratacağını, yaşatacağını bilenlerdir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, bundan hiç vazgeçmemek, her an bu mutluluğu oluşturmak üzere gayret etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
Huzurlarınızdan mutlulukla ayrılıyoruz. Hepinizin mutluluğunu dileyerek Allah razı olsun.

0: Katil.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Hep insanlar Allah'ın cennetine girmeyi dilerler. Ama bunun çok zor bir şey olduğunu, adeta mümkün olmadığını düşünürler. Bu pesimist düşünce olan insanlar şöyle söylerler: sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş, bize hiç Allah-u Teala cennetini verir mi? Onları soruyoruz, nereden biliyorsunuz sahabenin 10 tanesine cennetin nasip olduğunu? Her şeyin aslını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse sahabenin de bütün durumu var. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor Allah-u Teala. Onların hepsi hidayete erdiler. Affedersiniz, felaha erdiler diyor. Yani kurtuluşa, cennet saadetine hepsi erdiler diyor. Kimdir sahabe? Eğer bizim devrimizin alimlerine sorarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler sahabeymiş. Lafa bakın. Soruyoruz onlara, peki putperestler de gördüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onlar sahabe mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, Mecusiler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler. Hepsi gördüler. Sahabe mi onlar? Dava ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tabiiyet müessesesini söylemeyecekler. Tabi olanlar olduğunu söylemeyecekler. Tabiiyet onlar için utanılacak bir şey. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahabenin tarifini sadece orada vermiyor. Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar, onlar felaha ermişlerdir. Sadece sahabenin tarifini orada vermiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Sahabe. Benim ve bana tabi olanların diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a davet ettiğimiz yol. Benim ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor bir defa daha. Habibim o ümmelere bir kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Resulü, ona tabi olanlar, onlar sahabe, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar, felahın yedi kademesini de geçmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bırakalım. Sahabenin 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim diyor bunu? Birileri söylemiş vaktiyle. Bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Bizi Kur'an alakadar eder. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Öyleyse orada ne diyor Allah Teala? 3 ayet-i kerime sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Gerisi lafı güzaftır. Zaten insanların %90'dan daha fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan temel faktörler bunun arkasında yatıyor. Bu aldatmacanın arkasında yatıyor. Asırlardan beri şeytanın bütün insanlara içine düşürmeye uğraştığı bir tuzağı var. Bütün insanları bir tuzak hazırlamış. Allah'ın söylediklerini gizleyecek. Ve bunların arasında en çok neyi gizleyecek? İnsanları cennetten uzaklaştıracak, cennete ulaşmalarına mani olacak şu kainattaki en kolay şeyi gizleyecek. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size desem ki bir tek dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek siz cennete girebilirsiniz. Hadi canım sen ne diyecek çoğunuz bana biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman biz size sorarız, Allah'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, Kur'an'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, o zaman size inkar etmeniz mümkün olmayan hakikatlerden bahsederiz. Kur'an hakikatleri. Evet, bir tek dilekle bir insan Allah'ın cennetine girebilir, mutlak olarak cennete girer. Sadece o dileği tahakkuk ettirsin, dilesin yani. Hayır gerçekleştirmesi gerekmiyor. Dilemesi, sadece dilemesi bir tek şey, dilek. Sevgili kardeşlerim, niçin İslam'da niyet amelden üstündür? İşte bu bir niyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı doğru posta cennete alır. Cennete ulaşmayı dilemek, eğer dileğiniz oysa, Allah'a ulaşmayı dilemenin size oraya ulaştıracağından haberdar değilseniz, Kur'an'ı bilmediğiniz için haberdar değilsiniz, o zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Ama kim cennete girmek istiyorsa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara %100 garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime benim tarafımdan getirilir. Onun ruhunu ben diyor Allah Teala kendime ulaştırırım. Kimin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti ifade eder. Ne karşılığı tahakkuk ediyor? Hiç karşılığı. Bir tek dilek, bir tek niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, İşte Kur'an'ın zamanımızda açılmış temel sırrı. Bir tek dilekle, tek bir dilekle insanın cennete ulaşması mümkün müdür? Sualinin cevabı kesinlikle evettir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmaya kişinin niyet etmesi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya kişinin niyet etmesi. Öyleyse neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? İsterseniz mefhumu muhalifinden gidelim. Negatiften başlayalım olayı. Olayın negatifinde Allah'a ulaşmayı dilememeyi görüyoruz. Ne olur? Bir insan yaşamış hayatı boyunca ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama bu kişi 15 yaşında aklını başına toplamış, namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl yerine getirmiş. 80 yaşında da ölmüş. Bizim katıksız olduklarını iddia eden Müslümanlar derler ki bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakalım Allah Teala onları kaçıncı kat cennetine alır? Kur'an-ı Kerim'de der ki onlar sadece cehenneme girerler. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi bakalım Kur'an ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likaena. veradu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatındaki kazançları onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bu bilmemenin sonucundan bile bazen habersiz olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. İktisap ettikleri itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsimiz son derece açık. Muhtevayı ona göre dizayn ediyoruz. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yerin cehennem olduğunu kesin bir şekilde devreye sokmuş. Olay orada bitmiş. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler az olan, kaybettikleri dereceler fazla olan insanların durumunu hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir evvelki ayet-i kerime dalalette olanlar, affedersiniz, Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi, dalalette olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes muktesebatları itibariyle kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gittiklerine göre hüsranda olanlardır. Aynı zamanda da dalalette olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet sizin olacak. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine muhatap olacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem olacak, hüsranda kalacaksınız ve dalalette kalacaksınız. Hidayete adım atamayacaksınız. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Dilerseniz Kur'an'daki adınız Amenu olan bir insan oluyor. Siz Amenu olanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o noktada birinci defa amin olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta ikinci defa amin olur. İrşat makamına tabi olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü defa amin olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü defa ameni olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci defa ameni olur. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşır. Altıncı defa ameni olur. İradesini Allah'a teslim eder. Yedinci defa ameni olur. Amin olmak, dalaletten kurtulmanın kesin muhtevasını taşır. Öyleyse, şimdi Allah-u Teala'nın söylediği, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Kur'an bunu söylüyor. Peki, size baştan haber verdiğimiz o güzellik, Allah'a ulaşmayı dilemek, dilerseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği Kur'an'da kesinleşmiş bir hükümdür. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? Evvela vel asr suresinde ifade ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani yedi kademe amin olanların hepsi hüsranda değildir. Kimdi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Onlar kimdi? Kazandıkları dereceler günahları sevaplarından çok olduğu için onları cehenneme götürecek insanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler hüsrandalar. Dileyenler dalaletliler, gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ya dileyenler? Dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla. Öyleyse gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyle mi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse. Yani Yunus 7'nin tam tersi bir ayet-i kerime. Femen kanu yercu lika Allah'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus 7'de ne demişti? Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Bu ayette ne diyor? Ankebut 5'te ve men kanu yercu lika Allah'a. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Peki kim ulaştıracaktır? O kişi kendisi mi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır? Hayır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Geri kalan Allah'ın işi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Ve kendisine yöneleni, kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Yönelmek enibü kelimesiyle, minib kelimesiyle, enabü kelimesiyle, münibine kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de hep aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Hangi şartla Allah onlara hayat vermişse, hayat vermedi, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Allah Teala verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. O kişiyi kendisine ulaştırıyor Allah Teala. Allah ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını ruhunuzu aşırtarak 7. gök katına ulaştırıyor. 7. gök katında 7 tane alemden geçirerek Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaştırıyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimse Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kesin mi? Kesin. Allah Teala açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların durumunu gördük. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Amin olanların durumu sevapları günahlarından fazla olanlar. Çünkü onlar amin olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Aynı zamanda amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette de değiller. Dalalette değiller, hidayetler, hidayet üzereler, hüsranda değiller, felahtalar, kurtuluştalar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, felaha erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah, kurtuluş onların işi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer mi? Mutlaka girer. Evvela Allah Teala o kişinin derecelerini arttıracaktır. Günahları sevaplarından fazlayken kişinin sevaplarını günahlarından fazla hale getirecektir. Bu da cennete girmenin başka bir sebebidir. Kur'an ile sabit olmuş başka bir sebep. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta değerlendirilir. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan iki şartın bir arada olması gerekiyor. Kim olursa olsun onların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı dilemek vasfında olup da başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet vermeyenler, onlar, o insanlar, onlar seçilmezler. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, onlar seçilmezler. Ve Allah Teala diyor ki, o hidayetine mani oldukları kişilerin günahlarından onlara da yazarız diyor. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, demin söylediğimiz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişilerin gideceği yer cehennem. Şimdi böyle bir girişten sonra olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman 3. basamaktayız. Seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler mi? Diledikleri anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Çünkü derhal sevapları günahlarından fazla bir hale getirilecektir. Nasıl? 1. Allah-u Teala o insanların üzerinde rahim esmasını tecelli eder. tecelli ederse ne olur? O kişinin Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi üzerinde olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Allah'ın Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın Rahim esmasının tecellisi şarta bağlıdır. Allah'ın Rahim esması kimde tecelli ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Rahim esması tecellinin sonuçlarını söylüyor. Allah-u Teala'nın tecelli etmediği insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilememek, sonraki güne, yevmil ahire inanmamak. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne inanmamak. Ve İsra 45-46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini anlatarak onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde çekeriz diyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için sana seni göremezler diyor. Sana bakarlar, seni göremezler. Kulaklarında vakra oldukları için sözlerini duyarlar ama işitmezler. Sözlerinin manasına varamazlar diyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra diyor ki ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. Üç tane temel şart. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Bu üç şart sebebiyle dalalettedir. Gözleri, gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. İşte dalalette olanların tarifi veriliyor. Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların gözlerinde görme hastaları üzerinde gışavet vardır. Bir perde vardır. Onların kalpleri mühürlüdür bu sebeple fakih edemezler. Onların işitme hastaları o da mühürlüdür. Yani göremezler, bir, işitemezler, iki, fakih edemezler, idrak edemezler.

gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama işitmezler. Onların kalpleri vardır ama fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Araf 178'de Allah Teala dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyordu. Burada da tarif veriyor. Gözlerinde ekinnet var. Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Kör, sağır ve idraksiz insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların bu üç tane müessesesi çalışmıyor. Allah'a açılması lazım gelen bu kapılar kapalı, kilitli. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Peki Allah Teala üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor ve biliyor. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam ediyor. Birinci işlevi. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam ediyor. İkinci işlevi. Kalpteki ekinneti alıp yerine ihfat koymasıyla neticeleniyor. Üçüncü ve dördüncü işlevler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma talebini kalbinde gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı anda görür, bilir ve işitir. Aynı anda Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Birkaç dakika içinde, 5-6 dakika içinde o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmıştır, kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinde alınmıştır, yerine ihfat konulmuştur. O kişi artık işitir, bilir ve görür. İşte felaha erenler onlardır. İşiten, bilen ve gören bu insanlar. Yani cennete girenler. Gerçekten böyle insanlar cennete mi girer? Bir defa amin olanların cennete gireceğini baştan görmüştük. Vel Asr suresinin birinci ve ikinci ayetleri bunu kesinleştiriyordu. Şimdi hangi açıdan kesinleştiriyordu? Onların günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyle. Peki nasıl tecelli ediyor? Allah Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişiye derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişiye derecat veriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, derecat veriyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. Kalbine ihfat koyuyor, derecat veriyor. 5-6 dakika sonra o kişinin kazandığı dereceler, ard arda kazandığı bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı dereceler onun günahlarını aşıyor. Sadece Allah Teala burada günahları aşacak kadar derece veriyor. Ne oldu kişinin? Sevapları günahlarından fazla oldu. Bu sebeple gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişinin sevapları bu dileğin 5-6 dakika sonrasında mutlaka gireceği yer Allah'ın cenneti olur. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah işitti, bildi, gördü. Bir saat sonra bu kişi öldü.
Hiçbir

Dili yok. Sadece bir dilek sahibi ama öldü kişi. Ölsün. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Neden? Kulaklarındaki vakra alınmış, gözündeki hicab-ı mestürü alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş. Bunlar insanı cennete mi götürür? Elbette. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü kafirler cehenneme girecekler, cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bize buraya geleceğimizi, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Anlamıyorlar Resul'ün söylediğini, nezirin söylediğini, bütün nezirler Resul'dür. Anlamıyorlar. Biz onlara inanmadık. Evvela işitmemek sebebiyle inanmamak söz konusu. Onlar söylüyorlar, bunlar onların günlük lisanıyla konuşulmadığı için, kurtuluştan bahsedildiği için ona inanmıyorlar. Şeytan her devrede bir takım gerçek olmayan şeyleri hep insanlara doğru diye yutturmayı başarmıştır. İşte bunlardan birisi de mümin olmak yutturmacısıdır. İnsanlara sorun, yolda geçen insanların %90'dan fazlası size, çevirseniz her 100 kişiyi 90'dan fazlası size mutlaka Allah'a inandığını söyleyecek. Ve Allah'a inandıklarına göre mümin olduklarını zannediyorsanız burada büyük bir yanılgının içindesiniz. Mümin olmak, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka gerektirir. Olmazsa olmaz şartı mümin olmanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala mümin olarak kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme girer. Ayeti söyledik. Günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer cehennemdir. Ve şimdi söyleyeceğimiz sebeple de gözlerinde hicab-ı mestürü olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinet olan herkesin gireceği yer cehennemdir. İşte Mülk Suresinin 7-8, 8-9-10. ayetleri bunu söylüyor. Diyorlar ki, onlar bize geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmamışlar? Bakıyorlar ona, onun nezir olduğunu görmüyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar. Gözleri de kapalı, kör, kulakları da sağır. Söylediklerini idrak edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Ard arda açıklamalar geliyor ayette. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar. Ama indirdikleri, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmamanın birinci standardı Allah'ın kitaplarına inanmamak. Allah'ın kitaplarına inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Biz diyor seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın nezirine, bu cehenneme gelen kişi kendisi cehenneme gelecek, girecek dalalette. E diyor ki sen dalalettesin diyor.
Sen kendinin Resul olduğunu söylüyorsun, Nezir olduğunu söylüyorsun. Sen aslında dalalette olan birisin diyor. Sen bu misalleri kitaptan veriyorsun, Allah kitap indirmemiştir diyor. Yani Allah sana kitap indirmemiştir. Sen dalalettesin diyor. Sonra mı? Sonra şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihfat koymuş olsaydı ve dalalettesin demesi cihetiyle, dediği cihetle onu nezir olarak, resul olarak görmüyor. Onu herhangi bir kişi olarak görüyor gözlerinde. Hicab-ı mestüre var. Eğer biz onu işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor ayet-i kerimeler. 8, 9, 10 Mülk Suresi. Görülüyor ki gözlerinde hicab-ı mestüre olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan insanlar kör, sağır ve dilsiz ve Mülk Suresinin 8-9. Ayet-i kerimelerine göre cehenneme girecekler. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalplerinden ekinnet alınmışsa, o kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak görüyorsa, dalalette diye düşünmüyorsa, Allah'ın kitaplarına inanıyorsa ve Allah'ın Resulünü, Allah'ın nezirini nezir olarak, Resul olarak görüyorsa, dikkat edin, Mülk Suresinin 8, 9. ve 10. ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 51. ayet-i kerimesinde Resul kelimesi geçiyor. Aynı işlevlerden bahsediyor Allah-u Teala. Birinde nezir, birinde resul kullanıyor. Gene cehennem bekçileri sual ediyorlar size, buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi Allah'ın resulleri size gelip de diyorlar. Onlar da diyorlar söylediler ama biz onlara inanmadık. Ve dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Öyleyse resullerin söylediğine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kurtuluşuna inanmayanlar, onlar dalalette, onlar hüsranda, onların gideceği yer cehennem. Hem kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, hem de gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olduğu için. Peki kalplerindeki ihfat, kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihfat mı konuluyor? Evet. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye, ona inansınlar diye onların kalplerine ihfat koyarız diyor. Bu ihfat neyi ifade eder? Daha evvel hicab-ı mestürenin alındığını, daha evvel kulaklardaki vakranın alındığını ifade ediyor. Alınanların yerine bir şey konulmuyor çünkü onlar engel. Hicab-ı mestüre de engel, vakra da engel. Yerine bir şey konulmuyor, o engeller kaldırılıyor sadece. Kişi görmeye, kişi işitmeye başlıyor. Ama kalpteki ekinnet kaldırılınca kişi idrak edemez. İdrak edebilmesi için mutlaka kalbe idraki sağlayan bir müessese getirilmesi lazım. İşte o müessesenin adı ihfattır. İrşat makamının söylediği şeylerin
haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah Teala onların kalplerinin içine ihbat koyarız, yani ekinleti oradan alırız ve onun yerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu da o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Çünkü o, eğer biz onun sözlerini işitebilmiş olsaydık diyor, kulaklarımızdaki vakı almış olsaydı demek bu. Onun Resul olduğunu idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinlet alınıp yerine ihbat konulabilseydi, onu Resul olarak görebilseydik, herhangi bir kişi değil de Resul olarak görebilseydik, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre alınmış olsaydı, biz burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cehennemin kapıları öyle bir programla programlanmıştır ki, bu programa göre, yani oradaki elektronik cihazlara göre herkesin gözlerinde hicab-ı mestür olması, kulaklarında vakra olması, kalbinde ekinnet olması orada kesin şekilde tespit edilir. Eğer bunlar yoksa, o zaman ihbatın yerine ekinnet konmuşsa, gözler perdeli değilse, kulaklarda vakra yoksa, o insanlar cehennemin şeffaf kapılarından, belki 100 metre uzunluğunda bir kapı düşünün, hafif bombeli şeffaf kapı, o kapılardan sanki o kapılarda cama benzer bir madde yokmuş gibi cennete girecek olanlar kıyamet günü cehenneme öyle girerler. Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Ama bir kısmı cehennemde ebediyen kalmak üzere, bir kısmı cehennemi tamamen gezdikten sonra oradan çıkıp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden ayrılmak için cehenneme girecektir. Onlar gözlerinde hicab-ı mestürü olmayanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, bu bilgileri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. O bize öğretiyor, biz de sizlere. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için bu söylediğimiz vakra, hicab-ı mestüre, ekinnet sebebiyle cennet kesindir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre ve Asr suresine göre sevaplar günahlardan fazla olacağı için kurtuluş kesindir. Bu kadar değil. Bu kişiyi Allah-u Teala burada bırakmayacaktır bunları aldıktan sonra. Devam edecektir. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğüslerini şerh edip yarıp göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açacaktır. Onları huşuya ulaştıracaktır. Onlara irşat makamını gösterecektir. Ve onları namazı sevdirerek, orucu sevdirerek, zekatı sevdirerek, haccı, kelime-i şehadeti sevdirerek, ama bütün bunların toplamından daha önemli bir şeyi daha sevdirerek, zikiri sevdirerek, onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bu ulaştırdığı yerde 10 tane ihsanı vermiş olacaktır Allah-u Teala onlara. 10 ihsanla mürşitlerine ulaşan, tabiyetlerini gerçekleştiren insanlara mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Onlara mürşidi seçen de Allah'tır. Onlara mürşidi gösteren de Allah'tır. O kişiler mutlaka kendilerinin düşeni yaparlar. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler ve bundan zevk alırlar. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler.
Birinci tür insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a tevekkül eder. Allah'a güvenir. Bu kişinin zikri devamlı olarak yükselecektir. Yani Allah'a ulaştığı zaman 33 bin zikirdedir. Ama o kişi 33 bin zikirden aşağı düşmeyecektir. Yukarı doğru yükselecektir. 35 bin, 37 bin, 39 bin vesaire. Ama Allah'a tevekkül etmeyenleri de Allah Teala Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde demin söyledik, Allah onların hepsini mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi Allah'a ulaşamadan evvel rahmetli olursa ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik burada ona dünya saadetinin de %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Karşılıksız. O kişi sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona sevdirmiştir bütün ibadetleri. Kişi ibadetlerini severek ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Bu vuslattır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Dünya saadetinin %50'den fazlası ona verilir. Neden? Çünkü o süreç içerisinde her gök katında ruhu 7 kat yükselerek Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 defa %7 fazıl birikimi, %49 bunlar eder, %2 de rahmet nurları. Kişinin nefsinin kalbinde 150'den fazla nur oluşur. Şeytanın hakimiyet sahası %100'den %49'a düşer. İşte böyle bir ortamda ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştıran o kişi değildir. Ulaştıran Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yetmez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Birincisini Ankebut 5'te, ikincisini Şura 13'te söylüyor. Ve Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırınca üçüncü kat cennet o kişinindir. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51'i aştığı için o kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasını mutlaka yaşayacaktır. O kişi burada 21. basamakta Allah'ın dostu olur, yani evliya olur. Evliya olmayı çok zor bir şey zannedenlere ithaf olunur. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu ayetleri. Ve bir grup ayetle sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de mutluluklar vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kısaca, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ama karşıt unsur da %100 geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne yaparsa yapsın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. İşte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a çok şükretsin ki, Allah onu kendisi cennetine alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir ve transandantal meditasyon. İnsanlar çeşitli inançların sahipleri olabilirler. Herkes kendi hedefini seçmekte Allah-u Teala tarafından tamamen serbest bırakılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon bir insanın bir tekeceği, genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om kelimesini om, om, om, om, om diye devamlı tekrar etmeleri şeklinde dizayn ediyor. Özel bir oturuşları var. O oturuş standardı içinde hiç kımıldamadan bir süre bu kelimeyi tekrar ediyorlar. Bu kelime insanlarla şeytan arasında bir negatif bağlantıyı sağlıyor. Onlar bu noktada şeytanla bir beraberliğin içine giriyorlar. Yıllar evvel, belki 20 yıl evvel Ankara'da bir toplantıdayken bir misafirimiz gelmişti. Onlardan bir tanesiydi. Transandantal meditasyon yapanlardan birisiydi. Bir de dedi ki, anlatır mısın? Ne oluyor? Hedefiniz ne? Nereye gidiyorsunuz? Ve biz dedi, om, om, om bu kelimeyi kullanmak suretiyle Allah'a ulaşırız. Biz de dedik ki, peki bize söyler misin? Yolunuz ne tarafa doğru, Allah'a ulaşmak için ne tarafa doğru, nasıl bir yol izliyorsunuz? Yolumuz dedi, aşağı doğru. Giderek daha aşağı, daha aşağı, daha aşağı doğru iniyoruz. Peki indikçe etraf aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Kararıyor dedi. Sonunda zifiri karanlığa ulaşıyor musunuz? Evet, ulaşıyoruz. Ve de ulaştığımız yerde o zifiri karanlık artık bir sonsuzluktur dedi. Peki Allah'a nasıl ulaşacaksınız? Ulaşmış oluyoruz zaten dedi. Allah sonsuzluktur. İşte o karanlığın ötesindeki o sonsuzluk, karanlığı da ihtiva eden o dizayn, o sonsuzluktur. Yani Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, İnsanların bu kadar saf olacağına ihtimal verebilir misiniz? Ama bunu söyleyen kardeşimiz, misafirimiz çok samimiydi. Hakikatleri bize hiç çekinmeden birer birer anlattı. Belki bizlerden de birisini aralarına almayı filan planlıyordu. Çekici olması için de çok gayret sarf etti. Şimdi sevgili kardeşlerim, buysa transandantal meditasyonun insanlara ulaştırdığı yer zifiri karanlıksa, biliyorsunuz ki karanlıklar şeytana temsil eder. Nur da Allah'ı temsil eder. Biz insanların kalplerini nurla doldurmaya uğraşırken, onlar da insanların kalplerini
karanlıkla doldurmaya çalışıyorlar. Zulmetle doldurmaya çalışıyorlar. Ve de bunu yaparken de doğru yolda olduklarına inanıyorlar. Milyonlarca insan diyorlar Hindistan'da ve başka yerlerde bunu yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Japonya'da da var mesela geniş ölçüde yoga tatbikatı. Ve de bu insanlar doğruyu yapıyorlar diye böyle bir tatbikatın içerisindeler. Sevgili kardeşlerim, yoganın insanı götürebileceği yer cehennemin en alt katıdır netice itibariyle. Çünkü bu insanlar başkalarına da anlatıyorlar yaptıklarını. Onlardan da söylediklerine inananlara bunu öğretiyorlar. Başka insanların da cehenneme gitmesini sağlamış oluyorlar. Her kazandıkları bir başka kişi onların cehennemdeki durumunu biraz daha kötüye götürüyor. Kapkaranlık olan kalpleriyle bu insanlar aşağı doğru olan yollarında aşağı aşağı aşağı inerek zifiri karanlığa ulaşıyorlar ve Allah'a ulaştıklarını zannediyorlar. Bu kardeşimiz son derece samimiydi. Oysa ki Allah Teala yolunu Tevrat'la, İncil'le ve en son Kur'an-ı Kerim'le çizmiştir. Ve yol açık ve kesindir. Dünyada verilen bu gezegenden 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşan bir yolculuk yukarıya doğru 7 tane kat çıkılarak yapılır. 7. katta 7 tane yatay alem geçilir. Zikir hücrelerinde zikir tamamlanır. Ondan sonra da kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Yani hangi dergâhtaysa kişi tabi olduğu dergâh hangisi ise tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır ve ana dergâh olan bizim dergâhımıza ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuğa bizim kardeşlerimizle beraber çıkar. 7. katta soldan sağa doğru bir istikamette 7 tane alem geçer. Birinci alem Ümmül Kitap, ikinci alem Kudret Denizi, üçüncü alem Makam Mahmud, dördüncü alem Divan-ı Sari'in. Ama başlangıçtaki kader yüceleri bölümünü katmadık. Evvela kader yüceleri var. Herkes kendi kader yücesinin önünde oraya ulaşır. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Bütün mukaddes kitapların içinde bulunduğu bir kitap boşlukta duruyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Son sayfası da açık. O kitabı görebilenler son kitabı derhal bileceklerdir. Orada hem peygamberlere indirilen şeriat kitapları hem de Allah'ın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı ve evliyalara yazdırdığı kitaplar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde
Mutluluğu yaşamak istiyor musunuz? Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Zikrin size nasıl bir fayda sağlayacağını ancak öyle görebilirsiniz. Bu talebiniz Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası, hacet namazını kıldığınız zaman sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ama mürşidinize ulaşmadan evvel siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala'nın size yardımlarını alacaksınız. Evvela Allah Teala irşat makamını dinlediğiniz zaman onun söylediklerini idrak edebilmeniz için görme, işitme ve idrak etme hastalarınızı açacaktır. Sonra o irşat makamına bakacak olan baş gözlerinizi onu irşat makamı olarak görecek bir hüviyete getirecektir. Kulaklarınızı onun söylediklerini manevi açıdan değerlendirebilecek hale getirecektir. Kalbinizi onun söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya getirecektir. Ondan sonra siz hacet namazını kılmayı dileyeceksiniz. Ama dilemeniz için önce biraz zikretmeniz lazım. Bu zikirle Allah-u Teala'nın kalbinize %2 oranındaki nuru göndermesi lazım. O noktada gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız, bunlar açılırken Allah-u Teala sizin göğsünüzü şerh edecek. Yaracak. Ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Ve bu noktada Allah'ın katından sizin zikrinizle gelen %2 oranındaki rahmet nuru kalbinize salavat tarafından ulaştırılacaktır. Salavat taşıyıcı faktördür. Salavatla fazıl gelir, salavatla rahmet gelir. Salavat birikimi söz konusu değildir. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştirilecektir. Ama gelen her rahmet birimi mutlaka kendisini taşıyan bir salavatla birlikte gelir. Mürşidinize ulaşmadan evvel nefsinizin kalbine girebilen sadece %2 rahmet nurudur. Bunun için Allah Teala göğsünüzü yarmıştır. Bunun için göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Bunun için zikretmenizi bekler. Ve zikrettiğiniz zaman daha ötesine layık olmadığınız için sadece gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz irşat makamının sözlerini işitebilecek olan seviyeye geldiği cihetle Allah Teala sizin kalbinize Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye yaptığınız zikre paralel olarak rahmet nurunu gönderecektir katından. Bu nur göğsünüze gelecektir. Oradaki delikten geçerek kalbinize ulaşacaktır ve kalbinizdeki ilk nur birikimi gerçekleşecektir. %2 rahmet nuru.
İşte bundan sonra taşıyıcı faktör olan salavat nefsinizin kalbine fazılları taşımaya başlayacaktır. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. Önemli mi? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi transandantal meditasyonun gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir Allah'la ilişkinin sonucuna ulaştıracaktır sizi. Transandantal meditasyon şeytanın bir tuzağıdır ve insanları Allah'a değil, karanlıkların içinde sadece şeytana ulaştırır. O kişilerin gideceği yerde tıpkı onun gibi karanlık olan cehennemdir. Alevlerin ateşiyle ne kadar aydınlanırsa o kadar aydınlanır. İnsanların yandığı alevlerden bahsediyoruz. İnsanların haşlandığı kaynak sulardan bahsediyoruz. Kaynamış, kaynamanın en yüksek seviyesine ulaşmış, bir taraftan buharlaşan kaynak sular, korkunç sıcaklıktaki sular, insanların derileri onunla karşılaştığı zaman soyuluyor. Allah-u Teala yeniden deri giydiriyor cehennemde olanları. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor. Acı, işkence, yani bir cezalandırma sistemi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Oysa ki Allah-u Teala nurlarını sizin için gönderiyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'ın nuruyla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi daha diyor. Huşu sahibi olan ne yapar? Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Huşu sahibi olmayan kişi de sorarsa cevap alamaz. Allah Teala buyuruyor ki: "Vestainu bis sabrı ve salatı." Sabırla ve namazla istiğane isteyin diyor Allah Teala'dan. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın girmesini isteyin diyor Allah Teala'dan. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Bu gerçekten ne? Mutlaka gerçekten kebiretün, kebir, büyük bir iştir, zor bir iştir diyor Allah Teala. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir, huşu sahipleri hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum mülaki Rabbihum. Ellezine onlar yezunnune kesin şekilde inanırlar ki ennehum muhakkak ki onlar ileyhi ona Allah'a yerciun rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a döndüreceklerdir, ulaştıracaklardır. Öyleyse sabırla ve namazla Allah'tan istiğane isteyeceksiniz. Mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi mürşit? Son derece önemli. Çünkü tabiiyetsiz bir vuslat olayının tahakkuk etmesi mümkün değildir. Mutlaka
tabiiyetiniz gerekli. Yani ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırmanız gerekli. Bu işlevi yapabilirseniz hedefe ulaşabilirsiniz. Ne olur bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Başın üzerinde de devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bir ruh gidiyor, ikinci bir ruh geliyor ama gelen ruh devrin imamının ruhu. Allah Teala Mümin 15'te diyor ki, onların başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gelir. Mücadele 22'ye baktığımız zaman kim Allah'a münaki olmak konusunda mürşidine tabi olmuşsa onların kalbine iman yazılır başlarının üzerine. Ruh ulaşır diyor Allah-u Teala. Başlarının üzerine gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Kalplerine de Allah-u Teala imanı yazıyor. İman kelimesini onların kalplerine yazıyor. Onlar o zaman imanı artan müminler oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu mümin standartları içinde kabul etmez. Çünkü gerçek müminler onlardır ki diyor, Allah'a ulaşmayı dilerler, kalpleri cezbeyle ürperir. Gerçek müminler Allah'a ulaşmayı dileyerek kalplerine Allah'ın imanı yazdığı kişilerdir. Ne oluyor? Kalpleri de mümin oluyor. Kalplerine iman yazması Allah-u Teala'nın o kişinin mümin olduğunun Allah tarafından tespiti ve ispatıdır. Kimin kalbinde Allah-u Teala iman kelimesini yazmışsa o kişi mümindir. O kişi kalbine iman yazılan bir mümindir. İnsanlar Allah'a inandıkları an mümin statüsüne girerler. Ama böyle bir mümin statüsü hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanmak bir kişinin kurtuluşuna medar olamaz. Bunun ötesine geçmesi lazım kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde o kişi de mümindir ama hak mümindir. Kimdir hak mümin? Allah'a inanan ama Allah'a inandıktan sonra bunu ispat eden, Allah'a ulaşmayı dileyerek ispat eden ve böylece takva sahibi olan kişidir. O hak mümindir. Yani eğer ölürse bu kişi, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölürse, takva sahibi olduğu için gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah-u Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzifetil cenneti lil muttakine gayri vahid diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki Allah Teala'ya yönel münibine ileyhi ona yönel ve yettekun ve takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma.
Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol diyor ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindeki de ferahlanırlar. Sadece bir tek fırka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası kurtuluşa ulaşacak. Öyleyse sadece bu insanın kalbine Allah Teala rahmet, faz ve salavat nurları gönderecektir. Bu kişi başlangıçta sadece %2 rahmet nuru alır. Göğsünü Allah Teala yardığı zaman. Ondan sonra bu kişi mürşidine ulaşıncaya kadar kalbine hiçbir nur giremez. Ne zaman ki taviyetini gerçekleştirir ve arkasından zikir yapmaya başlarsa, sadece taviyetlerini gerçekleştiren, tabi olan kişilerin kalplerine Allah-u Teala'nın rahmeti fazlı ulaşır. Salavat, rahmeti ve fazlı o kişinin kalbine ulaştıran müessesedir. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı diler, hak mümin olur ve nefs tezkiyesi yaparsa Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştiren husus kalbin zulmetten nura çıkması, nurun o kişinin kalbinde %50'yi aşması halidir. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, Allah sadece onun ruhunu kendisine ilka eder, ulaştırır, mülaki kılar. İşte o noktada o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 söylediğimiz rahmet nurunun ötesinde her gök katında %7 fazıl birikimiyle oluşan %7'den 7 kere %49 fazıl birikimi gerçekleşir. İki de rahmet nuru ile beraber kalpteki nurlar yarıyı aşar. %50'yi aşar, %51 olur. İşte 7 katlık bir yolculuğun sonucu budur. Ana dergaha ulaşan ruh oradan zemin kattan evvela birinci gök katına ulaşır. Açıkta bir secde yapılır. Bunun manası o kişinin kalbinde %7 fazıl birikiminin gerçekleşmiş olmasıdır. %2 rahmet birikimi mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın gönderdiği bir kapı açış işaretidir. Bir Allah'ın nurlarının geleceğine dair kesin teminattır. Ama kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbine gelen nurlar artmaya başlar. Ve onlar %7'yi bulduğu zaman vücuttan ayrılmış olan ve Allah'a doğru seyrisülük yapan diğer ruhların arasına girmiş olan ruh birinci kata kadar çıkabilir. Bu seyrisülükün birinci safhasıdır. Seyrisülük insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eden olayın adıdır. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 temizlenmesiyle nefsin muhtevası devamlı değişecektir. Çünkü temizlenmesi demek oraya %2 rahmetten sonra %7
fazıl girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın hangi isimlerle değerlendirdiğine baktığımız zaman emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe görürüz. Bir kişi ne zaman nefsinin kalbine %7 fazıl yerleştirebilirse, onun seyrisülükteki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Artmazsa hiçbir zaman yukarı çıkamaz. Ama Allah Teala 7. katın garantisini verdiği için o kişiye, o kişi hayattaysa şartlar ne olursa olsun zikrini mutlaka Allah Teala onun arttırır. Allah onun zikrini arttırır. Ve Allah Teala'nın artan zikrine paralel bir seyirde o kişinin nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikir. Burası nefsi levvamedir. Her bir kademe için Allah Teala ayrı bir ayeti değerli kılmıştır. Nefsi emmare birinci kat cenneti, birinci kat gökyüzüne ulaşmayı ifade eder. Daha henüz o kişi bu noktaları yavaş yavaş aşmaktadır. Bu muhteva 7-8 aylık bir devre içinde tamamlanacaktır. 7 aylık bir devre içinde tamamlandığını düşünelim. O zaman demek ki her ay ruh bir gök katı yükselecek gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Mutlaka böyle olur değil. Bir kısmı çok daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşır. Bir kısmının ulaşma süresi bazen 7 ayı da geçebilir. Ama 7 aylık bir süreç içerisinde ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bunu sağlayan müessese ise sadece ve sadece zikirdir. Zikir öyle bir müessesedir ki, öyle bir kuruluştur ki, Allah'ın öyle bir yardımıdır ki, kişiye namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğu zaman kişinin karnı acıkmaz. Bütün ibadetleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi Allah'tan aldığı büyük yardımlarla inanılmaz derecede kolay şartlar içinde tamamlayacaktır. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Biliyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah

Ermiş Evliya'mdan kınacağım. Ermiş Evliya'dan birisi de siz olacaksınız diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan Allah dostlarına Allah Teala Allah'a mülaki olmuş evliya diyor. Ermiş evliya. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Ermiş evliya da ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demek. Öyleyse transandantal meditasyon bir insanı sıfır noktadan cehenneme doğru adım adım yaklaştırırken cehennemin alt katlarına doğru o insanın kendisinden ayrılmış olan muhtevası cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. Yedi kat yerlere doğru giriyor. Aslında Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhları Allah'a doğru yükselirken diğerinde ruhun aşağı doğru inmesi söz konusu değildir. Ruh o konuyla, transandantal meditasyonla hiç ilgilenmez. Allah'a doğru da yola çıkmaz. O kişinin ile beraber kalır. Ama o kişinin nefsi her geçen gün biraz daha kararır. O kişi neticede sonsuz bir karanlığın içine ulaşır ve de Allah'a böylece ulaştığını zanneder. Oysa ki şeytanın her türlü desisesine, hilesine açık bir hüviyet kazanmıştır kişi. Mutluluğunu eliyle yok etmiştir. Allah'a doğru ruhunu yola çıkaran kişi, ikinci gök katında nefsi levameyi, o levame nefse kasem ederim ki işaretiyle alıyor. Ayet-i Kerime öyle söylüyor, o levame nefse kasem ederim. Sonra mülkime kademesi geliyor. Ruh üçüncü kata yükseliyor. Üçüncü defa nefsin kalbinde %7 nur birikimi fe elhamaha hücraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücarı fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, ey ruh, Rabbine geri dön. Radiyeten, mardiye, Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanarak. Yani nefsin, mutmain olan nefsin, radiye, Allah'tan razı olması, mardiye, Allah'ın da ondan razı olması, beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşmasını ifade eder. Ve tezkiye, nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimini muhtevasını alır. Ve başlangıçtaki %2 fazıl birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu 7. gök katına her kademede bir kat yükselerek 7. gök katına çıkan ruhun 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanır. 7 alemin sonunda zikrini tamamlayan ruh oradan ayrılır. Sitetül müntaha'ya ulaşır. Sitetül müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a yükselir. Allah'ın zatında yok olur. Bunda biter mi? Hayır, bitmez. Kişinin zikri giderek artar. Zikir %80'i aştığı zaman kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Zikir günün %100'üne ulaştığı zaman kişi

zikrin sahibi olduğu zaman kişi ulul-elbap olur. Yani Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah ile her zaman konuşan bir kişi olur. Allah'tan her şeyi sorabilen ve emirleri alabilen, başkalarına tebliğ edebilen bir hüviyet kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkiniz burada da net sonuçlanmaz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz ve muhlis olursunuz. Sonra da Allah Teala sizin günahlarınızı örter, size salah nuru verir, günahlarınızı sevaba çevirir ve iradenizi de teslim alır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle tayin edilirsiniz. Burada bütün bu fonksiyonları, bu sonuçları sağlayan fonksiyonel gayretiniz, zikir adı verilen bir müessese ile sonuca ulaşabilir. Zikrinizdir ki nefsinizin kalbinde %7 nurların birikmesini ve ruhunuzdan Allah'a ulaşmasını sağlamıştır. Zikrinizdir ki fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi sağlamıştır. Bütün teslimler zikir adı verilen o Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla gerçekleşir. Ve insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Öyleyse transandantal meditasyonun bir insanı götürebileceği yer cehennemin dibidir. Zikrin götürebileceği yer ise Allah'ın zatıdır. Ve daha sonra fizik vücudunu, ruhunu böylece Allah'a teslim ettikten sonra zikrin götürebileceği yer fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. Muhlis olmaktır. İradenin de Allah-u Teala teslimini garanti eden bir müessese zikir. Onun için Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te diyor ki: "Habibim, o okuduğun Kur'an-ı Kerim var ya, onlara da oku ve namaz kıl. Ama bil ki zikir en büyük ibadettir." Arapçası şöyle: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat." Onlara sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. "İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri." Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. "Ve ale zikrullahi ekber." Ve Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Yani en büyük ibadettir. İşte sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında zikir var, öbür tarafında da transandantal meditasyon. Birisi cehennemin dibine, öteki Allah'a ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın hayatı bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili. İnsanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan üfürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerinde yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruhu var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kağı küfte, o kağı ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu 51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır. Hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemedi. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah-u Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 21 sevgi, kişinin sevgisi Allah-u Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah-u Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Öyle Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu, onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan, herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutluluğu yaşasınlar diye yaratılmışlardır. Tek başına bir mutluluk söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılan herkes toplumun bir parçasıdır. Ait olduğu toplumda yaşayacaktır. Etrafında insanlar olacaktır her zaman. Onlardan nefret ederek, etrafındaki insanlardan nefret ederek hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelinecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir. İsteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman yedi safa ve dört tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da, aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu ilk peygamber Hazreti İbrahim Hanif dininin temelini Allah-u Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah-u Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de,
7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah Teala tarafından indirildiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı din de Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bu Tevrat'ta da aynıdır. İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı, dünya böyle bir beraberlikten mahrum olacaktı. Burada Amerika'da yapılan çalışmalar, üç kitaplı dinin mensuplarını birbirinin dostu kılmayı başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecekte sülh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dünya sulhu kurulacaktır. Biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Başka bir şey değiliz. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Hamdolsun ki hepiniz bu nimetin sahibisiniz. Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan,
Mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbirine dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirinin kuyusunu kazsın. Herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu, bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu ifade etmekle kişi doğruya daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki?
Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için bir tek görev vardır. Asli görev, başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse, o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Allah'ın kanununda en güzel mutluluk yolu budur. Hem de hudutsuzdur. Ne kadar çok insana, ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşayacağınız için her birinin yaşadığı mutluluğun yüzlerce katını yaşayabiliriz. Her birine yaşattığınız mutluluğun yüzlerce katını yaşayabilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz baş gözleri ve kalp gözleri. El-Fatiha me as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte baş gözlerimizle size bakıyoruz. Siz de gene baş gözlerinizle bizi görüyorsunuz. Bu gözler herkese verilir. Kişi şeytanın kulu da olsa, kişi Allah'ın kulu da olsa bu gözlere sahiptir. Gözlerin baktığı yeri görme müessesesinin muhtevası olarak alırsak, göz her yere bakar. Ama görmez. Allah-u Teala bu bakan gözlerden bahsediyor. İrşat makamına gözler bakıyor. Bir kısım gözler irşat makamını alelade sıradan bir insan olarak görür. Onun manevi değeri, Allah katındaki değeri onlar için bir hüküm ifade etmez. O da kendileri gibi bir insandır netice itibariyle. Ve öyle görürler. Bir kısım insanlar da irşat makamını irşat makamı olarak görürler. Onlar Allah'ın kendilerine görme hassası henüz vermediği halde, yani fiziğin ötesini görecek olan yetkiyi henüz Allah-u Teala vermediği halde, kalplerindeki Allah'a karşı duyulan sıcak sevginin irşat makamında kendini hissettirmesi sebebiyle irşat makamına sevgi duyarlar. Bu sevginin ışığı altında baktıkları zaman başkalarının göremediği güzellikler görürler. Onların kalpleri o kişilere Allah'ın dostlarını sevdirir. Bir kısım insanlar Allah'ın dostlarına karşı mutlaka sevgi beslerler. İşte onlar farkına varamadıkları bir bakışla bakarlar. Kalpleri ısınır. Henüz basar hasaları açılmamıştır. Ama sevgi duyarlar. Bunun da ötesi var. Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açar ve seviye seviye onu geliştirir. Kalp gözü eğer bu seviyelere ulaşabilmişse önce ana dergahı görecektir. Oradaki safları, seyri süluka nasıl çıkıldığını, yani sadece zemin katı görecektir. İkinci aşamada birinci gök katında nasıl secde edildiği noktasına kadar seyri sülukun birinci aşamasını görecektir. Sonra rüyeti, görme kabiliyeti artacak. İkinci gök katındaki suvarılma havuzlarını ve
sağdaki ikinci secde mahalini görecektir kişi. Kalp gözüyle. Sonra üçüncü gök katındaki iki katlı köşk mescidi görecektir. İki katında da insanların nasıl secdeye geldiklerini görecektir. Daha sonraki aşamada dördüncü gök katında

Allah Teala'nın iki mukaddes kıldığı yerden birincisini görecektir. Mescid-i Aksa'yı. Sonra beşinci katta, beşinci kademeye ulaştığı zaman bu kişinin kalp gözünün görme sahası, rüyet sahası, Mescid-i Haram'ı görecektir. Eğer

yeşillikte bir nur kaynağı görecektir ve insanların, insan ruhlarının yüzlerinin nasıl normal renkten o renge dönüştüğünü görecektir zaman içinde. Bu hüviyet görünecektir. İlk defa o katta bir değişiklik görecektir. O kattaki kapıdan geçenin şeklini alan bir kapı görecektir. Kapıdan geçen, içeri giren ruhun silüeti neyse o silüet kapıya mutlaka yansır. Kapı her geçen kişide küçülür veya büyür. Burası 6. kademe kalp gözü açılan kişinin göreceği bir alandır. Yedinci kademede yedinci gökkatı ve yedinci gökkatının gedisi de birer birer gösterilir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri, zikir hücrelerinin içerisi nasıl muntazam sıralar içinde, büyük fanus gibi olan şeffaf kürelerin içerisinde insanların nasıl muntazam sıralar halinde, o her biri ayrı bir fanus içinde oturup nasıl zikrettiklerini görecektir. Ve nihayet indi ilahi, huzur namazının imamı, arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi. Sonra iki kişi, sonra yedi kişi, sonra da onarlık saflar, Allah'ın katında kılınan huzur namazının safları. Buraya kadar yedi safa tamamlandı. Her kim bütün bu yaşantılardan sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, Allah onun iradesini de teslim alırsa, o noktada riyet alanı Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'ın zatını görür. Allah-u Teala dilerse zatını gösterir, dilemezse göstermez. Ama kişinin bir alt zemine mutlaka ulaşması lazımdır. Allah'ın zatını görebilme yetkisi o noktadaki insanların dışında başkasına verilmez. Onlar yedi gök katını, yedinci gök katının yedi alemini gördükten sonra tövbe-i nasuhu aşarlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle irşad makamına tayin edilirler Allah-u Teala tarafından. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. İşte her kim böyle bir teslimi gerçekleştirirse mutlaka Allah-u Teala o kişiye zatını gösterecektir. Onlar asıl mürşitlerdir. Onlar

asıl mürşitlerdir. Asıl mürşitlerin bulunmadığı yerlerde vekil mürşitler dünyanın her tarafında bulunurlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Bir mürşide ulaşıp mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu mürşit bir irşat makamına tayin edilmiş mürşit olabilir veya bir vekil mürşit olabilir. Vekil mürşit de olsa eğer o kişi irşat makamı tarafından bu istikamette görevlendirilmişse Allah-u Teala mutlaka böyle bir vekil mürşide tabi olanın da başının üzerine devrin imamının ruhunu getirecektir. Herkesin başının üzerinde sadece bir tek ruh bulunur. O devrin imamıdır. Devrin imamı öldüğü zaman yerine yeni bir imam tayini Allah-u Teala tarafından yapılır. O noktadan itibaren tabi olanların başının üzerinde artık eski devrin imamının ruhu değil, yeni devrin imamının ruhu oluşur. Herhangi bir insan bir mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelmişken devrin imamı rahmetli olursa bundan sonra da bir kişi öyle bir hata işlerse ki başın üzerindeki devrin imamının ruhu alınırsa, bu noktadan sonra da bu kişi yeniden aklı başına gelip Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, o kişinin başının üzerine ikinci defa gelecek olan ruh, evvelki devrin imamının ruhu değildir, yeni devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhunun bir kişinin üzerinde yer alabilmesi, devrin imamının hayatta, bu dünyada hayatta olması gerekir. Bu dünya, kainatın bu açıdan merkezidir. Allah ile ilişkiler açısından bu devirdeki, her devirdeki devrin imamı, bütün kainatın devrin imamıdır. Kainat dediğimiz zaman en az 200 milyar galaksiyi, bu 200 milyar galaksinin her birindeki en az 200 milyar yıldızı kastediyoruz. Sonsuz, aklın, düşüncenin ulaşamayacağı, büyüklüğünü tahmin edemeyeceği bir büyüklük ve sonsuzluk içinde Allah'ın yarattığı o muhteşem kainat. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalp gözü Allah'ın bir insana verdiği hediyelerin
belki de en büyüğüdür. O varsa kişi Allah'ın katında daha değerli bir insan hüviyetine girer. Allah Teala'nın irfan sahibi dediği insanlar, arifler ya kalp gözleri açılmıştır, ya kalp kulakları ya da ikisi birden açılmıştır. Daimi zikre henüz varmamış olabilirler. Ama Allah Teala dilerse daha evvel mutlaka açar kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını. Allah'ın mürşitleri münkerden nehyeden ve güzeli emreden bir hüviyet taşırlar. Münkerden nehyetmek ve marufla, yani irfanla emretmek onların görevleridir. Kim Allah-u Teala tarafından marufla emretmeye ve münkerden nehyetmeye yetkili kılınmışsa, o Allah'ın mürşididir. Böyle bir noktada o kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş, kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Daha evvelki gibi sadece arif değildir. O kişi münkerden nehyetmenin ve irfanla emretmenin yetkisine de kavuşmuştur. Allah Teala onlar için irşada memur ve mezun kılındın cümlesi kullanır onları bu göreve tayin ederken. Allah Teala Hac suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ellezine in mekkennahum fil ardı. Eğer kendilerine bir mevki verirsek, diyor Allah-u Teala, dünya üzerinde ekamus salate, namazı kılarlar ve atevüz zekate ve zekatı verirler ve emru bil marufi ve marufla emrederler ve nehev anil münkeri ve münkerden nehyederler. Ve lillahi akibetün umur, bütün işler, bütün emirler Allah'a döner. Emirlerin akibeti, varacağı son nokta Allah'tır. Allah'ın katından gelen, yeryüzüne inen ve yeryüzünden tekrar Allah'a geri dönen her şey emir adını alıyor. Bu sebeple biz insanlar zikir yaptığımız zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğimiz zaman, bu zikrimiz neticesinde Allah'ın katından gelen, göğsümüze gelen, göğsümüzden kalbimize ulaşan rahmet nurları, faz nurları, rahmetle faz beraberce gelir,
rahmetle salavat nurları, gene rahmetle salavat beraber gelir. Bunların hepsi

Allah'ın emridir. Allah'tan gelip bir insanın hayatının bir kısmında veya bütün hayatında onunla beraber olan ruh da Allah'tan gelmiştir. Kişiyle beraber kalmıştır. Ama tekrar Allah'a dönecektir. Onun için ruh da Allah'ın emrindendir. Rahmet nuru, fazl nuru, salavat nuru hepsi emirdir. İşte Allah'ın katından gelip de insan üzerinde bir görev yapan rahmet, faz ve salavat nurları neticede bir başka açıdan bir sonucu içerir. Bunlar nefsin kalbinde kalacak veya kalamayacak olanlardır. Rahmet nuru sadece %2 kalbe girebilir. Emrin rahmet kesimi. Fazl nuru ise %98'e kadar yükselebilir. Nefsin kalbindeki %100'lük nur oluşmasının %98'i fazıllardan oluşacaktır. Rahmetin yeri sadece %2'dir. İşte böyle bir %2'lik rahmet birikimi sadece bir remz olarak, bir işaret olarak gelir bize. Ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı diler de tabiyetini gerçekleştirirse, o tabiyetini gerçekleştirdiği sırada %2 rahmet nuruna sahip olmuştur. Nefsinin kalbinde başlangıçta sadece %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Bu rahmet nuru o kişinin Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli ettiği konusunda bir remzdir, bir işarettir. Bildiğiniz gibi Allah'ın bir rahim esması var, bir de Rahman esması var. Rahman esması insanların hayatta kalmasını gerektiren bütün standartları temin edecek olan sünnetullahın çalışmasını temin eden esmadır. Sünnetullah kainattaki her şeyi, her zerreyi kontrolü altında tutan Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Her yağmur damlası sünnetullah tarafından kontrol altında tutulur. Her kar tanesi sünnetullah tarafından kontrol altında tutulur. Ozon tabakasının genişlemesi, daralması, açık vermesi, kapanması hepsi sünnetullahın dizaynı içindedir. Ağaçların klorofil özümlenmesi yapmak suretiyle köklerinden aldıkları suyu, havadaki karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları yani gıda maddelerini oluşturmalarının arkasından havaya oksijen salmaları söz konusudur. Bu Allah'ın sünnetullahıdır. Sünnetullah'ın emrinde olan bir müessesedir. Su ve havadaki karbondioksit karbon hidratları oluşturur, geriye de oksijen havaya bırakılır. Bu havaya bırakılan oksijen biz insanların ve hayvanların yaşamak için mübrem ihtiyacımızdır. Vazgeçilmez ihtiyacımızdır. Oksijen olmazsa biz insanlar ve hayvanlar yaşayamayız.
Ama madalyonun diğer tarafı da var. İnsanların ve hayvanların havadan oksijen alarak bunu muameleye tabi tuttuklarında, nefeslerini verdiklerinde çıkardıkları şey karbondioksittir. O karbondioksit ki bitkilerin hayati maddesidir. Öyleyse insanlar ve hayvanlar karbondioksit çıkarmasa bitkilerin yaşaması söz konusu değil. Bitkiler havaya oksijen çıkarmasa insanların ve hayvanların yaşaması mümkün değil. Karşılıklı iki canlı mahluk grubunu Allah Teala birbiriyle ihtiyaçlı kılmış, ona göre yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok sevmek söz konusudur. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama onu gördükten sonra ona hayran olmamanız mümkün değildir. Sonunda bunların hepsi hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. O her şeye kadirdir. İşte irşat makamına baktığımız zaman o irfan ehlidir. Yani irfanla, marufla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ve münkerden alıkoymakla da, münkerden nehyetmekle de alıkoymak demektir. Vazifeli kılınmıştır. Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için buyuruyor ki sizlerden öyle bir toplum oluşsun ki münkerden nehyetsin ve marufla emretsin. Aynı surenin, Ali İmran Suresinin 110. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. Münkerden nehyedersiniz ve marufla emredersiniz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hedefe ulaştıklarını gene açık bir şekilde söylüyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar olsun veya macirin olsun hepsine tabi olunmuş. Tabi olunmuşsa onlar da münkerle nehyedenlerden ve marufla emredenlerden olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, marufla emretmek ve münkerden sakınmak ancak irşat makamına tayin edilenlerin mevkiidir. Onlar kalp gözleri açık olanlardır. Onun için Allah Teala bu bapta baş gözleri kör olmaz diyor. Kalp gözleri kör olur.
Öyleyse insan için son derece önemli bir olay. Görüyorsunuz ki bütün kademeleri insanoğlu aşıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve en sonunda salah makamı. Salah makamının da beşinci kademesinden evvel bu hedefe ulaşılamaz. Birinci kademesinde Allah o kişinin günahlarını, tabiyetten sonraki günahlarını örter. İkinci kademesinde o kişiye, o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. Üçüncü kademesinde bu kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. Dördüncü kademesinde o kişinin Allah'a iradesini teslimi gelecektir. Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldığı zaman o kişinin yaptığı zikir artık bitmiştir. İradi yapı zikri gerçekleştirir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya iç sesiyle Allah-u Teala'yı zikreder ya da elinde tesbih olmaksızın tesbihle yaptığı tesbihatın dışında o kişinin içindeki ses 24 saat kesintisiz, her 24 saat kesilmeden devam eder. Bu noktada iradesini Allah'a teslim eden kişinin iradesi mevcut olmadığı için zikri onun iradesinin yaptırması mümkün değildir. O zaman ne olur? O zaman külli irade devreye girer ve o kişinin külli irade tarafından yaptırılan Allah kelimesini devamlı iç sesiyle tekrarı o kişi için tesbih adını alır. Tesbihte iradi yapı yoktur. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde indi ilahideki bütün meleklerden bahsediyor ve oradaki kişiden bahsediyor. Oradaki melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'yı diyor tesbih ederler. Meleklerin iradesi yoktur. Onlar bu sebeple Allah kelimesini tekrarla vazifeli olan arşı tutan melekler kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini tekrar ederler ve onlar bunu iradeleriyle yapmazlar. Bunların iradi yapılarının dışında bir olay söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle olan insanların kalp gözleri mutlak olarak açıktır. Bu kalp gözünün açıklığı öyle bir müesseseyi oluşturur ki, o insanlar için söz konusu olan şey, iradeleriyle değil, gayri iradi olarak iradelerinin dışında sünnetullah tarafından o kişilerin Allah kelimesini tekrar etmeleri söz konusudur iç dünyalarında. Dilleri kımıldamadan, ses çıkarmadan,
kalplerinde hep aynı kelimeyi hissedeceklerdir bir ömür boyu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Kalp gözleri kör olmaz.

kalpler, baş gözleri kör olmaz. Önemli olan kalp gözlerinin kör olmasıdır. Allah-u Teala'ya göre görmek veya işitmek onu ifade eder. Allah'a göre görmek, Allah'a göre işitmek, kalp gözlerinin, kalp kulaklarının kör olması müessesesi, işte Allah Teala ondan bahsediyor. Yani baş gözlerinin görmemesi, kör olması diyor Allah Teala önemli bir şey değildir. Önemli olan kalp gözünün kör olmasıdır veya kalp gözünün görebilmesidir. Allah Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Genel tatbikat itibariyle. Bugün bütün dünyada yaygın bir dizayn içerisinde İslam deyince akla İslam'ın sadece 5 şartının geldiğini görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Ve de derler ki din alimleri işte bu 5 şart İslam'ın 5 tane şartıdır ve bu orta yoldur. Eğer İslam'ın 5 şartını yerine getirmezseniz orta yolun dışındasınız, altındasınız demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bu tefrittir. Yapılması lazım gelenlerin eksik yapılmasıdır. İslam'ın 5 şartının ötesinde bir takım yeni şartlar getiriyorsanız, daha bunun ötesinde başka bir şeylerle de uğraşıyorsanız, o zaman da ifrattasınız. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığının ötesinde bir olaydır. Olmaz diyorlar. Gerek yok. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Kim onun ötesinde bir şeyler daha yapmaya kalkarsa o dine kendiliğinden bir şeyler katıyor demektir. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Bu ifrattır diyorlar. Orta yol ise diyorlar, İslam'ın 5 şartıdır. Arkadaş diyor, namaz kılacaksın 5 vakit namaz günde. Evvela madde bir günde 5 vakit değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe 7 vakit namaz kılıyorlardı. Mutlaka her gece teheccüd namazına kalkıyorlardı. Teheccüd sünneti kılıyorlardı. Mutlaka kuşluk sünneti de kılıyorlardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti de kılıyorlardı. İşte biz International Mihr Vakfı'nın mensupları, bizler onlar ne yapmışlarsa bugüne kadar hep onların aynını yaptık. Biz günde 7 vakit namaz kılarız. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünnetini kılarız sabah namazıyla öğle namazı arasında. Teheccüd sünnetini kılarız gece saat. Gece yarısından sonraki devrede, sabah namazından evvelki devrede. Gecenin yarısından, şimdiki saatte, buradaki saatte, saat 1'den 12'de olması lazım ama saatler bir saat ileride. Saat 1'den sabaha kadar olan devrede. Bunun en güzeli çok erken kalkıp evvela teheccüd namazını kılmak. Ondan sonra hamd ve şükür namazını kılmak. Ve ondan sonra da vakit girer girmez sabah namazını kılmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Allah-u Teala hepinizden neler istediğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Sahabe kendilerine düşen her şeyi gerçekleştirmişler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi oldular. Tabi olmak. Sonra ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırdı. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra ululelbap oldular. Sonra muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve irşada memur ve mezun kılındılar. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bunu Kur'an dışında başka bir yerden çıkartmıyoruz. Allah Teala Kur'an için diyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Birçok kişi de diyor ki Kur'an'da her şey yok. Bize hiç öyle gelmiyor. Kur'an'da her şey var. Allah Teala anlatılması lazım gelenlerin hepsini simgelerle mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, kıyametten sonra neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Öyleyse sahabe zamanındaki İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak İslam'ın 7 safhasının da sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte yaşandığını görüyoruz. Ve bugün o yaşantıdan eser kalmamış, geriye kala kala konunun iskeleti kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik bu şart İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. İslam'ın giriş kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi takva sahibi olamaz ve o kişi şirktedir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve kumusolat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse
iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ya dilememek. Dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte vaat ettiğimiz şey, vaat edilen şey budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için cennete girmek. Kimdir evvap olan? Meaba sığınmış olan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak, ulaştırmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olan kişi meaba sığınmıştır. O kişi evvaptır. Evvap, meab olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Hafiz ise başının üzerine devrin imamının bir muhafız olarak gelmesi ve kişinin hıfz edilmiş, korunmuş olması, muhafaza altına alınmış olması. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Aynı zamanda bu kişi mümindir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31 ve 32'de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de bütün fırkalar var. Şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. Bütün fırkalar, şirkte olanlar. Sebe 20'de ise gene bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar, kafirler. Öyleyse aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirler standardındadır. Kafirler arasındadır. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve onların hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 45. ayeti kerimesi insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu ve hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيُنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatından razıdırlar. Ondan sonra diyor onlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir.
evahümün narı bima kânü yeksebûn. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız zaman bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Allah'a ilaki olmayı dilemişler.

Sahabe dediğimiz insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, bu lazımeyi yerine getirmişler.

onlar için, sahabe için, bütün sahabe için Allah Teala onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Böyle bir dizaynda ilk adımı atmışlar. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler.

Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah-u Teala onun üzerinde işlemlerine hemen başlıyor. O kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin temizlenmesine Allah yardımcı oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin oluyor ve Allah ona daha sonra furkanlar veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amin olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahlarınızı örtsün ve furkanlar versin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter.

tabiyetlerini gerçekleştirmişler bütün sahabe. Ve de ikinci takvanın sahibi olmuşlar. Tabiyet takvasının. Sonra bakıyoruz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa, hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah sahabe için onlar hidayete erdiler buyuruyor. Bir insanın hidayete ermesi, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır.

ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması kişinin hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayette olmaktır. Ama mürciye tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, o hidayete ermektir. Ömer 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Bunlar hidayete erenlerdir diyor. İşte sahabe bir İslam yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşidlerine tabi olmuşlar. Vücutlarından ayrılan ruhları Allah'ın zatına ulaşmış.

Kahvede geçmişler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve muhsinlerden olmuşlar. Üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki: Ya beni Adem'e la ta'budu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana tabi olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sıratı müstakimdir diyor. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabenin vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, siz de ettiniz mi diye. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kolay bir iş değildir. 3 saatlik bir zikirle ruhun teslimini gerçekleştiren sahabe, zikirlerini 18 saate çıkarmayı başarmışlar. Günün 3'te 2'sini Günün 3'te 2'sinden daha fazlasını dörtte üçünü zikirle geçirmişler. O safhayı aşmışlar 6, 12, 18, 24. 24 saatlik bir zaman parçasının dörtte üçü 18 saattir sahabe bunu gerçekleştirmişler. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ullel bab olmuşlar. Allah Teala onları

daimi zikri açtıklarını Ulul Albab olduktan sonra muhlis olduklarını da görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor o kafirlere ve müminlere deyin ki biz Allah'a muhlis olan kullarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir ama biz ona, Allah'a muhlis olanlarız. Tüm sahabe bu hedefe de ulaşmış.

Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Muhsin olmuşlar. Hepsi ulleri vapolmuşlar. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikrettiğini söylüyor Allah-u Teala. Nisa 105'te. Otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenler, onlar ulul albab oluyor. Sonra da Bakara 139'a göre hepsinin muhlis olduğunu görüyoruz. İhlas makamının sahibi de olmuşlar. Bundan sonraki evrede sahabenin irşat makamına tayin edildiğini, 7. safhayı da tamamladıklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evveline var ya evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başı çekenler birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü en ün safta alanlar evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensar'dan da diyor. Yani Medine'deki yardımcılardan da. Bir kısmı muhacirinden de Mekke'den Medine'ye göç edenlerden de. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ne gösteriyor bu? İster Ensar olsun, ister muhacirin kendilerine tabi olunmuş. Hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra salah makamına ulaşmışlar. Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılmış. Ve onlar bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşmışlar.

Allah Teala bütün sahabenin ellezine aminu ve kânû yettekûn diyor. Onlar amin oldular ve böylece takva sahibi oldular. Bütün sahabe konunun başlangıcında amin olmuş ve takva sahibi olmuş. Lehumül büşra fil hayâti dünyâ fil âhireti diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. İşte sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar

Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Sahabe bu hedeflere ulaşmış evvela, amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra gördük ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulelbap olmuşlar. Sonra muhlis olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le onun bütün sahabesi yedi safhanın yedisinde gerçekleştirmişler. Ve sonuçta ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü diye yaşamışlar. Yedi safa ve dört teslim olan İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Birinci safa. Hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İkinci safa. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Birinci teslim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslim. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslimden sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ulelbap makamına ulaşmışlar. Üçüncü teslim. Sonra irşad olmuşlar. Muhlis olmuşlar yani. Altıncı safa. Ve yedinci safa. Beş, iki daha. Yedinci safa. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü teslim. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Ki tabiin onlara tabi olmuş. Bir bütün dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara gösterdiği hedeflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safa ve bu yedi safada vücuda gelen dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Onlar örnek insanlardı. Hepimize örnek olmalılar.

Allah Teala sahabe için diyor ki vellezî eştenebu tâgûte an yâbuduhâ ve enâvü ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşer ibâdî. Onlar tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kullarımı müjdele. Bu birinci takva. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve gizli şirkten kurtulmak. Öyleyse sahabenin hayatı buradan başlıyor. Hepsi tağuta kul iken, olmadık yanlışlıkları yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, yani kervanları durdurup soyarken ve aralarında korkunç bir kan davası hüküm sürerken her kabiledeki sahabe başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Onlar da onlardan birilerini öldürmüştü. Aralarında bitmeyen bir kin ve nefret vardı. Onun için Allah-u Teala diyor ki siz birbirinizin can düşmanıyken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe dilemiş mi? Gördük ki dilemiş. Peki mürşide tabiyet farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşidlerine tabi olmuşlar mı? Hem de dünyanın, kainatın en büyük mürşidine. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet. Bütün sahabe farz, bu farzı gerçekleştirmiş mi? Kesin. Ayetleri birer birer verdik. Fizik vücudun teslimi farz mı? Evet farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Muhlis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet. 6. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tahmin edilmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet. Hem farz olduğunu sizlere ayetlerle anlattık, hem de bütün sahabenin bunları 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiğini. Öyleyse Kur'an onların zamanında indirildi ve onlar Kur'an'ı tam olarak yaşadılar. Eksiksiz, tam bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi 7 safhada gerçekleşen bir teslimler dizisi. Hepsi farz kılınmış. Gene Kur'an-ı Kerim onların üzerlerine farz kılınan bütün bu emirleri, sahabenin gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki en mutlu insanları oluşturduklarını Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bugün artık 3. asr-ı saadetin yaşanması zamanıdır. Ve ruhlarınızı, beşlerinizi, nefslerinizi ve iradelerinizi hepiniz Allah'a teslim etmek için nefsinizde çok ciddi bir savaşa girmelisiniz. Girerseniz Allah'tan büyük yardım alacağınızı bilin. Allah'tan yardım isteyin ve zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın cezaları ve mükafatları. Sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada hem de kıyametten sonra cennet veya cehennemde insanlar Allah Teala tarafından mükafatlanırlar veya cezalandırılırlar. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma rehberi. Kur'an-ı Kerim bir insanın derecat kaybedebileceği bütün olayları kaydetmiştir. Derecat kazanabileceklerini de. Öyleyse eğer derecat kazanırsak bu bir mükafattır. Derecat kaybedersek bu da bir cezadır. Bir insan düşünün, şöyle diyor: ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Bu sebeple derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için şu anda, namaz kılmadığım için, şu anda bu işlemi yapmadığım için derecat da kazanmıyorum. Ama derecat da kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm dokunmuyor. Böyle diyen bir kişi bir yanılgının içerisindedir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Allah Teala bu yatmanın yan üstü olmasını istiyor. Hiç düşündünüz mü? Neden Allah Teala yatarken demiyor da yan üstü yatarken diyor? Çünkü yan üstü yatmamızı istiyor. Ne olur? Kıbleyi sağa alarak yattığınızı düşünün. Böyle bir olayda yüzünüzü kıbleye dönerek yatmanız uygun olur. Sağ kulağınız yastığa gelir. Sağ kulağınızı biraz kımıldatacaksınız yastığın üzerinde ve de yastığa onu koyduğunuz zaman kulaklarınızda kalbinizin çift tecelli attığını duyacaksınız. Kalbiniz devamlı olarak her çift atışında kendi lisanıyla Allah kelimesini tekrar eder. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, bütün cinlere verdiği emir aynı emirdir. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama yanüstü yatarken diyor Allah-u Teala, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Muradı bu. Eğer biz ayaktayken hep ayakta kaldığımız sürece hep Allah'ı zikredersek, otururken oturduğumuz sürece hep Allah'ı zikredersek, yani kalbimizdeki ses devamlı olarak Allah kelimesini tekrar ederse, sonra mı? Sonra da sevgili kardeşlerim,
yattığınız zaman yan üstü yatarken kulağınızı yastığın üzerine biraz sağa sola hareket ettirerek kalbinizde, affedersiniz, kulağınızda kalbinizin çift atışla Allah dediğini ya da bu sesi kulağınızda devamlı duymanızı temin edecek olan bir yatış tarzı ve o ses geldikçe içinizdeki sesi usul haline getirirseniz dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini içinizdeki sesle tekrara, o zaman yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikretmiş olursunuz. Şimdi başta verdiğimiz misale dönelim. Ne diyor kişi? Ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Halbuki kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diye farz emir koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hangi konu Kur'an-ı Kerim'de bir emir şeklinde tecelli etmişse o mutlaka bir farz hüküm doğurur. Ve de sevgili kardeşlerim, bu hüküm insan, biz insanların devamlı Allah-u Teala'yı zikretmemizi, Allah-u Teala'nın emrettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse her an ya Allah'ı zikrederiz, devamlı derecat kazanırız ya da zikretmeyiz. O zaman da devamlı her saniye derecat kaybederiz. İşte kişi kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre ben derecat kaybetmiyorum diyorsa bu bir yanlıştır. Kimseye bir kötülüğü yok. Kötülük sebebiyle derecat kaybetmiyor. Ama Allah'ın üzerine farz kıldığı zikir emrini gerçekleştirmediği için derecat kaybediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse derecat kaybetmek kişinin cezalandırılmasıdır. Hayat filminde bu derecat kaybı bir suç hüviyetindedir. Yani kişi zikretmiyorsa Allah'ın bir farz emrini yerine getirmiyor. Nasıl günde 5 vakit namaz farzsa, 2 vakit namazda sünnetse, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti, biz başkalarını bilmeyiz ama biz 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, sonra sabahla öğlen arasında kuşluk sünneti, sonra öğlen namazı, sonra ikindi namazı, sonra akşam namazı, sonra yatsı namazı, yatsıdan sonra da ikinci bir sünnet. Gece saat 12'den, şimdiki saatle saat 12'den sonra kılmak üzere 12 ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Öyleyse 5 vakit farz, 2 vakit de sünnet olmak üzere 7 vakit namaz. Sünnetler kişiye derecat kaybettirmez, cezalanmaya mütealik değildir. Ama insanın iç huzurunu sağlanması için Allah-u Teala madem ki emretmiş, yerine getirilmesi lazım. Ne oldu? 7 vakit namaz, bunun 5 vaktinin kılınması halinde kişi devamlı derecat kazanır. Kişinin seviyesine göre bu derecat 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar değişir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kazanacağı derecat, Allah'a ulaşmayı dilediği anda, ondan evvel de o zaman da 1'e 10'dur sadece. Sonra gitmiştir bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Kazandığı dereceler gene 1'e 10 mu? Tabiyetle beraber bu 1'e 10 değişir mi? Değişmez. Tabiyetle beraber 1'e 10 olur. 1'e 10 devam eder. Ama ne zaman bu kişi
ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarıp da ruhu %7 fazıl birikimiyle birinci kata ulaşırsa, o kişi 1'e 10 değil 1'e 100 kazanmaya başlar. İkinci kata ruhu ulaşırsa 1'e 200 kazanmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Kişinin mükafatı 1'e 10'dan 1'e 700'e çıkmıştır. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir o kişi için. Yetmez. Gene derecat açısından baktığımız zaman Allah'ın iki mükafatı daha var. Birincisi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey müminler, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Sonra da, yani mürşidinize tabi olduğunuz zaman günahlarınızı sevaba çevirsin. Bir de günahların sevaba çevirmesi işlemi var. O da Allah-u Teala'nın bir mükafatı. İşte Allah günahlarınızı mağfiret etsin deyince mağfiret günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman bu muhtevada o kişi için mükafatlar var. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesinde, kim diyor mümin olursa, bu mümin olmak imanı artan bir mümin olmak demek. Çünkü arkasından diyor ki ve amelü salihata başlarsa, nefsi ıslah edici amellere. Mürşide tabi olmadan evvel kişi zikir yapar ama bu zikir ona %2 rahmetin dışında hiçbir şey kazandırmaz. O da devede kulaktır. Bir hiçtir. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması lazım o kişinin üst noktaya çıkabilmesi için. Eğer %2 rahmet söz konusuysa %100 yerine %98 boştur kalbi nurlar açısından. O bir hiçtir. Mürşide tabiyette, mürşide tabiyetten evvel nefsin kalbinde %2 rahmet nuru birikebilir. Ama bu mükafat bir yok sayılabilecek olan bir mükafattır. Bundan sonra başlayacak kişinin zikrine paralel olarak nefsinin kalbi devamlı nurlarla dolacak. İşte bu nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gökkatına ulaşır. İkinci defa bir %7 fazıl birikimi ikinci gökkatında, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri ruh yedinci gökkatında ve Allah'ın zatına ulaşıyor. 7 tane alem geçip Allah'ın zatında da yok oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye buraya kadar olan kesim bir mükafat olarak verilir. Allah vaat etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu mükafatlar ona mutlaka verilir. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sağlanır. Bu süre içinde nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte %7 defa %7, %49 da fazla birikimi gerçekleşir. Nefsinin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte bu kişi açısından yeni bir nokta söz konusudur. Burada kişi ermiş evliya olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra da onun ruhuna Allah'ın katında bir taht verilmiştir.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah-u Teala'nın mükafatıdır. Ve o kişi mürşide tabi olduğu anda, diyor Allah-u Teala, onun bütün günahlarını sevaba çeviririz, diyor Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar söyleyelim. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim tövbe eder de mümin olursa, yani günahları artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını seyyiata çevirir, diyor. İşte Allah'ın yeni bir mükafatı. Öyleyse Allah-u Teala baştan aşağı mükafatla da dolu bir hayat vaat ediyor kişiye. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hiçbir mükafat alamaz. Allah'a ulaşmayı diledi, ilk mükafat cehennemden kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu değil. Mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alır. Derhal onun üzerinde rahim esması tecelliye başlıyor. İlk mükafat bu. Arkadan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmesi ve idrak etmesi sağlanıyor Allah-u Teala tarafından. Görme, işitme ve idrak etme hastalığını Allah-u Teala açıyor. Kalbine ihbat koyuyor ekinleti alıp. Her birisi ayrı bir mükafat. Sonra kalbine ulaşıyor kişinin. Sonra onun göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişiyi mürşidine ulaştığında yeni mükafatlar bekliyor. Birinci mükafat kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. O iman kelimesi ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavattan fazlalar karşıt çekim alanları sebebiyle bu kalbe yazılan iman kelimesine yapışacaktır. Böylece nefsin kalbi kapkaranlık olan, afetlerle dolu olan nefsin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi afetlerle dolu olan nefsin kalbi bir anda olmayacaktır ama adım adım fazıllarla dolacaktır. %2 rahmetten sonra fazıllarla dolacaktır. Bu dolma devam ettiği sürece o kişi hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve bir gün nefsinin kalbinde %49 fazıl artı %2 rahmet nuruyla o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması o kişinin Allah'ın evliyası, Allah'ın ermiş evliyası olması demek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişinin mükafatı birinci kat cennettir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırır. Üçüncü kat cennettir. Bunlar manevi kıyametten sonraki kişiye Allah-u Teala'nın mükafatları. Dünya üzerinde kendi ne yaptı? O kişinin nefsinin kalbini bu noktaya kadar her kademede %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 %51 nurla doldurdu. Fazılla %49 fazıl, %2 rahmet. Eskiden nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu ve afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemesini sağlamaya çalışan bir özellik taşıyordu. Afetlerin %50'den fazlası %51'i yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Buna dayalı olarak da kişinin dünya üzerinde yaptığı olayların, vücuda getirdiği olayların %51'i ona derecat kazandıracak olan olaylardır. Her birinin arkasından Allah-u Teala o kişinin kalbine huzur verir. Ruhu da nefsine rahatlık verir. Allah o kişinin kalbine mutluluk verir. Nefsi de, ruhu da
nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur birikimi olur. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Mükafatı dünya saadetinin %80'den fazlasıdır. Ama mürşidine ulaştığı an kişi bu bilgileri, bu muhtevada birinci kat cennetin sahibidir. Affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhu ulaştığı zamansa üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve de nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu için o kişi dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçirir. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın mükafatları. Bu kişi bunu yapmasaydı ne olurdu? O zaman devamlı cezalara muhatap olurdu. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bir defa birinci cezası amellerinin boşa gitmesidir. Allah Teala diyor ki Kehf 103-405'te sizlere amellerinizin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onların amellerinin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onlar yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Kimler Allah'a münaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin olması lazım bunun, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, Allah'a mülaki olmayı inkar etmemesi demek. Ve de o kişinin diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. Karşılaştırırsak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah Teala. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennete girecektir. Cennetle cehennemin ölçüsü ne? Kişinin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Herkesin suçu aynı mı diyecekler şimdi? Çok günahkar var, az günahkar var, orta günahkar var. Bu insanları aynı cehenneme atmak haksızlık değil mi diye düşünenler varsa biliniz ki aynı cehenneme atılmıyorlar. Allah Teala 7 kat cehennem yaratmış. O katların her birisi daha ağır suçlara doğru aşağı doğru iniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kişi eğer Allah'ın mükafatlarını almıyor da cezalarını alıyorsa, o zaman cehennemler aşağı doğru daha korkunç işkencelerle dolu bir muhtevada. Aşağı indikçe daha korkunç işkencelere uğruyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her yaptığımız kötü davranıştan devamlı derecat kaybederiz. Cennete girecek olan kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onun gideceği yerde muhakkak ki cehennemdir. Sıfırın altındaki derecatlar, eksi dereceler, sonuç eksi çıkarsa, kaybedilenler fazlaysa o kişi cehenneme girer. Kazanılanlar fazlaysa o kişi cennete girer. Sıfır çıkması ihtimali sonsuzda bir gibidir. Çünkü her saniye kişi derecat kaybeder veya kazanır. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde o kişinin gideceği yerin cennet olmasını sağlamak üzere, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor. Eğer kişi öldüğü zaman Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, onun sevapları, kazandığı dereceler, ibadetleri sebebiyle kazandığı dereceler ne oluyor? Heba oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam niyet amelden üstündür diyor. İşte bir niyet Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece bu niyetin sebebiyle kişinin bütün günahları örtülüyor. Günahları örtünce ne olur? Kişinin sevapları, mutlak olarak sevapları var olacaktır. Olmaması mümkün değildir. O zaman bu kişi öldüğü zaman sevapları günahlarından mutlaka fazla olan birisi oluyor. Gideceği yerde Allah'ın cenneti. İşte sevaplarımız, mükafatlarımız, günahlarımız da cezalarımızın oluşmasını sağlayan dereceler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetine ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olduğunda altıncı kat cennetin sahibidir. Ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edildiği zaman, o zaman da yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın vücuda getirdiği muhtevaya bakın. Hep insanların lehine her şey dizayn edilmiş. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, yola çıkar ve ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceğiniz dört teslime götürür sizi. Yedi safhada dört teslim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde yedi kat cennetin dizaynı bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırılır. Peki daimi zikre ulaşırsa o kişi bütün hayatını kesintisiz bir mutlulukla geçirecektir. İşte o kişi iç dünyasında bir sülh ve sükunun sahibidir. Çünkü nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında nefsin afetleriyle o kişinin kavgası bitmiştir. Afetler tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın cezaları mı? Her yaptığınız yanlış davranışta, başka birine zarar verdiğiniz her oluşumda sevgili kardeşlerim, devamlı bir şeyler kaybedersiniz.
derecat kaybedersiniz. Kime bir kötülüğünüz dokunduysa bu sizin derecat kaybetmenize sebebiyet verir. İnsanlar genel olarak normal şartlarda yaşamışlarsa gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu normal şartlar dediğimiz, yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Din o kadar zayıf bir fonksiyonel olma vasıf kaybına uğramıştır ki insanlar artık Allah'a ulaşmayı falan dilemiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve diyorlar İslam teslim olmaktır. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Öyleyse böyle bir olguda diyorlar, söz konusu olan şey bizim bu hedefe ulaşmamız. Öyleyse o noktada bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmek o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemezse amelleri boşa gittiği için mutlaka kişi cehenneme girecek. Ama aynı zamanda bu dünyada da mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacak. Ölene kadar bu kişi Allah'ın kendisi için hedef gösterdiği huzuru, mutluluğu, saadeti yaşayamaz. Nefsinin afetleri hep duruma hakim olacaktır. O zaman kişi mutlu olabileceği bir hayatı yaşamak imkanının sahibi değildir. Nefsindeki afetler sebebiyle devamlı yanlışlar yapacaktır. Devamlı hatalar işleyecektir. Hatalar sebebiyle derecat kaybedecektir. Aynı zamanda Allah-u Teala ona huzursuzluk verecektir. Mutsuzluk verecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse kişi her yaptığı işlemden sonra mutlaka hesaba çekileceği için her hatanın bedeli anında o kişinin amel defterine negatif olarak yazılmakla kalmayacak. O kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın ona her yaptığı günahın arkasından devamlı azap etmesi sebebiyle. Öyleyse Allah bir taraftan o kişiye huzursuzluk verirken ruh da nefse azap eder. Aslında huzursuzluk ve azap müessesesi ikisi birden ard arda gelir. O kişi huzursuzluğu ve mutsuzluğu mutlaka her yaptığı yanlıştan sonra öder. Huzursuzluk ve mutsuzluk çekerek hayatının bu yanlışlarını azap olarak, huzursuzluk olarak öder. Ama bu ödeme tamam değildir. Kişinin dünya veya ahiret saadetinin ölçülebilmesi, o kişinin ahiret saadeti için ölüm günündeki durumuna bağlıdır. Ölüm günü o kişinin günahların sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Eğer sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Çünkü onun amelleri mutlaka boşa gidecektir.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri mutlak olarak boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise Allah Teala ona verdiği, Allah Teala'nın ona verdiği hediyeler sebebiyle başka bir açıdan Allah Teala'nın onun kaybettiği dereceleri örteceği için, onun günahlarını örteceği için, o kişinin sevabı mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, 7 kat cennet bekliyor öyle bir insanı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete ulaşır. 1. kat cennettir bu. Mürşidine tabiyette 2. kat cennet, ruha Allah'a ulaştığında 3. kat cennet. Buraya kadar olan bu 3 kat cennet o kişiye Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişi 3. kat cennetin mutlaka sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, o kişi dünya mutluluğunun da yarısını bir hiç karşılığı sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı için o kişi yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun yarısı ama cennetin 3. katı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? O kadar güzel şeyler söylemiş ki Allah Teala. Ya Allah'a ulaşmayı dile, böylece ben senin günahlarını örteyim diyor Allah Teala, cennetimi alayım seni. Ya da dileme. Ama eğer dilemezsen benim cennetime giremezsin, gideceğin yer cehennemdir diyor. Öyle mi diyor sadece Kur'an-ı Kerim? Evet, aynen öyle söylüyor sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeyennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâkânü yeksivûn. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize mülâki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razılardır, razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu ayet gereğince Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Ama zaten bu ayetler olmasaydı bile o kişinin günahları, o kişinin amelleri boşa gittiği için kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Öyle olan insanların da hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü diyor Allah-u Teala mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır olursa onun o felaha erenlerdendir diyor Allah-u Teala. Felaha ermiştir diyor. Gideceği yer cennettir. Ve Allah Teala konunun devamını da veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu, dilemeyenlerin durumu.
Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Diyor ki Allah Teala kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kendi gayretine dayalı bir olay. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka cennettir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Çünkü mutlaka kazandığı bütün dereceler, kendi gayretle kazandığı bütün dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba olacağı için mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla, o zaman gideceği yer cehennem. Hem de bu kişi hüsranda olan bir kişi, ebediyen cehennemde kalmak üzere oraya gidecek, cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde Allah'ın cezaları ve mükafatlarını birlikte gözden geçirdik. Dünya hayatında böyle bir kişinin güzellikleri yaşaması söz konusu, mutluluğu yaşaması söz konusu. Ahiret hayatında da kimin sevapları günahlarından fazlaysa şu dünya hayatının son günü, o gecenin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Durumuna göre, kazandığı derecelerin miktarına göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerden birisine o kişi mutlaka gidecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليه من الضالين.
1: Amin. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
2: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir.

Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler." Böylece babalarının yanına

0: döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o, biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler: "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki: sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi: "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Ve onlardan yüz çevirdi. Ve Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler. Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım! Gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler. Ey aziz! Bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı dedi. Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hastası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım! Bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim en iyi bilen ve hakim en iyi hüküm veren hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri, önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar, onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona, adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar, misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair, ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler, ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenü olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki, senden önceki Resullerle de alay edildi. Fakat ben, kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir.
0: Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve o hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir.
1: İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz bizi kendisine ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler. Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler Resullerine dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içerilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: "Muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz?" Onlar, "Eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur," dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: "Muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır." Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem, ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle: dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti: "Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin Beyt-i Haram'ının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun, Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

0: sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah-u Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah-u Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah Teala'dan.
3: Ya Allah.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda daha inşallah birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi, anlatılması konusu. Şuara suresinin 137. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn haza illa hulukul evveliyin. İn, eğer ancak haza bu, illa'dan başka değil. Huluku yaratıldı, evvelin, öncekiler, evvelkiler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Hud peygambere kavmi böyle söylüyor. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve ma nahnu bi muazzebin. Biz ve biz azaplandırılacak değiliz. Evvelkilerin uydurdukları bu her zaman Allah'ın Resullerine söylene gelmiş bir şey. Bu evvelkilerin uydurmalarından başka bir şey değildir. Yaratmalarından, hulu halk edilmelerinden, uydurmalarından başka bir şey değildir. Allah'ın Resulü burada Peygamber Resulü, Nebi Resul Hazreti Hud. Onlara ne diyor? Onların Allah'a ulaşmayı, dilemelerini, takva sahibi olmalarını, kurtuluşa ulaşmalarını söylüyor muhakkak. Ve onlar da puta tapan insanlar olarak ona bu evvelkilerin uydurmalarından başka bir şey değildir diyor. O da cezalanacaklarından bahsettiği zaman biz azaplandırılacak da değiliz diyorlar. Şuara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kezzebuhu fe ahlaknahum inne fi zalike le ayah. Ve ma kâne ekseruhum mu'mini. Fe artık böylece kezzebuhu, onu tekzip ettiler, yalanladılar. Ve artık böylece ahlaknahum, onları helak ettik. İnne muhakkak fî zâ

Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne zaman mümin kelimesini kullanırsa, her şeyden evvel şunu bileceğiz ki, burada Allah Teala'nın oradaki muradı onların Allah'a inanmaları değil. Çünkü putperestlere sordukları zaman, siz niçin bu putlara tapıyorsunuz? Aldıkları cevap hep aynı. Bu putlar bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak diye. Göklerdeki Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyorlar. Bu putlar ne öyleyse, bu putlar bizi ona, göklerdeki Allah'a yaklaştıracak diye. Öyleyse Allah'a inanmıyor diyor değiller. Buradaki mümin kavramı da hiçbir zaman Allah'a inanan manasına kullanılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnananlar arasında Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından mümin adıyla anılıyorlar.

Hud peygamberi de hepsi yalanlamışlar. Ad kavmi de böylece helak edilmiş. Şuara suresi 142. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne rabbike le huvel azizur rahim. Ve inne ve muhakkak rabbike senin rabbin. Le huve elbette o. El azizü aziz yüce. El rahimü rahmet nuru gönderen. Rahim esmasıyla tecelli eden. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Burada

141. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet semudül mürselin. Kezzebet tekzip etti, yalanladı. Semud'u, Semud kavmi, el mürselin, gönderilen resuller. Semud kavmi de mürselini, resulleri tekzip etti, yalanladı.

Semud kavmi. İz kâle lehum ehuhum salihun. Elâ tettekûne. İz olduğu zaman olmuştu. Kâle dedi. Lehum onlar için onlara. Ehuhum onların kardeşi salihun. Salih aleyhisselam. Emr. Elâ tettekûn takva sahibi olmazsınız. Olmayacaksınız. Onların kardeşi Salih aleyhisselam onlara yani Semud kavmine siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Mümin olmak veya olmamak, takva sahibi olmak veya olmamak aynı hüviyette iki faktör. Mümin olmak veya olmamak, takva sahibi olmak veya olmamak.

Onların kardeşi Salih Aleyhisselam onlara siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci takva. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekûn ve yekûmussalât ve lâ tekûnû minel müşrikîn buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sadece takva sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Aynı zamanda şirkten kurtulmuş olanlardır. Tek fırkanın yani sırt-ı müstakimin üzerinde bulunanlardır. Ve bütün peygamberler, resuller, bütün insanlara aynı şeyi söylerler. Takva sahibi olun. Aynı şeyi söylerler. O tek şey, en açık ibadetiyle ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası. Şeytana kul olmaktan kurtulmanın, Allah'a kul olmanın başlangıç noktası. Cehennemden kurtulmanın, cennete girmenin başlangıç noktası. Takva sahibi olmak, hidayete adım atmak, dalaletten kurtulmak, küfürden kurtulmak, hepsi aynı noktada birleşiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 143. ayet-i kerime İnni lekum Resulün emin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Bütün Resuller bunu söylüyorlar. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Güvenilecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam veli resul değil, nebi resuldü. En büyük resuller nebi resullerdir. Onların da en büyükleri ulul azm nebilerdir. Ulul azm peygamberlerdir. Onlardan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh. Muhakkak ki diyor Hazreti Salih, ben sizin için emin bir Resulüm. Emin bir elçiyim. Fette kullâhe ve eti uni. Fettekullâhe fe ittekuallâhe fe artık öyleyse ittekuallâhe Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve eti uni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bana itaat edin. Yani bana tabi olun. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah Teala onların bütün engellerini alacak. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini açacak, Allah'a döndürecek. Onların günahlarını örtecek ve onları irşat makamına tabi olacak noktaya Allah ulaştıracak ve onlara tabi olacaklar.
Takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Yani bana tabi olun olayı var. Ve ona tabi olmaları söz konusu Hazreti Salih'e. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamaktır. Tabiyet 14. basamaktır. İlk, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar birinci bölümü içerir. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ikinci yedi basamak. Mürşide ulaşmak için harekete geçiş ve sonuçlara ulaşmayı içerir. Burada Allah Teala Şuara suresinde birçok peygamberi ard arda saymış ve her biri için aynı şeyleri söylüyor. Hepsi takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Arkadan da ve ettiği oyunu diyor. Bana itaat edin. Aslında bana tabi olun ve itaat edin manasını tazamını diyor. Şuara suresi 145. ayet-i kerime. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Ve ma es'elukum, ve ben sizden istemiyorum, aleyhi ona, min ecrin, bir ücret. İn sadece ancak, ecriye benim ücretim, İlla ancak sadece ala üzerine Rabbi el alemin, Rabbi alemin, alemlerin Rabbi üzerinedir. Şöyle oluyor bizde. Ve ona, yani tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Tüm resimler için aynı şey söz konusudur. Ücreti Allah tayin eder. Savaş bittiğinde ganimetin paylaştırılması söz konusu olduğunda Allah Teala buyuruyor, ganimetin yarısı Allah'ın ve Resulündür diyor. Ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ücretini Allah tayin etti, Allah verdi. Bütün Resuller için bu tarzda veya başka bir tarzda Allah-u Teala mutlaka onların ücretini kendilerine öder. Allah her şeye kadirdir. Resullerini aç ve açıkta hiçbir zaman bırakmamıştır.

Right. Hazreti Salih de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse takva sahibi olun ve bana itaat edin. Yani öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun. 146. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala tutrekune fi ma hahuna aminin mı tuttakune bırakılacaksınız fi içinde ma şey hahuna orada işte burada aminin emin. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Hazreti Salih onlara soruyor. Fi cennatin ve uyun bahçelerde ve pınarlarda. Yani bu bahçeler ve pınarlar sizin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz burada bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Diyor Allah Teala onlara Hazreti Salih'in ağzından. Ve Zuru'in 148 Bismillahirrahmanirrahim ve Zuru'in ve Nahlin tel uha hedim hedimun ve zuru'in ve ekinler ve nahlin ve hurma ağaçları hurmalıklar taluha onun çiçeği tohumu hedimun sarkmış açılmış ve ekinler çiçekleri açılmış hurmalıklar.

Nerelerde kalıcılar olduklarını Allah Teala yazıyor, söylüyor. Ve ekinler ve çiçekleri açılmış hurmalıklar. Hazreti Salih onlara öyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim 149 ve tenhitune minel cibali buyuten farihin ve tenhitune ve oyuyorsunuz, yontuyorsunuz minel cibali dağlardan buyuten evler farihine maharetle ustaca yapanlar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Gerçekten dağlardan ustalıkla evler oymuşlar, mahalleler oluşturmuşlar. Ve 150. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fette kullâhe ve etiyûni. Etiyûni. Fe artık öyleyse ittekû Allah'a, Allah'a karşı takva sahip olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve etiyûni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Sevgili kardeşlerim, göründüğü gibi bütün peygamberler aynı şeyi söylemişler. Bana Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Yani diledikten sonra Allah Teala zaten sizin gözlerinizdeki icabı mestureyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekineti alacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak. Sizi takva sahibi kılacak. Ve ondan sonra da bana tabi olacaksınız. Öyleyse takva sahibi olun Allah'a karşı. Ve bana tabi olun. Ve böylece emirlerime itaat edin. İçin emirlerime itaat edin. Çünkü o emirler Allah'ın emirleri. Onun için Allah Teala öyle söylüyor onlara. Ve 151. ayet-i kerime وَلَا تُوْتِيُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ ve la tuti'u ve itaat etmeyin emre en müsrifin müsrifler. Müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Kimler müsrifler, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar? Putlara taptıranlar? İnsanlara, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması yoktur diyenler. Hiç kimsenin ruhu Allah'a o kişi hayattayken ulaşamaz. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi derhal ölür diyenler. Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Bakara 159. Küfredenler, Kehf 105. Kalplerinde zevk olanlar, Âl-i İmrân 7. Kalplerinde maraz olanlar, Hac 53,
yeryüzünde fesat çıkaranlar, Rad 25. Bunlar müsrifler, haddi aşanlar. Ve Allah Teala buyuruyor, Allahü la yuhibbul müsrifun. Allah müsriflerin, haddi aşanların aşanları sevmez. İşte Allah Teala müsrifler dedikten sonra bir sonraki ayet-i kerimede, ayet 152'de Allah Teala diyor ki ellezine, bismillahirrahmanirrahim, ellezine yufsidune fil ardı ve la yuslihun. Ellezine, o kimseler, onlar yufsidune, fesat çıkarıyorlar, fesat çıkarırlar, fi el ardı, yeryüzünde, ve la yuslihun, ve ıslah etmiyorlar, ıslah etmezler. Islah edenler kimler? Allah'ın yoluna çağıranlar, sırat-ı müstakime çağıranlar, Allah'a ulaşmaya davet edenler, insanları. İşte onlar Allah'a ulaşmaya çağırınca ne olur? O kişiler Allah'a ulaşmaya dedikleri zaman 14. basamakta mürşitlerine ulaşacaklardır. Ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlayacaklardır. Nefslerinin kalbindeki afetler yok olarak yerine fazıllar, faziletler gelip yerleşecektir. Böylece kişi adım adım ıslah olacaktır. Ama yeryüzünde fesat çıkaranlar ne kendileri ıslah olurlar ne de başkalarının ıslah olmasını hedef alırlar veya onlara ıslah olmaları konusunda yardım ederler.

Ve Şuara suresinin 153. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu innema ente minel musahharin. Kalu dediler, innema ancak sadece ente sen min dendan el musahharine, büyülenmiş kimseler, büyülenenler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler.

Sen sadece büyülenlerdensin dediler. Yani bir büyücü seni büyülemiş. Sihir yapmışlar sana, büyü yapmışlar. Ve devam ediyor Şuara suresi 154. ayet-i kerime. Ma Bismillahirrahmanirrahim. Ma ente illa beşerün mis luna feti bi ayati bi ayetin in kunte mines sadıkın. Ma değil. Ente sen illa ancak başka beşerün, beşer insan misluna bizim gibi. Fethi öyleyse getir. Bir ile ayetin bir ayet. İn eğer kunte isen min dendan es sadıkın sadıklar.

Doğru sözler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir.

Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Başka bir şey olduğunu iddia ediyorsan, öyleyse bize bir ayet, mucize getir. Sevgili kardeşlerim, her devirde, her zaman Allah'ın bütün resullerine, nebilerine bu söylenir. Bize bir ayet getir. Bütün resuller, nebiler derler ki, ben bir insanım sizin gibi. Mucize benim tarafından gerçekleştirilemez. Ama eğer Allah bir mucize getirirse, o zaman bana tabi olur musunuz? Oluruz derler. Sonra da Allah Teala bir mucize vücuda getirir. Resul eyleyle, Nebi eyleyle getirir veya getirmez. Getirdiğini kabul ederim ki getirdiği çok olmuştur. O zaman derler ki bu apaçık bir sihirdir, büyüdür. Mucize isteyen kendileri, Resul veya Nebi diyor ki ben mucizeyi gerçekleştiremem. Ben de sizin gibi bir insanım ama Rabbimden isterim. Rabbim uygun görürse mucizeyi vücuda getirir. Ama vücuda getirirse Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Bana tabi olacak mısınız? Takva sahibi olun ve bana itaat edin ifadesi budur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Resul'e tabi olmak. İtaat etmek için tabi olmak asıldır. Mucize isterler. Mucize getiremezse zaten o Resul değildir onlara göre. Mucize getirirse bu sefer de mutlaka bu apaçık bir sihirci deyip işin içinden gene çıkarlar. Yani ister bir veliden keramet istesinler, o kerameti Allah-u Teala oluşturmazsa veli bir keramet oluşturamaz. Keramet oluşmadı derler. Sen Allah'ın evliyası değilsin. Sen Allah'ın Resulü değilsin. Bir mucize getir deseler bir nebiye, onun söylediği şey netice itibariyle ben mucize gerçekleştiremem. Mucizeyi gerçekleştiren Allah'tır. Ama Allah'a talep edip, Allah'tan talep edip, Allah da arada bu talebi kabul ederse o mucizeyi mutlaka gerçekleştirir. Mucize gerçekleşirse arkasından mutlaka aynı şeyi söyleyeceklerdir. Yani mucize vücuda gelse de gelmese de olay netice değişmez. İşte Firavun reddediyor Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u ve Hazreti Musa sana ispat vasıtalarıyla gelsek gelmiş olsak da mı diyor. Öyleyse diyor getir bakalım hadi neyi ispat edeceksen. Hazreti Musa asasını atıyor. Asa ejderha oluyor. Bunun üzerine Firavun diyor ki bu muhakkak ki bir sihirdir. Etrafındaki bütün insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani neticede sevgili kardeşlerim insanların inanmaması için iblis her şeyi yapar. Çünkü bilir ki Allah'ın Resulü ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, mutlaka insanlara hakikatleri söyleyip eninde sonunda onlara ispat edecektir. O zaman o kavim kurtulacaktır. Bütün musibetlerden kurtulacaktır. Adalet gelecektir. Hak gelecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 155. Şuara suresi. Kale hazihi nakatun katun leha şirbun. Ve lekum şirbu yevmin ma'lum. Kale dedi, hazihi bu nakatun, dişi deve. Leha onun için, onun şirbin, su içme hakkı
şerbe içti demek. Ve lekum ve sizin için, sizin şirbu su içme hakkı. Yevmin bir gün, malumin belirlenen bilinen. Salih Aleyhisselam, işte bu dişi deve. Su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günde de su içme hakkı sizin. Hazreti Salih kavmini bir deve ile imtihan ediyor. Allah'ın gönderdiği bir dişi deve. Hazreti Salih diyor ki bu bir dişi deve. Kuyudan bir tane kuyumuz var. Kuyudan bir gün su içme hakkı onun, bir gün de sizin. Belli günler su içme hakkı ona ait, belli günlerde size ait. Ve sonra ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la temes suha bi su'in fe yehu ze kum ye huzekum azabu yevmin azim. Ve la temessuha ve ona dokunmayın bi ile suin kötülükle fe o zaman öyleyse ye huzekum sizi alır yakalar azabı bir azap yevmin gün azimin büyük gün. Diyor ki Hazreti Salih, ona kötülükle dokunmayın. O zaman büyük günün azabı sizi alır.

dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır, yakalar. Hazreti Salih'in devesi Allah-u Teala tarafından emredilmiş, bulunması emredilen bir deve. Allah-u Teala deveyi Hazreti Salih'in kavmi için imtihan vasıtası kılıyor. Ve Hazreti Salih tembih ediyor. Deveden bahsediyor. İşte bu deve. Bir gün siz su içeceksiniz. Başka bir günde o su içecek diyor. İki tarafa belli bir

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada deve bir imtihan vesilesi. Zaten kavim Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hazreti Salih'i reddetmiş durumdalar. Hazreti Salih onlara Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, yani bana tabi olun demesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememişler, Hazreti Salih'e de tabi olmamışlar. Ve Allah Teala bunun üzerine bir deve ile onları imtihana tabi tutuyor. Hazreti Salih'in ortaya koyduğu bir imtihan vesilesi. Ve kavmi Hazreti Salih'in Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun ifadesini adamlar hiçe sayıyorlar. Tabi olmuyorlar. Ve bunun üzerine Hazreti Salih'e Allah Teala bir deve ile onları imtihana tabi tutmasını emrediyor. Ve Hazreti Salih deve ile onları imtihana tabi tutuyor. Halbuki onlar eğer Hazreti Salih takva sahibi olun dediği zaman gerçekten Allah-u Teala'yı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olsalardı bu problem kalmayacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olmuştur. Takva sahibi olunca zaten kurtulmuş olacaklardı. O zaman Allah-u Teala'nın onları imtihan etmesi de gerekli olmayacaktı. İmtihan gerekmeyecekti onlar için. Ama gereğini yapmıyorlar. Ve Allah Teala da onları imtihana tabi tutuyor. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse insanlar, onların kurtulmaları mümkün değildir.

Halise Hazreti Salih'in devesi. Allah'ın Hazreti Salih'in kavmi için bir kesin imtihanı. Öyleyse Allah-u Teala burada ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır. Demek ne demek istiyor? Gideceğiniz yer cehennemdir demek istiyor. Eğer siz zaten Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şimdi bir de siz bu deveyle imtihan olmuyorsunuz. Deveye dokunmayın. Kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Dokunursanız mutlaka cehennemde büyük cezaya muhatap olursunuz diyor. Ve 157. ayette daha kötü bir olay. Bismillahirrahmanirrahim. Fe akarruha fe esbahu nadimi fe artık öyleyse buna rağmen akaruha onu kestiler ve böylece sonra asbahı oldular, nadimin pişman olanlar oldular.

Buna rağmen onu kestiler diyor Allah Teala. Sonra da pişman oldular diyor. Hazreti Salih'in kavmi ona bir kötülük yapmayın yoksa büyük nezava sizi alır demesine rağmen deveyi kestiler, sonra da pişman oldular.

Bunu söylemesine rağmen Hazreti Salih deveyi kesiyor ona. Ve sonra da ne yazık ki pişman oluyorlar. Ve Şuara suresinin 158. ayet-i kerimesi. Fe eha zühümül azab. Azab. Azabı. İnne fi zalike le ayeh. Ayeten. Ve ma kâne ekseruhum mu'minin. Mu'minine. Ve artık böylece ehazühüm onları aldı yakaladı. El azabı, azap. İnne muhakkak fî zâlike bunda var. Ve elbette mutlaka ayeten bir ayet. Ve mâ kâne ve olmadı ekseruhüm onların çoğu. Mümin, müminin, iman edenler, mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler olmadılar. Tamamına bakalım. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler? Hep aynı şeyler oluyor. Onları bir azabın yakaladığını ifade ediyor Allah Teala. Onları bir azap yakalıyor. Yani dünya üzerinde yaşarlarken deveyi kestikten sonra Allah Teala onlara azap ediyor, onları helak ediyor.

Ve Allah-u Teala 159. ayet-i kerimede diyor ki ve inne rabbeke lehüve hüvel azizur rahim. Ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin lehüve elbette o el azizü aziz yüce er rahimu rahim olan rahmet nuru gönderen rahim esmasıyla tecelli eden.

Burada Allah Teala bir defa daha söylüyor. Muhakkak ki senin Rabbin o azizdir, rahimdir. Rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Yani insanları kurtarandır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah Teala onların dileğini görür ve derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberri'u nefsi. İnnen nefse le emmâretin bissu'i illâ mâ rahime rabbi. Ben ve ma uberru nefsi, ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etmesi hariç. Tecelli etmesi hali hariç diyor Allah Teala'ya. Allah Teala'nın dizaynı böyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah rahim esmasıyla sadece onlara tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bizleri mutlu bir beraberlikle birlikte kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin. As-salatan müstakim, salatan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha me as salavat, Allahumme salli ala Muhammed. Amin. Şeytanı canım.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha hamdolsun ki birlikteyiz. Zaten biz birbirimizden ayrı kalamayız. Her an biz sizi ararız sevgili kardeşlerim. Aranızdan bizi arayanlar da vardır diye düşünüyoruz. Gece geç saatlere kadar oturup sizin telefonda bıraktığınız notlara cevap vermeye uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki sadece biz sizi aramıyoruz, gözlerimiz sizlere hasret. Ama siz de bizi arıyorsunuz. Allah'ın güzelliği bu. Sizin için problem yok diye düşünüyorum. Siz suallerinizi sorarsınız. Ama bizim için de problem yok. Biz de sorarız. Size ulaştırdığımız şey sadece aldığımız cevaptır. Sevgili kardeşlerim, hiç çekinmeyin. Ne kadar derdiniz varsa, ne kadar probleminiz varsa bize ulaştırın. Omuzlarınızda bir yük olmaz mı diyeceksiniz? Olmaz. Bir an için kalbimiz birazcık sıkılıyor. Hemen arkasından Allah Teala o sıkıntıyı bizden derhal alıyor. Ve omuzlarımızın üzerinde hiçbir yük birikmiyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Yoksa şimdiye kadar herhalde dert küpü olmuştuk. Sizler, biz ve Allah Teala bir bütünüz. Biz bu akşam sizlere Sırat Köprüsü'nden bahsetmek istiyoruz. Halk arasında çok söylenen bir sözdür bu. Sırat Köprüsü mü derler? Oradan bir defa derler, bu Sırat Köprüsü var ya, kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir kere olay bu. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir tane köprü var. Bu köprünün üzerinden bazı insanlar sürünerek geçerler. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprünün üzerinden sürünerek geçmeyi düşünün. Herhalde 40 parçaya ayrılırsınız karşıya geçene kadar. Bazıları yürüyerek geçerler. Dizüstü yürürler. Bir kısmı ayakta yürürler. Bir kısmı koşarak geçerler. Bir kısmı da uçarak geçerler. Karşıya geçen cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu sadece bir masaldır. Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Sırat Köprüsü diye bir kavram Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama halkın birçok şeyi, gerçek kavramı nasıl asli unsurlarından koparıp kendine göre şekle bağladığını görüyoruz. Ama bu onların hatası değil. Kur'an'dan habersiz, kitaplardan direnen din adamlarının da bunda hatası var muhakkak. Sırat Köprüsü, Sırat Köprüsü dedikleri şey aslında Sırat-ı Müstakim. Ama tarifle Sırat-ı Müstakim'in hiç alakası yok. Sırat-ı Müstakim ne kıldan ince, ne kılıçtan keskin. Sırat-ı Müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yol. Ne oldu? Hani aşağı inenler cehenneme gidiyordu, aşağısı cehennemdi. Peki cennete gidenler, köprüyü geçenler, köprünün öbür tarafı cennet. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu yani? Allah Teala diyor ki, arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Gökler ve yerler kadar arzı olan, yani her katta ayrı bir cennet var sevgili kardeşlerim. 7 tane kat, 7 tane de
Sebil. Yedi tane katı birbirine bağlayan, Kur'an-ı Kerim'de adına Tarık-ı Müstakim denilen müessese, yedi tane gök katını aşan Sırat-ı Müstakimlerden sadece bir tanesidir. Sadece bu Tarık-ı Müstakim yedi tane gök katını aşar ve bizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Peki, sırat denilen, tarik denilen nesne bu kadar mı? Hayır. Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Dilediği andan itibaren de Allah-u Teala teslim olmuştur ifadesiyle anıyor onu. Bu nasıl bir teslim? Bu iradi bir teslim değil sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın teslim alması. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu koruması altına alır. Kulun yapabileceği hiçbir şey yoktur. Allah'ın koruyucu sistemi onu kaplamıştır. Bir başka ifadeyle eli bütün güzelliklere mahkumdur. Çok güzel bir şey. Namazdan hiç hoşlanmayan kişi birdenbire namazı sevmeye başlar. Oruçta dehşetli açlık duyan bir kişi oruç tutar, acıkmamaya başlar. Zikir yapmak mı? Rüyasında bile böyle bir şeyi düşünemeyen kişi zikir yapmaya ve bundan zevk almaya başlar. Birdenbire elini kötülüklerden çeker ve güzelliklerle haşır neşir olur. Mutlu bir insan olur. Evet, bu aşamada Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi kesin kez mutlu bir insandır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah Teala onlar ki amin olurlar diyor. Takva sahibidirler diyor. Sırat-ı müstakim üzerindedirler diyor. Onlar teslim olanlardır diyor. Öyleyse amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, sırat-ı müstakim üzerinde olmak, bu baş

Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlara yapılır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Ve bunun üzerine Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediği an ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşmıştır kişi ve sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu ilk sırat-ı müstakimdir. Amin olanların, Allah'a yönelenlerin sırat-ı müstakimi. Allah'a yönelmek de iki kademede gerçekleşen bir olgudur. Amin olanlar birinci kademeyi oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar, bu dilekleriyle bir yerlerdedirler. Diledikleri anda Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Üçüncü basamakta dilerler. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Birbiri arkasından geliyor olaylar hemen. Dakika müessesesi bu. Hemen arkasından Allah Teala onlara, o insanlara furkanlar verir. Yedi tane furkan. Görme hastasının ve gözlerinin üzerindeki engelleri kaldırır. İşitme hastasının ve kulaklarının üzerindeki engelleri kaldırır. İdrak hastasının ve kalbinin üzerindeki engelleri kaldırır. Ve kişinin kalbine ihbat koyar Allah-u Teala. O kişi kör, sağır ve dilsiz ve de bunların muhasalası olan bir ölü iken, ölü. Allah-u Teala bütün insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları ölü olarak kabul ediyor. Onlar ölüdürler diyor. Kördürler, sahardırlar, dilsizdirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sadece ölüler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği, yarattığı o Kur'an-ı Kerim'de sayfa sayfa açılan, fasıl fasıl açılan o güzellikleri gördüğünüz zaman sadece Allah'a hayranlık duyabilirsiniz. Ama adım adım lafza girerseniz, adım adım ruha girersiniz, lafzı da ruhu da Allah'tan öğrenirseniz, o zaman yanılmazsınız. En sağlam bir dizayn içerisinde bütün doğruları oluşturursunuz. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim her şey o kadar güzel ki. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yedi tane furkan aldınız Allah-u Teala'dan. Ne kadar günahınız varsa hepsi örtüldü. Hiçbiri günah olarak kalmadı. Hepsi örtüldü. Yani amel defteriniz üç boyutlu bir sistemi içerir. Hem düşünceleriniz görüntü olarak orada vardır. Neyi düşünüyorsanız onun görüntüsü orada vardır. Bir, hem de o görüntünün olaylara inikas eden, olaylara yansıyan kesimi vardır. Sevgili kardeşlerim, ikisi de sizin için bir güzelliği içerir. Eğer doğru bir şey yaptıysanız, bir yanlışı, derecat kaybını içerir. Yanlış bir şey yaptıysanız. Ya derecat kazanırsınız her saniye, ya da kaybedersiniz. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde Allah Teala o kör, sağır, dilsiz ve ölü olan kişiyi işiten, bilen, gören

canlı bir insan haline getirir. Furkanlarıyla Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Aklınızı başınıza toplayın ha diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun diyor. Yoksa diyor böyle olmayanlar dalalette kalırlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ve Allah'a teslim oldunuz. Nasıl bir teslimiyet? Zoraki teslimiyet. Siz teslim olduğunuzun farkında bile olmazsınız ama her şey değişmiştir. Sizin için namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle ve özellikle zikir, hoşlandığınız bir nesne olmuştur. O zaman siz bilin ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz. İnsanlar var diyorlar ki, biz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Yemin ederim ki diyor, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Evet de, burayla ağzınızla dilediniz. Önemli olan o değil. Şuranızdan, o sıcacık kalbinizden bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya, kalpten bir talep. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaksınız ve birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olacaksınız. Allah-u Teala diyor ki onlar sırat-ı müstakim üzerindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Dilediği anda ilk teslimini yapmıştır. Neyini? Ruhunu mu, veçini mi, nefsini mi, iradesini mi? Neyini teslim etmiştir? Teslim etmiştir. Hiçbirini. Ama Allah Teala onu teslim almıştır. Nasıl bir teslimiyet bu? Ona hiç sormadan. O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve bunu hak etmiştir. Öyle bir Allah Teala'nın tesiri altına, kontrolü altına, daha da önemlisi muhafazası altına girer ki o günden itibaren tağutun ta o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar, 21. basamağa kadar, ondan sonra da ruh Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar tağuttan hiçbir korkusu olmasın. Çünkü o kişiye tağut, yani insan ve cin şeytanlar hiçbir şey yapamazlar. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, kainatın en sağlam kalesine Allah'a sığındınız. Kainatı vücuda getiren o yüce Allah'a sığındınız. İsmini hatırlayamadığım bir alim, şu nükleer fizik konusunda ve astronomi konusunda isim yapmış bir insan, ismini hatırlayamıyorum. Ama diyor, büyük patlamayla her şeyin mekanlarından koparıldığı tamam ama her şey darmadağın olur diyor. Nerede bir patlama varsa bir varlık, bir bütün parça parça olup dağılmıştır. Parçaların her biri bir tarafa gitmiştir. Benim diyor anlayamadığım taraf şu. Bu diyor nasıl bir patlama ki bir noktadan itibaren patlamış her şey? Patlayan şeyler gezegenleri oluşturmuş, güneş sistemlerini oluşturmuş. Hiçbir şey dağılıp parça parça olup yok olmamış. Bir var olan bir şey, muntazam bir şekil, bir hüviyetli olan bir şey patlatılırsa onun her parçası bir tarafa gider. Artık o şeyden sadece parçalar kalmıştır. Buradaysa
Bir tek nokta patlatılıyor. Büyük patlamada kainat oluşuyor. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan güneş sistemleri. Merkezde bir çekim gücü, merkezi çekim gücü hünnes ve etrafında dolaşan bir sürü gezegen künnesler. Sevgili kardeşlerim, o zatın bu söylediği hep aklıma gelir. Bu kişi diyor ki benim dinle uzaktan yakından hiç alakam olmadı. Ama Allah'ın varlığına en azından bu sebeple çok kesin olarak inanıyorum diyor. Bir de siz düşünün, doğru değil mi söylediği? Şu adamın aklına bakacağım. İnşallah unutmazsam gelecek sefer size söylerim sevgili kardeşlerim. Neredeydik? Sizin oradaydık. Neredeyseniz biz oradayız. İşte salonunuzda, evinizin bir odasında, bir internet kafede, herhangi bir yerde, bir portatif televizyondan bizi seyrediyorsunuz veya herhangi bir noktadaki bilgisayardan. Ama biz sizinleyiz. Sevgili kardeşlerim, sizler bizim kalbimizdesiniz. Biz neredeyiz? Biz de mi oradayız? Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, size Allah'ı anlatıyorum. Allah'ın Kur'an'ını anlatıyoruz. O ve ben. Biz sadece bir vasıtayız. Naçiz bir vasıta. O sahibimiz. Bize o öğretir. Biz de size ulaştırırız. O kadar. Sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Düşünün bir defa. Din konusunda hiçbir okulda okumamış, bir üniversiteye gitmemiş ve edindiği bilgileri Allah'tan öğrenmiş olan birisi var karşınızda. Onun için Kur'an'ın, Allah'ın bize yaptırdığı tefsiri, yani Kur'an'ın ruhu, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbirine uymamakta. Ama onlardan ellerini vicdanlarına koyup da söylediklerimizi inceleyenlerin hepsi aynı şeyi söylerler. Bütün söyledikleri doğru. Bizim söylediklerimizi, söylediğimizi zannediyor çoğu. Hayır sevgili kardeşlerim, biz söylemiyoruz. Biz sadece söyletileniz. Hepsi o kadar. Bize ait bir şey yok. Biz onun azatsız kölesiyiz. Öyleyse nemiz varsa hepsi onun. Böyle bir dizaynda sırat-ı müstakimleri inceliyoruz. Birinci sırat-ı müstakim, üçüncü basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediniz, oradan başladı. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin geçirdiği safhalar Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve işitme, görme hastanızın üzerindeki kışabeti alır. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı ve işitme engelini alır. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki mührü açarak kalbinizin içindeki ekinliği alır ve yerine ifat koyar. Yedi tane furkan verir. Yedinci basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a yönelmenin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir insan birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra ne olur? O kişiye Allah-u Teala'nın ulaşması söz konusudur.
فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ona ulaşırız. Onun kalbine ulaşırız diyor. Sonra ne yapıyor? Kalbin nur kapısını, kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelebilen sadece rahmetle faz. O kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızıyor. Bu sızma 11. basamaktaki olaydır. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. O zaman huşu sahibi olursunuz. İkinci huşu. Birinci huşu da siz gaybde Rahman'a huşu duyan birisiniz ve ilk kademedesiniz. Burada ikinci huşu söz konusu. Burada mürşide ulaşmanın huşusu içindesiniz. O huşunun sahiplerine Allah-u Teala mürşitlerini gösterir. Mürşide ulaştığı anda kişi tabiyetiyle birlikte ikinci sırat-ı müstakimde tamamlanmıştır. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim, kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Sekizinci basamaktan itibaren 14. basamağa kadar kişi Allah'a ulaşma davetine icabet etmektedir. Ve bu yönelmenin ikinci safhasıdır. Burası ikinci sırat-ı müstakimdir. Allah'ın kalbinize ulaşmasıyla beraber başlayan statüde ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah devamlı olarak üzerinizde işlevlerini yürütür. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir noktada yer almıştır. İkinci sırat-ı müstakimde yönelmenin ikinci safhası, yani Allah'a ulaşma davetine icabetin birinci kesimi. Allah'a ulaşmayı dileme davetini tamamladınız. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldıktan sonra ancak Allah'a ulaşma davetine icabet edebilecek olan bir özelliği kazanırsınız. Ve bu noktadan itibaren hedefiniz Allah'a ulaşmak istikametine yönelir. Ve bu anlattığımız işlevlerin hepsi mürşidi hacet namazını kılarak görmek de dahil olmak üzere yönelmenin ikinci bölümü, yani Allah'a ulaşma davetinin birinci bölümü olan Allah'a yönelme. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet birinci sırat-ı müstakim, Furkanların verilip de günahlarınızın örtülmesinden sonra cenneti hak ettiğiniz noktadan itibaren ikinci sırat-ı müstakim. Birincisi de yönelmedir, ikincisi de yönelmedir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar yönelmedir. Sekizinci basamaktan 14. basamağa kadar gene yönelmedir. Ama yönelmenin birinci kısmında Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet edersiniz. İkinci kısmında Allah'a ulaşma davetine icabet edersiniz. Allah'a ulaşma davetinin iki bölümü vardır. Bu birinci bölümüdür. Yönelmeyi ifade eder. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma davetinin ikinci fiili kesimi oluşur. Bu Allah'a ulaşmadır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, 14. basamaktan, 7. basamaktan itibaren, ki 8. basamaktasınız artık, 14. basamağa kadar bir yönelme müessesesinin içindesiniz. Daha ulaşma başlamamıştır, ruhunuz vücudunuzu henüz terk etmemiştir. Ama siz ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki, Habibim, de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. İşte o yol sırat-ı müstakim adını alır. Allah Teala o sırat-ı müstakimiyle insanları birinci sırat-ı müstakimin üzerine alır. Diyor ki İnam 87 ve 88'de onların anne babalarından, usullerinden, evlatlarından, yani fürularından ve ihvandan, kardeşlerinden seçtik diyor. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor. Bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmasalardı, onlar dalalette olacaklardı diyor. Öyleyse Allah Teala burada birinci sırat-ı müstakiminden bahsediyor. İlk sırat-ı müstakim. Birinci sırat-ı müstakim. Sonra Allah'a ikinci ölçüde yönelen insanlar ki onlar Allah'a ulaşma işleminin birinci bölümündedirler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve ondan sonra da Allah'a yönelmenin ikinci kademesinde yönelmişler. Mürşide ulaşma bu devrenin mahsulüdür. Herkes sırat-ı müstakimin üzerindedir. Öyleyse buradaki sırat-ı müstakim de aslında Allah'a doğru ruhun yola çıkmasını ifade eden sırat-ı müstakim değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak yer almaktadır. Onunla hidayete ulaştırırız diyor Allah Teala. Bu sırat-ı müstakimle hidayete ulaştırırız diyor Allah Teala. Peki ne oldu? Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar ulaştık. İkinci sırat-ı müstakim burada tamamlandı. Sonra ruhumuz, bir defa buraya vardığımız zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırız. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir ve bizim ruhumuza der ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmi telakkın geldi, Allah'a doğru yola çık, vücudu terk et. İşte bu Allah'a doğru fiili olarak bir yolun tutulmasıdır. İrşad makamına tabiiyetten sonra Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte haze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için kişinin Allah'tan dilediği yola
ulaştığı noktadır. O gün kişi kendisine Allah'a yönelen, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder diyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur diyor, sığınak olur diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhunun size meap olacağı, sığınak olacağı bir yoldasınız artık. İşte bu tariki müstakim adını alan yolda dahi olmak üzere dört tane sebilden oluşan gerçek sırat-ı müstakimdir. Sizi zemin katta neredeyseniz o noktadan ruhunuzu alır, Allah'a ulaştırır. Öyleyse bu sırat-ı müstakimin gerçek anlamda sırat-ı müstakimden murad olan bütün manayı ihtiva eden kesimine geldik. Mürşidinize ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirdiğiniz andan itibaren yeni bir safhaya ulaştınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediklerini sebillere ulaştırır. Buradaki işaret, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala sebilinden bahsediyor. Alallahü kastü sebini diyor. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Nahl Suresi 9. ayet-i kerime. Bu sırat-ı müstakimin başlangıcındaki sebili işaret eder. Kim hacet namazını kılarak mürşidini görmüşse ona ulaşıp tabi olduğu anda o artık sırat-ı müstakimin, gerçek sırat-ı müstakimin, gerçekten Allah'a ulaştıran ruhun fizik standartlarda yolculuk yapabileceği gerçek sırat-ı müstakimin üzerindedir. Artık bir yolculuk vardır. Sizi Allah'a ulaştıran bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir diyor. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu noktadan devrin imamının ana dergahına bir yol vardır, sebil. O yol sevgili kardeşlerim, yatay bir sebildir. Mesafesi herkese göre değişir. Eğer kişi vekil mürşide tabi olduysa, onun ruhu oradaki dergaha ulaşır, oradan gerçek mürşidine ulaşır, oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Bu ruhun mürşit vekiline ulaşıp da sırat-ı müstakime ulaşması birinci sebil. Bu yol kişiyi gerçek mürşide götürür. O mürşit vekiline mürşide götürür. Birinci sebildir bu. O mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamına ulaşan yolda ikinci sebebi oluşturur ve orada konu ana dergahta bir sona ulaşır. İki tane sebebi geçirmiştir veya bir tane sebebi geçirmiştir. İki tanesi ikisi de yataydır. Bir tanesi de o tek yol yataydır. Ve ana dergaha ulaşılmıştır. Ana dergâhta bir eğitim devresi geçirilecektir. Birinci kata kadar ulaşmayı
gerçekleştirebilenler diğerleriyle beraber birinci kata kadar yükselip orada kalacaklardır. Yukarı çıkanları bekleyeceklerdir. Sırat-ı müstakimin tarik-i müstakim adı verilen Allah'a zemin katı, yedinci gök katına bağlayan en büyük sırat-ı müstakime sırat-ı müstakim adını verdiren, Kur'an'daki adı tarik-i müstakim olan bir yerdesiniz. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki, onlar ki diyor muhakkak ki kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. İşte buradaki sebil de birinci sebildir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Muhakkak ki öyledirler diyor Allah Teala. Allah onları mağfiret etmez ve Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. Tarika müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna sebili cehime ulaştırır diyor. Tariki cehime ulaştırır. Orada ebeden kalacaklardır diyor. Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki sebil bu birinci sebildir. Ve ana dergâhtan zemin kattan zemin kata kadar ulaşan sebil

Allah Teala'nın dizaynında orada tarika ulaştırmaz dediği tariki müstakimdir. Ve tariki müstakimin başlangıç noktası zemin kattaki ana dergahtır. Altın kapıyla girilir. 7 tane kat yükselirsiniz. 7. katta altın kapıyla, ikinci bir altın kapıyla oradan çıkarsınız. Girişi de altın kapıdır. Çıkışı da altın kapıdır. Kapıların görünüşleri birbirinden farklı değildir. 1. gök katında secde edersiniz. 2. gök katında suvarılma havuzlarında suvarılırsınız. 3. gök katında 2 katlı bir mescidin 2 katından birinde secde edersiniz. 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfezinden 4. kata geçersiniz. Beytül Makdis'in aslında secde edersiniz. Daha sonra Beytül Makdis'in arkasından daha üst katta, 5. katta Beytül Haram'ın aslında secde edersiniz, namazda kılarsınız. Sonra Sıbkatullah olma mahalline gelirsiniz. Orada ruhun oradaki ışık sebebiyle çok açık yeşil beyaza bürünmesi söz konusudur. Çatlamalar durduğu zaman kişi artık çatlamayan bir o renkte beyaz, çok açık yeşil beyaz renkte bir renge bürünerek kişinin ruhu kendisine elbiseler giydirilir. Savaş elbiseleri, eline kılıç verilir ve o kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle tavandan dışarı çıkıp yükselir 7. kata. 7. katın altın kapısına geldiği zaman oradaki altın zincire, iki trabzan arasındaki altın zincire elindeki kılıçla bir defa vurur. Kapı açılır. Kişi kapıdan içeriye girer. Ve 7. katın fethi buradadır. Bu kapı 7. katın fethi kapısıdır. Tarık-ı Müstakim burada tamamlanmıştır. Yolların arasında, sırat-ı müstakimlerin arasındaki en önemli sırat-ı müstakim budur. Adı tarik-i müstakimdir. Altın kapıyla başlar, zemin katta, ana dergâhta. Altın kapıyla biter, 7. katın fetih kapısında. Ve birinci alem kader hücreleridir. 7. kat 7 tane alemden oluşur. Altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrenizi görürsünüz. Her bir 24 saatlik bir zaman dilimini ama geleceğinize ait olan zaman dilimini içerir. Onları sonsuz hızla aşarsınız ve burası 7 tane alemden oluşan yeni bir yatay sebildir. İkinci alemde Ümmül Kitabı görürsünüz. Boşlukta duran, altında okunda devrin imamının ders verdiği talebeleri ve devrin imamını görürsünüz. Sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz 3. devrede. 3. sebil Kudret Denizi'ne ulaştırır. 4. sebil Kudret Denizi'nden Makam-ı Mahmud'a ulaştırır. 5. sebil Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salih'ine ulaştırır. 6. sebil Divan-ı Salih'inden zikir mahalline ulaştırır. Ve 7. sebilde oradan zikir yapılan yerden Sitre-i Münteha'ya ulaştırır. Sitre-i Münteha indi ilahinin en yüksek noktasıdır. Orada
renkleri anlatılamayacak kadar güzel, kelimelere sığmaz güzellikte bir ağaç göreceksiniz. Sitretül Müntaha, son noktadaki varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç, sitre ağaç, müntaha da son demek. Buraya kadar 7 tanem geçtiğiniz yolda 7 tane yatay alem geçersiniz. Bunların hepsi bir sırat-ı müstakim oluşturur, bir sebil oluşturur. Bu ana sırat-ı müstakimin 3. bölümüdür. 1. bölümünde irşat makamından ana dergaha yatay sebil, ikincisinde zemin kattan, dünyadan 7 tane gök katını aşarak 7. gök katına ulaşma ve ondan sonra yatay bir yolculukla 7 tane gök kat, 7 tane 7. katta 7 tane alem geçmek soldan sağa ve 7. alemde indi ilahide yolun, yatay yolun tamamlanması ve oradan Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşmak. 7 tane alem ve sonunda yatay yolculuğun 3. sebilin tamamlanması. 3. sebil kendisi de demek ki 7 tane sebilden oluşuyor. Oradan yapılan dikey yolculuk dikey sebili ifade eder ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamaktasınız ve Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah oldunuz. Fena, yok olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olmak. İşte burası Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin sona erdiği noktadır. Asıl sırat-ı müstakim, Kur'an'da sırat-ı müstakimi gerçek alan anlamda simgeleyen bu sırat-ı müstakimdir. Tabi olduğunuz andaki ulaştığınız sevilin Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği istihaleleri, değişiklikleri anlattık size. Burada ne oldu sevgili kardeşlerim? Burada bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhunuz sizden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına ulaştı. Yani emanet sahibine geri döndü. Bu 3. sırat-ı müstakim ve sırat-ı müstakimlerin hası. Sırat-ı müstakimlerin içinde istikamet üzere olan sırat-ı müstakim işte asıl budur. Allah'a istikametlenmiş yol. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor Hicr suresinde. Bana istikametlenmiş yol diyor. Bana. Allah'a istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim. Öyleyse bu sırat-ı müstakim, 3. sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adı verilen gerçek yol. İşte bu yol, sırat köprüsü adıyla halkın arasında dolaşan o yoldur. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim geçireceksiniz. Bu 4. sırat-ı müstakim olacak. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim geçireceksiniz. Bu 5. sırat-ı müstakim olacak. İrşada ulaştığınız bir sırat-ı müstakimi aşacaksınız. Bu 6. sırat-ı müstakim olacak. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaksınız. Bu da 7. sırat-ı müstakim olacak. 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ayrı ayrı hedeflere ulaştıran. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu zemin kattan alan, devrin imamına ulaştıran, oradan da Allah'ın zatına ulaştıran, 7 tane gök katını aşarak,
iki tane yatay, iki tane de dikey sebilden oluşan o sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim tabirinin en belirgini, gerçek anlamda bir sırat-ı müstakim imajiner olmayan, fizik standartlarda ruhunuzun yolculuk yaptığı bir sırat-ı müstakimi içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimlerin içinde en önemlisi. Ve fizik standartlarda yapılan bir yolculuğu simgeleyen yegane sırat-ı müstakim. Diğerleri bir fizik yolculuğu hiç içermiyor. Öyleyse işte bu sırat-ı müstakim o sırat köprüsü adı verilen sırat-ı müstakim olarak değerlendirilebilir. Evvela sırat köprüsü diye bir müessesenin niçin mümkün olmadığını izah edelim. Kıyamet günü için Allah Teala diyor ki, o gün diyor aranızda cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. O gün aranızda cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. Manası şu, ister cennete girecek olun, gideceğiniz yer cennet olsun, ister gideceğiniz yer cehennem olsun, mutlaka önce cehenneme gireceksiniz sevgili kardeşlerim. Cennete girecek olanları Allah Teala cehenneme götürüyor ki cehennemi görsün de Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükretsin diye. Cehennemde yanmayacağı için, cennete gireceği için. Cehenneme gidenler de zaten cehennemde kalacakları için cehenneme gidecekler. Öyleyse mahşer meydanıyla, ki mahşer meydanından sonra hayat filmlerimizi seyredeceğimiz, rakamlı kitaplarımızı seyredeceğimiz kesim ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurundan cehenneme kadar olan yolculukta hiç kimse bunun dışında bir yere gidemez. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü oluşamaz. Bu mümkün değildir. Çünkü gidenlerin hepsi mutlaka cehenneme gidecek. Hiç kimse cehennemin dışında başka bir yere gitmeyecek. Cehennemde kalacaklar da, cennete girecek olanlar da hepsi cehenneme gideceğine göre önce indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü oluşması mümkün değildir. Gelelim cehennemden çıkıp da cennete girecek olanlara, onların arasında da hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu değildir. Hepsi hiç eksiksiz olarak hepsi mutlaka cennete gireceklerdir. Öyleyse cehennemle cennet arasında da bir sırat köprüsünün oluşması mümkün değildir. Sırat köprüsü bir efsanedir, bir remzdir, bir semboldür. Ama sırat-ı müstakimi temsil eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o kurtulmuştur. Ama sürünerek gidenler, yürüyerek gidenler, koşarak gidenler, uçarak gidenler ayrı ayrı yedi safayı işaret etmiş olabilir. Yani bir remz, bir sembol aslında böyle bir şey yok. Sırat köprüsü diye bir köprü söz konusu değil. Peki ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra ne olacak? Sonra daha çok zikredip fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz ve fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi üzerinde olacaksınız. Bu da imajiner bir sırat-ı müstakim. Sizin fizik vücudunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapıp da Allah'a ulaşmayacak. Sadece üç kişiye nasip oldu bu yolculuk hayattayken. Hazreti İdris, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı görüp de onunla konuşup da aşağı inebilense sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Öyleyse bu sırat-ı müstakimlerden o Allah'a ulaştıran dört sebili aşıp da
geri dönen sadece ve sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fizik vücutlarıyla ulaşmaktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Ne gördük? Sırat köprüsü diye bir köprü söz konusu değil. Ama sırattı müstakim. İstikamet üzere olan yollar var. Birisi gerçek anlamda bir fizik yol, ruhumuza göre fizik bir alemin fizik yolu. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzere zikrimizi artırırız. Nefsimizin kalemindeki nurlar %81'i bulduğu zaman fizik vücudumuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Allah'a teslim olmuştur. Bu fizik vücudumuzun sıratı müstakimidir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olmuştur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Ve nefsimizi de daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim ederiz. Bu da nefsimizin sırat-ı müstakimidir. Nefsimiz de o sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a mı ulaşacak? Hayır, asla. Sadece ruhun fizik standartlarda Allah'a ulaşması söz konusudur. O Allah'a ulaştıran gerçek sırat-ı müstakimdir. Sonra ne yapıyoruz? İrşada ulaşıyoruz. Yeni bir sırat-ı müstakim. Nefsimizin tesliminden sonra günahlarımızın örtülmesi, başımızın üzerine salah nurunun gelmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi ve bu üç faktörden evvel tövbe-i nasuha davet edilmek. Dördüncü sırat-ı müstakimin temel ayakları bunlar. Affedersiniz, altıncı demek istedim. Ve nihayet yedinci ve son sırat-ı müstakim, ne zaman bir insan Allah-u Teala'ya ulaşırsa, ulaşacaksa, o ulaştığı noktada olay tamamlanır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu üçüncü ve gerçek sırat-ı müstakimi, sırat köprüsü anlamıyla verilmek istenen imajı ifade eder. Ama irademizin teslimi gene bir sırat-ı müstakim içerdiği halde bu da imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Realitede irademizin bizden ayrılıp da Allah'a ulaşması söz konusu değil. Allah irademizi kontrolü altına alır. Ve bundan sonra devamlı emirlere itaat etmek zarureti söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sırat köprüsü diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını bir defa daha altını çizerek, kesinleştirerek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Bütün mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as salavat Allah mesala ala Muhammed izullah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklarda. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah-u Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye, zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah-u Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum. Bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse
Kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah-u Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki, iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günden

adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinde 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir. Yani Allah Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kitapları indiriyor ki Nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül, kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah-u Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah-u Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek.

Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun. Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü Allah'a ulaşmayı deneyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen. Sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursanız olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa, İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var 2 tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattığı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi
sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim ne söylüyor Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُ الطَّاغُوتَ تَعْيَابُدُهَا وَاَنَوْبِ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya, hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah aminu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti altında, şeytanın adımlarına tabi olanlar,
Onlardı diyor Allah Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara, gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın, alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış iblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de biz de sizlere öğretmeseydik gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış iblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir
Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğreti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa, Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen aminu olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama aminu olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin, inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amini olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safa, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik, Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. 2, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. Bu söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan irşat makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safa. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur, emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü safa, Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta birinci safayı, 14. basamakta ikinci safayı, 21. basamakta üçüncü safayı yaşarsınız.
25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve sekiptiği şeyleri işlemeyen bir özellik. Nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Üçüncü teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeniz de Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler. 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa 4 teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözle ifade edilen şeyler, her biri 7 safhanın 7'sinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fussilet suresi
33, 34, 35. ayetler ve Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşaa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garantide misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz.
Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında bakra olan, kalplerinde ikinet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Ve cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kânû yettekûn lehumül büşrâ fil hayâte dünyâ ve fil âhireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah-u Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır.
İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edin. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül meselesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor. Birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım, size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor Allah-u Teala'dan. O dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع السلامة.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz akaid ve iman. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği din öğretisi %100 Kur'an'ı içeriyordu. O Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'in bütününü kalbinden okumak yetkisinin sahibiydi. Başka bir alternatif olabilir mi? Kitaptan okuyor diyebilir miyiz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Hiçbir zaman da öğrenmedi. Öğrenmesine gerek yoktu. Çünkü Allah Teala kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazmıştı. Ve dilediği ayeti, dilediği an kalbindeki Kur'an-ı Kerim'den hemen kullanıyordu. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında tatbik edilen sistem sadece Kur'an'dı. Din o Kur'an'la gerçek anlamda bir hüviyet kazandı. Çünkü evvelce vücuda gelen dejenerasyon Kur'an içinde gerçekleşecekti. Bir gün Kur'an unutulacaktı. İnsanlar alimlerin kendilerine yaptığı tebligata uygun olarak Kur'an'ın dışında bir tatbikatın içine gireceklerdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize bir şekil vermek istiyorsanız, Allah'a daha yakın olmak istiyorsanız, Kur'an'a bakın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Olması neden mümkün değil? Çünkü Kur'an onun kalbinde yazılı. Ve o kalbinde yazılı olan Kur'an'ı bütün boyutlarıyla uygulamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş. Başka bir şeyi uygulamak için değil, Kur'an'ı uygulamak için. O Kur'an ki kendisinden evvel indirilen kitapları muhtevi. Yani Hz. İsa'ya indirilen Tevrat'ın, affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hz. İsa tamam, ama indirilen kitap Tevrat değil, İncil. İncil'in ondan daha evvel yaşamış olan Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın Kur'an bir benzeri, aynı hükümleri ifade ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Üç kitapta da Allah-u Teala
Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de de İslam dini için Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Din muhtevası içinde inancı sembolize eder. Din inançtır, imandır. Allah'a inanmayan bir insan dinini hiçbir şekilde yaşayamaz. Ne Hristiyanlıkta, ne Musevilikte, ne İslam'da yaşayamaz. Yaşaması mümkün değildir. Öyleyse evvela dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve o dinin temel muhtevasına baktığımız zaman üç esas görürüz. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, İkincisi, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaşmaya dileyen kişilerin oluşturduğu tek bir toplum, bir tek toplum. Toplumun tekliği. Allah'ın tekliği, toplumun tekliği. Neden toplumun tekliği? Çünkü Allah'a ulaşmayı insanlar dilemezlerse onlar fırkalara ayrılmış sayılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade son derece açık. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki Allah'a ulaşmayı dileyerek o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? Bir tek fırka ne oldu? Arkasında o bir tek fırkanın dışında kalan geri kalan bütün fırkalar. Öyleyse bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Geri kalan bütün fırkalar o tek fırkanın dışında kalmışlardır. Öyleyse onların kurtulmaları mümkün değildir. Onlar fıstı olanlardır, küfranda olanlardır. Her açıdan problemlerin bu standartlar içinde var olduğunu görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar Allah için olanlardır. Cehennemden kurtulabilecek hüviyeti olanlar da sadece ve sadece onlardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanların bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Ama bu bütünün içinde insanların %90'dan fazlasının gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Allah Teala dine bir kaide koymuş. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Katte beyne rüşne minel gay. Rüşt gaydan rüşt yolları gay yollarından ayrılmıştır ve beyan olmuştur, tebeyyün etmiştir, açıklığa çıkmıştır. Öyleyse hiç kimseyi
zorla din sahibi edemezsiniz. Buna çalışmak da boş bir dava olur. Bir insan zorla onu din sahibi etmek istediği zaman belki sizin korkutucu faktörleriniz sebebiyle öyle görünür. Ama din o değildir ki. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. İnsanın Allah'a aşk duymasıdır. Evvela sevgi duymasıdır. Daha üst kademede aşk duymasıdır. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. İşte din budur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dini yaşadığınız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Öyleyse sadece inanç kavramı üzerinde konuşuyoruz sizlerle ve de Kur'an'a bakıyoruz.

Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse nübüvvet, peygamberlik onun zamanına gelinceye kadar var. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İbrahim bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve nübüvvetin hitam bulduğu peygamberdir. Öyleyse artık bir peygamber yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebi gelmeyecektir. İşte problemimiz burada başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2000 yıl, affedersiniz, 200 yıl sonra insanlar adım adım bir tartışmanın içine girdiler. Din, yani insanların felaha ermesi, cehennemden kurtulması olayı bir kenara bırakıldı. Kenara bırakmayan bir kesim var mıydı? Vardı. O kesim bugün de yaşamakta. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan mürşitlerini soranlar, sorarak Allah'ın kendilerine tayin ettiği tasavvuftan olan mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ki buraya kadarını Allah gerçekleştirir, daha üst seviyede fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaşanlar, yani ulul elbab olanlar, sonra daha üst kademede muhlisler, daha üst kademede salihler, bunlar kurtuluşun bütün kanatlarını temsil ederler. Ama şeytan bugün nasıl boş durmuyorsa bütün insanları Allah'ın Resulü'nün karşısına çıkarmaya çalışıyorsa ve bunda da büyük ölçüde başarılı oluyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den son peygamberden 200 yıl sonra çürüme başlıyor. Sebep ne? Arkasında sadece alimlerin konuyu 7 safa 4 teslim bütününden bir futbol sahası düşün, onun bütünü. Bir de merkezdeki santrdaki daireyi düşünün. O daireye indirgemiş olmaları. Hani o küçücük topun ilk ortaya atıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam'ın bozguğunu, mahvı böyle başlamış. Ne olmuş insanlar? İnsanlar inançları tartışmaya başlamış. Bir Maturidi çıkmış, bir Eş'ari çıkmış, birbirinden birazcık farklı iki ayrı iman çeşidi sürmüşler ortaya ve Maturidi'nin taraftarları, Eş'ari'nin taraftarları iki ayrı grup oluşturmuş. Ve insanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşayacakları yerde iki grup olarak tartışmaya başlamışlar sadece. Ve müşterek oldukları bir nokta var mı? Evet var. İslam alemini felakete götüren
bir nokta.

da İslam'ın beş şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Cevap, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. İşte bu bir mevzu hadistir. Ne diyordu Allah Teala? Affedersiniz. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaktır, işte tartışılıyor bu konu. O zaman Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis Kur'an'a aykırı mı? Kesin. Çünkü hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Öyleyse altıncı şartı İslam'ın var. O Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yedinci şartını da söyleyelim. O da zikirdir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi izleyenler, dinleyenler, muhterem din adamları. Zikir farz değil mi? Günün yarısından daha çok zikir farz değil mi? Daimi zikir farz değil mi? Hepsi farz. Ve de bu farzlar İslam'ın beş şartının içinde yok. Yoksa bir insanın manevi tekamülü de yok. Çünkü manevi tekamülü sağlayan şey zikirdir. Hiç kimse zikir yapmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi insanların bu düzen içerisindeki hüviyetine bakıyoruz. Vezkür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi teptila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmek. 33 bin zikre kadar olan kesim buraya giriyor. Ya da günün yarısına kadar olan zikir. Allah Teala buyuruyor. Ashab 40'ta Ya eyyühellezine aminu zikrullaha zikren kesira. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Daimi zikir de farz. Allah Teala diyor ki: İzâ kadaytumü salâte veskurunallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Öyleyse bunların hepsi farzsa ve bugün tatbikattan zikir kaldırılmışsa ve zikir olmadan Allah Teala kalbimize nur göndermiyorsa nefs tezkiyesi hiçbir zaman mümkün olmayacak demektir. Hiç kimsenin de cehennemden kurtulması mümkün değil. Özellikle bir evvelki Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle, dilemeyen herkes şirktedir. İşte Maturidi ve Eş'ari'nin ayrı ayrı iman standartları tayin etmeleri herkesin dikkatini çekmiş ve tartışma başlamış. Ve adım adım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem tatbik ettiği farzlar hem de sünnet-i seniyyesi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, bu unutma meselesine baktığımız zaman neden olayların iman açısından da zedelendiğini anlarız. Çünkü Kur'an'dan ayrılmış insanlar ve alimlerin, Maturidi'nin, Eş'ari'nin ve o süreç içerisinde gelen
bugüne kadar gelen diğer alimlerin söyledikleri sözler Kur'an'daki ayetlerin yerini almış ve İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Ve de hiç kimse söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, sadece dileyen insanlar Allah'a ulaşmak ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek konusunda zikredecekleri cihetle zikir de yapmayacaklar ve kurtuluşları hiçbir şekilde mümkün değil. İşte bu canlıdan, bu inanç tartışması noktasından başlayan tarifler zinciri korkunç yanlışlıklara götürmüş insanları. Bunlardan birisi de Nebi ve Resul kavramlarıdır. Şimdi akaid ne diyor? Akaid diyor ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Nebiler peygamberlerdir tarafı doğru. Nebiler peygamberlerdir. Ama kendilerine kitap verilmeyen değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Madde 1. Madde 2. Kitapsız bir peygamber söz konusu olmaz. Bütün peygamberlere Allah-u Teala kitap vermiş. Ama Hz. Nuh'un kitabı, Hz. İbrahim'in kitabı şu anda ortalarda yok. Ama Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın onlara yazdırdığı kitaplar şu anda hamdolsun ki ortada. Öyleyse peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitabı veriyor. Öyleyse peygamberler, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir demek, kitap açısından büyük bir yanlışlıktır. Ama akaidin birinci kaidesi bu. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış, üstünü çiziyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde hiçbir şekilde şüpheye yer vermeyecek standartta bir hususu açıklıyor. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebilere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse bu ayet var olduğu sürece hiç kimse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyemez. Bu ifadede doğru olan bir tek husus var. Nebilerin peygamber oluşu. Evet, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için baştan söylediğimiz gibi Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın nebisidir. Ve o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Burada bütün nebilerin, peygamberlerin aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisi olduğu, Resulü olduğu kesindir. Kesin olduğu da burada açıklanıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem Resuldür hem de Nebidir. Neden Resuldür? Nübüvvet ona verildiği için aynı zamanda en üstün Risalet temsili Nebiler tarafından yapılan temsildir. O Nebidir. Huzur namazının Nebi olarak imamlığını yapmıştır. Ve son Nebi olan imamdır huzur namazında. O noktadan sonra imamlık müessesesi boş kalmamıştır. Ama Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Nebi Resuller tarafından değil, Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Çünkü o Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Görüyoruz ki akaid Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir sözü bütünüyle değil ama bir kısmıyla yanlış. Nebiler peygamberlerdir sözü doğru.
Leviler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir, yanlış. Başkalarının kitaplarıyla idare ediyorlar sözü, yanlış. Şimdi daha korkunç bir yanlışa giriyoruz. Akaidin ikinci korkunç hatası, Resuller kendilerine verilen, kitap verilen peygamberlerdir. Resuller peygamber değildir. Nebiler peygamberdir. Biz de bir Resulüz ama peygamber değiliz. Bize Allah-u Teala bir şeriat kitabı vermedi. Biz bir şeriat kitabının sahibi değiliz. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de insanlara ne yapmalarını madde madde anlatan, yapmazlarsa karşılığını ödeyecek olan müeyyideyi de ceza müessesesinde ortaya koyan üç temel kitaptır. Üçü de peygamberlere indirilmiştir. Allah Teala Resullere, peygamber olmayan Resullere kitap verir mi? Her zaman verir. Bütün devirlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşadı. Şu anda da bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor. Kıyamete kadar da Resuller yaşamakta devam edecek. Allah Teala müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. İsra 15'te buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama biliyoruz ki kıyamet günü bütün insanlar mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Onlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için cehennemde kalmak söz konusudur. Ötekiler cennete, cehenneme uğrayarak ne kadar korkunç bir yer olduğunu görerek cennete ulaşacaklardır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler de sözünün kendilerine kitap verilen şeriat kitabı verilen kesimi yanlıştır. Bütün devirlerde peygamberlerin var olduğu devirlerde de peygamberin çıktığı kavmin dışındaki bütün kavimlerde resuller yaşamışlardır. Allah Teala dilediklerine kitap yazdırmıştır ve onlar o peygamberin emrinde olmuşlardır. Öyleyse peygamberlere Allah Teala kitap veriyor, şeriat kitabı. Resullere yazdırdığı kitap olursa onlar hiçbir şekilde peygamber olmayan Resullere yazdırdığı kitaplar hiçbir şekilde şeriat kitabı olmuyor. Bir sohbet kitabı hüviyetinde. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği söz doğru olan sadece odur. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün ikisi de yanlış. Resullere şeriat kitabı verilmez, bu sebeple yanlış. Peygamberlerdir sözü gene yanlış. Resuller, bütün resuller peygamber değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akaidin muhtevası ne zaman o şekle dönüşmüş? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 2 asır sonra başlayan bir hareket görüyoruz ortada. İnsanların 2 ayrı inanç biçimine dönüşmesi,
Maturidi ve Eş'ari. Onunla bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Arkasından başka ayrıcalıklar, ayrılıklar çıkıyor. Bölünüyor İslam. Şeytan İslam'ı bölüyor. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler ayrı ayrı gruplar oluşturuluyor. Şunu kesinlikle ifade edelim ki mezhepler müessesesi olmayacaktır. Mezhepler birleştirilecektir. Hepimiz kardeşiz. İslam bir bütündür. Parçalara ayrılmaması gerekir. Herkes nasıl bir davranış biçimde olursa onu devam ettirebilir. Herkesin meşrebine ve talebine bağlı bir husus. Ama sevgili kardeşlerim, hepimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Öyleyse birlik buysa İslam muhtevası içinde hepimiz aynı haklara sahip olmalıyız ve fırkalara ayrılmamalıyız. Allah Teala açıkça fırkalara ayrılmamamızı emrediyor.

Hazreti İbrahim'in üçüncü faktörü olan muhtevaya baktığımız zaman onun Allah ile ilişkisi olduğunu görüyoruz. Teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kaydeler hiç değişmemiş. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar, ilk peygamberden son peygambere kadar hep aynı şeyler olmuş. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka, fırkalara ayrılmamak. Çünkü o fırkanın dışındaysanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri değilseniz, bütün dinleyenlere hitap ediyoruz, o zaman o tek fırkanın dışındasınız. Ve yapmanız lazım gelen şey inanılmaz derecede kolay. Sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir talep. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni de ulaştır diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Kur'an-ı Kerim. Ne yapmışsa hep Kur'an'la yapmış. Ne söylemişse hep Kur'an'ın muhtevası içinde. Ve ölçüyü vermiş. Benim hadislerimi tartışmayın. Kur'an'a bakın. Doğrusu oradadır diyor. Şimdi böyle olduğu zaman hadisin bir uydurma hadis mi yoksa gerçek hadis mi olduğunu bir çırpıda ortaya çıkarmak her zaman mümkün. Hadis bir gerçek hadise ne olur? O hadis mutlaka Kur'an'ın hükümleri içerisindedir. İşte elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Sağlamasını, bütün hadislerin sağlamasını yapmak rahatlıkla mümkün. Ölçüyü kim veriyor? Bizatihi o hadisin sahibi veriyor. Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tariflere baktığınız zaman o akaidin vücuda getirdiği tarifler sakın sizi aldatmasın. Kur'an'a bakın. Biz hep Kur'an'ın ayetlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Kur'an'a uygun olan hadislerini söyleriz. Ve doğru olan da budur. Eğer din adamlarımız bunu akıl edebilirlerse, hadisleri Kur'an'la karşılaştırarak kullanırlarsa, bu noktadaki o derin aldanışın içinden çıkabilirler diye düşünüyoruz. 14 asırda Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri devreden çıkarılmış ve İslam'ın 5 şartına itilmiş durumdadır. Ve samimiyetle biliyoruz ki din adamlarımız, yani ilahiyat fakültesindeki doçentler, profesörler, öğretim üyeleri olsun, İmam Hatip liselerindeki öğretmenler olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 97 bin kadrosu olsun, bunların hepsi Kur'an'ı esas almak mecburiyetindedir. Hepsine buradan hitap ediyoruz. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz
cehennemden kurtulamazsınız ve bu yanlış öğretiyi durdurmak mecburiyetindesiniz. Bunca insanın vebali sizlerin omuzlarında olabileceği için. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi ne olurdu? Aynı şeyler şu anda devam ettiği gibi devam ederdi. Ve de sadece tasavvufu yaşayanlar Allah'ın cennetine girerdi. Geri kalanların hepsi cehennem ehli olurdu. Şimdi Allah Teala bize öğrettiği Kur'an ilmiyle, dikkat edin, başka bir ilim öğretmedi bize. Biz alimlerimizin henüz bakmadıkları, incelemedikleri ve tatbikata sokmadıkları Kur'an'ın tatbik edilmeyen hükümlerini biliyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak, üçüncü basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, böylece ruhu Allah'a ulaştırmak 21. basamak, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, sonra nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, sonra tövbe-i nasuha davet edilmek, muhlis olmak 27. basamak, nihayet iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak 28. basamak. Bunların her biri Kur'an ayet-i kerimesiyle farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 Safa ve 4 Desim'in hepsini, şimdi saydığımız 7 Safa'yı da ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederek 4 teslimi de bütün sahabe gerçekleştirmiş. Tekrar ediyorum. 7 Safa'nın 7'si de farz. Madde 1. Bu 7 Safa ve 4 teslim bütün sahabe tarafından yaşanmış. 7 Safa'da, o 7 Safa'daki 4 teslimde. Madde 2. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri an cehennemden kurtulmuşlar. Ve de son noktaya kadar yürümüşler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Allah Teala onlara bu hususu söylüyor. Sahabe onlar Allah'ın sevgilileri. Diyor ki onlar için o sahabe Kunel Evvel'in var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı da Muhacir'inden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmeyi başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din öğreticileri, bu istikamette ağır bir sorumluluk taşıyoruz hepimiz. Söylediklerimizi ne zaman inceleyeceksiniz? Ne zaman bu cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için harekete geçeceksiniz. Sizleri bekliyoruz. Onlar size inanıyorlar. Biz bütün söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle ispat etmemize rağmen onlar bu kültürün sahibi olmadıkları cihetle ve sizin de samimiyetle inandığınız İslam'ın beş şartıyla
cennete gideceklerini zannederek sizinki de zandan ibaret. Hareket ettikleri için sizlere soruyorlar. Sizler de bizim söylediklerimizi incelemek zahmetine girmediğiniz için, bunu belki bir küçüklük adettiğiniz için, belki ihtimal dahi vermediğiniz için Allah'ın bize bunları öğretebileceğine, incelemek gereğini duymuyorsunuz. Ama şu anda tarihin önünde büyük bir günahı işliyorsunuz. Onca insanın, 70 milyon insanın vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Allah Teala sizleri affetsin. El Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için kalbinize yakın bir noktadayım. Sizse bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi, işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam. Bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım. Kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. A benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen, o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, he? Tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi." diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Faloklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağut'un kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun. Şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz, tatbik ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz. Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor, tabiyeti de farz kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse girer giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor, onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli, yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri, onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bir avuç din adamının Allah-u Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah-u Teala'ya. Üç defa deseniz, beş defa deseniz, onun duyduğuna emin olduğunuz kadar tekrar etseniz, o ilk seferinde duyar zaten. Kalbinize bakar, kalbinizde böyle bir talep var mı? İşte dilediğiniz takdirde cehennemin kilidini aldınız. Cehennem artık sizin için kilitli. Cennetin anahtarını da aldınız. Mutlaka cennete gideceksiniz. Kim ölmeden evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah-u Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse.

farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi olmak da, mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum udvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutları. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul-elbab oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ulul-elbab olmak hem de bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ulul-elbab olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ulul-elbab olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ulul-elbab olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul-elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahibi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin

irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala, o sabıkun evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuş tabi'in. Ensara da, muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa, hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşat makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de, sizden evvel gelenler, onlar nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukatihi takvanın sahibi oldularsa, irşat makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakkı tukatihi takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacağım? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşid vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size
sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı, 3. kat cennet. 3'ü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı 3. kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır. Sizin işiniz değil. O kendi işini yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz sevgili kardeşlerim bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah-u Teala bunların hepsini bize vermişse bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir
başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kilitlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kalplerinde nur olanlar. Daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanların üç tane vücutla teçhiz edilmesine uygun görmüş. Ruhumuz var, nefsimiz var, bir de fizik vücudumuz var. Kur'an-ı Kerim'de bu üç tane vücudumuzdan bahsediyor Allah-u Teala. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Ve Allah'a hepsinin teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Bu arada bunların ötesinde teslim etmemiz gereken bir başka varlık daha var. O irademizdir. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ruhu vermiş. Neden ruhu verdiği için Allah-u Teala'ya şükrediyoruz? Çünkü ruhumuz muhtevasında bütün güzellikleri taşıyor. Nefsimizde öfke afeti var. Ruhumuzda sükunet hasreti var. Nefsimizde düşmanlık afeti var. Ruhumuzda dostluk hasreti var. Nefsimizde cimrilik afeti var. Ruhumuzda cömertlik hasreti var. Nefsimizde düşmanlık afeti, ruhumuzda dostluk hasreti. Öyleyse bütün güzellikler Allah-u Teala'nın pozitif bütün değerleri ruhumuzda toplanmış. Öfkeye karşılık sükunet, düşmanlığa karşılık dostluk, nefrete karşı sevgi. Ruhumuz bütün güzelliklerle dolu. İşte ruhumuz diyoruz ama aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz İnsana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet verdik, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah ile olan ilişkilerimizde bir güzelliğin sahibiyiz. Ruhumuz var. Allah'ın sadece en güzel
dizayn ettiği şeyleri bünyesinde toplayan bir de nefsimiz var. İnsanları birbirine düşüren, düşman kılan, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar hepsi nefsimizin afetleri. Demek ki ruhumuz bize Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Ruhumuz bir emanet. Diyor ki Allah-u Teala, biz emaneti Araf 172. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti üstlenemediler. E biz emaneti insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte anlıyoruz ki cehalet ve nankörlük nefsimizin iki afeti. Öyleyse ruhu emanet olarak alan sadece şu fizik vücut değil. Fizik vücudumuzla beraber nefsimiz de var. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücudumuz değil, fizik vücudumuzla birlikte nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Nefsimiz geceyi temsil eder. Çünkü bünyesi %100 afetlerle kaplanmıştır. Sadece afetler işgal eder nefsimizin kalbini. Ruhumuzun kalbi ise sadece hasletlerle dağıtılmıştır, pırıl pırıl nurdur. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara verdiği emir de nefsimizin o kapkaranlık dünyasını ruhumuzun aydınlığı gibi pırıl pırıl aydınlık bir noktaya ulaştırmamız. İşte sevgili kardeşlerim, ruh emanettir. Ve Allah Teala diyor ki bu emaneti, biz emaneti geri istiyoruz. Ruhunuz sizde bir emanettir. O emanetin sahibi biziz diyor Allah Teala ve ruhumuzu geri istiyoruz diyor. Ve de eğer bunu kendi iradenizle bana iade ederseniz diyor Allah Teala. O zaman diyor ben size üçüncü kat cenneti veririm. Ve nefsinizin kalbini yarıdan daha çok hasletlerle, aslında faziletlerle donatırım, fazıllarla donatırım diyor Allah-u Teala. Ve bu benim tarafından verilmiş olan bir sözdür diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur ve sahibine mutlaka iade edilmelidir. İşte böyle bir müessesenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Sadece onun ruhu vücudundan ayrılır. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları kendimize göre değerlendiririz ve olaylar karşısındaki tavrımızı koyarız ortaya. Herkes böyle yapar. Bu iki basamaktaki bütün insanlar için yapılacak olan şey çok açık ve kesindir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir veya dilemeyeceklerdir. Mutlaka dilemeleri gerekir. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse bu insanlar cehenneme girerler. Dünya üzerindeki aksiyonları neyi oluşturursa oluştursun, ne kadar derecat kazanırlarsa kazansınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin o derecat kazanmalarına sebebiyet veren amelleri boşa gideceği için o kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde buyuruyor ki

Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa giderse, amel defterinin kazançhanesinde bir o kişinin kendi faaliyetlerinden doğan derecat kazanması olayı mümkün olmamıştır. Muhakkak ki bu kişinin günahları sevaplarından çok daha fazladır. İşte böyle olunca sevgili kardeşlerim, o zaman film kopuyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Herkes için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın emri olur ki, odur ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Dilemeyen kişinin ise cennete girmesi mümkün değildir. Onun ulaşacağı yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Dilemek zaten ulaşmak demektir. Neden? Çünkü Allah Teala söz vermiş. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse, ya da ayetin başından başlayalım. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla uğraşmaz. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama bu dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler dalalette. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmiyor. Onları kendi hallerine bırakıyor. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaştırılmasını dilemektir. Ve ruh için sadece bir tek şey söz konusudur. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala tarafından üfürülmüştür bize ve Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Biz şu dünya hayatını yaşarken bu dünya hayatında Allah Teala emanetini geri istiyor. Öyleyse bu durumda bakıyoruz, insanlar birinci basamakta olayları yaşamışlar, ikinci basamakta tavırlarını ortaya koymuşlar. Bunlardan sadece başka insanları da Allah'ın yolundan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten ve Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men eden insanlar, sadece onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Böylece insanların 190'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Ve de o seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha aşağısı, aşağıda bir kesimi Allah'a ulaşmayı diler. İşte felaha erenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, mutlaka Allah'ın birinci kat cennetini hak etmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, birinci kat cennetin Allah Teala tarafından sahibi konulur. Peki sonra birinci kat cennetin ötesi, ikinci kat cennettir. Ne zaman ikinci kat cennetin sahibi oluruz? Bakınız ne işlemlerden geçiyor bir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için, ruhunun kendisinden ayrılabilmesi için o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Bu noktaya kadar neler neler geçiyor kişinin başından. Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin
dilediği kişi hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yapar Allah-u Teala? Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli. Üç ayrı sonuç sağlar. Bir, o kişinin o güne kadar irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeyen o kişinin üzerinde öyle bir tesir icra eder ki Allah-u Teala o günden sonra bu kişi için mürşit artık önemli bir yerdedir, kendisine değer verilen bir yerdedir. Peki sonra Allah Teala'nın bu dizaynı o kişinin görmeyen gözlerini açar. Kör olan gözlerini açar. Gışavet adlı bir perdeyle kapalı olan görme hassasını açar. Kişinin kulaklarında vakra olduğu için idrak edemeyen o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kalbinde idrak etmeyi engelleyen ikinliti alır ve yerine ihbat koyar. İşte Allah-u Teala, dördüncü basamakta rahim esmasına tecelli eden Allah-u Teala, beşinci basamakta o kişinin irşat makamını görmesini temin eder. Altıncı basamakta onun söylediklerini işitip manasına varmayı sağlar ve kalbine indirdiği bu manayı derin anlayışla idrak etmesini sağlar. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Onların kalplerinin Allah'a döndürüleceğini söylüyor. Kişinin kalbinin Allah'a döndürüldüğü bir nokta. Peki sonra? Sonra bu kişi için yeni bir dizayn başlar. Kalp Allah'a döndürülmüştür. Ve Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu Allah'ın o kişinin kalbine, o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmasını sağlar. Göğsünü Allah Teala şerh eder. Allah Teala buyuruyor: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam." Allah kimi kendisine
ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan bir insandır. Ve zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen, yerleşebilen nur ismi rahmet nurudur. O kişinin rahim esmasıyla tecelli ettiğinin bir ispatı, bir öncü kuvveti olarak nefsin kapkaranlık kalbine ilk defa nur, rahmet nuru girmeye başlamıştır ve kalbin aydınlanması olayı başlamıştır. Bundan sonra kişi bu zikirle nefsinin kalbinde rahmeti %2 toparladığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Ne zaman o kişinin kalbinde %2 rahmet nuru oluşursa, yerleşirse, işte o zaman o kişi için bir sonuç çıkar ortaya. Bu kişi kalbine giren rahmet nurları sebebiyle artık %2 rahmete ulaştığı için mürşidini Allah'tan istemek hakkının sahibi kılınmıştır. Allah Teala diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala kişiden bahsediyor ve Allah Teala'dan mürşidini nasıl isteyeceğini söylüyor. Sabırla ve hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olacağını sorun diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için zor bir iştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi için zor değildir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi için zor değildir diyor. Onlar diyor huşu sahipleridir diyor. Huşu sahiplerinin anladık ki kalplerinde %2 nur birikimiyle oluşması söz konusu. Ama huşu sahipleri başka bir özelliğinde sahipleri. Onlar o huşu sahipleri kalp açısından farklı bir konumdalar. Nefslerinin kalbi %2 nurlanmış durumda. Hacet namazını kılmak hakkını kazanıyor kişi. Ve bu huşu sahiplerinin bu ayetteki tarifi, onlar Allah'a mülaki olacaklarına,
ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inanan insanlar, onlar huşu sahipleri. O huşu sahipleri ayet namazını kıldıkları zaman mutlaka mürşitlerini görürler. Ve de o mürşide ulaşıp tabi oldukları zaman kendilerine düşen görevi yapmışlardır. Mürşit üzerimize farzdır. Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşidin farziyetinden bahsediyor. Ey amin olanlar, tekrar amin olun diyor. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. İşte mürşit isteniyor. Allah-u Teala mürşidi gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine gidip tabi oluyor. Böyle bir tabiyet o kişiye birçok mükafatın birden gelmesine sebebiyet verir. Şimdi bakalım bu kişi ne yaptı? Bu kişinin yaptığı bir tek şey var. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Başka bir şey yok ortalıkta. Sadece bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin neticeleri bunlar. Mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbinin içine de iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime gelince. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh

Allah'ın kadından nur gelmesi söz konusu. O kişi zikir yapar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ama Allah Teala bu kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar da onun karşıt manyetik alanını oluştururlar. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet faz ve salavattan fazıllar o kişi zikir yaptığı sürece kalbe gelirler ve kalbin üzerine yazılan, içine yazılan, duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak kalbi işgal etmeye başlarlar. Bunlar %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbinde yerleştikçe artık afetler onların yerleştiği yere gelip de onları oradan çıkartamazlar. Hakimiyet adım adım afetlerin çoğunluğundan eşitliğe, ondan sonra da hasletlerin, kalpteki faziletlerin üstün geldiği noktaya ulaşır. İşte bu noktada o kişinin zikriyle ulaştığı hedefler söz konusudur. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimiyle bu kişinin kendisinden ayrılmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ayrılmıştır ruhu? Mürşidine tabi olduğu zaman. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelir ve senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et denir. O kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak önce tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da devrin imamının, devrin halifesinin dergahına ulaşır. İşte bu noktada o kişi için seyri sülük başlamıştır. Diğer ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da önce zemin kattan birinci kata çıkacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimi gerçekleşince, fazıl birikimi gerçekleşince affedersiniz. %2 rahmetten sonra bu kişinin kalbinin %98'e kadar fazıllar dolacak. Neticede kalbi %100 nurlarla tamamen işgal edilecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Bu nefse emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince işlem gerçekleşir. Sonra ikinci gök katına ulaşır ruh. Ne zaman? Ne zaman o kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse. Nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa kişi %7 nur birikimi gerçekleştirdiği zaman nefsi mülhimeye ulaşır kişi. Allah'tan ilham almaya başlar. Ama şeytan da ilham vermeye o kişiye devam eder. Şeytanın ulaştırdıkları da Allah'ın ulaştırdıkları da o kişinin kalbine ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Sonra bir üçüncü defa %7 nur birikimi ruhun üçüncü gök katına yükselmesi, nefsi mülkime söylediğimiz gibi Allah'tan kişi ilham almaya başlar. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi o nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah Teala.
Burası nefsi mülhimedir. Dördüncü defa %7 nur birikimi oluşunca kişi Allah'tan aldığı ilhamların sonunda mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah Teala Rahat 28'de. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Nefsin kalbine dördüncü defa %7 nur birikimi giriyor. %28 nur birikiminde o kişi mutmain oluyor. Sonra radiye kademesi, Allah'tan razı olduğumuz kademe geliyor. Sonra da mardiye kademesi geliyor. Allah Teala buyuruyor ki Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön, rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir, diyor Allah Teala. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi, ruhu beşinci gökkatına ulaşır. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiyedir. Kişi altıncı gökkatına ulaşır. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle nefsi tezkiyeye ulaşır kişi, ruhu da Allah'a ulaşır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezki ederse, bu onun için hayırdır. Ruhu Allah'a ulaşır. Kim nefsini tezki ederse bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruh bu noktada Allah'a ulaşıyor. İşte Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu makama fenafillah diyoruz. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Allah-u Teala verdiği sözü yerine getirmiştir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hiçbir zorluk göstermez. Allah söz verdiği için sözünü mutlaka yerine getirecektir. Bizim zikrimizi arttırmamız söz konusudur. Zikri de arttırabilecek olan efsafı Allah bize kazandırır. Devamlı zikrimizi arttırarak ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Bir emanet olan ruhumuz o emanetin sahibi olan Allah'a teslim edildi. Ne diyordu Nisa 53'te Allah Teala? İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri

Allah Teala hepimizin Allah'a ulaşmayı dilememizi ister ve Allah için büyük bir zevktir. Böyle bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emaneti nefsin kalbinde %51 nuru oluşturarak Allah'ın zatına ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bu sözü vermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırma sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği sözü sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Konumuz davranış biçimleri. Hadi gelin sizinle bunun Osmanlıca adını koyalım. Adab-ı muaşeret. Tekrar ediyorum. Adab-ı muaşeret. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin davranış biçimleri olarak yansıdığı en kuvvetli saha dergah hayatıdır. Dergahta bir hayatınız olacak. Bu hayata intibak etmek sizin mutluluğunuz için lazımeden ötedir. Yani lazımdır değil, elzemdir. Mutlak gereklidir. Lazım kelimesiyle elzem kelimesi, lüzum kelimesi aynı kökten gelmesine rağmen elzem ekstrem derecede lazım olanı ifade eder. Gereklilik şartıdır. Mutlak olarak riayet edilmesi gerekendir. Dergahlarda birçok yerde hamdolsun ki kardeşlerimiz Osmanlı nizamını kendilerine düstur olarak aldılar. Sevgili kardeşlerim, dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Birbirinize her zaman bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama söylediğiniz şeyi söylediğinizin dışındaki diğer kardeşlerimiz dinlemek zorunda değillerdir. Eğer topluma hitap ediyorsanız normal olarak bizim şimdi sizlerle konuştuğumuz gibi konuşabilirsiniz. Bu onun gerekliliğidir. Orada herkesin duyabileceği bir seviyede bir yüksek sesle konuşmak elzemdir. Ama eğer dergâhtaysanız, eğer birbirinizle konuşuyorsanız, herkes birbiriyle konuşuyorsa, böyle bir noktada hepiniz fısıltıyla konuşmayı usul haline getirmelisiniz. Allah başkalarının rahatsız edileceği bir ortamda sessizliği sever. Bunun manası konuşmamak değildir. Hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır. Kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir. Konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Yarenlik etmek Allah'ın da bahis konusu edildiği güzel bir sohbet biçimi demektir. Yaren muhtevasında yar olmak söz konusudur. Allah'a yar olmak, dost olmak, yar olmak, dost olmak demek. Sevgili kardeşlerim, yarenlik etmekte işte ben mesela şu anda ben sizinle yarenlik ediyorum. Bu bizim sizinle yaptığımız yarenlik meselesinde gördüğünüz gibi bir anlatım söz konusudur. Duyabileceğiniz bir sesi kullanmak mecburiyetindeyim. Burada fısıltıyla konuşmak söz konusu değildir.
sözümüz onlara ki deryatıdırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Bunun manası başkalarını rahatsız etmektir. Onların kendi aralarında serbestçe konuşmalarına mani olmaktır. Bu kul hakkı almaktır. Öyleyse diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum ve sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O kardeşimiz gelene kadar, tezekkür başlayana kadar bir boş devre. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Yani sevgili kardeşlerim, dışarıdan gelen bir kardeşimiz, bizim aramızdan olmayan herhangi bir insan bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Dergah adamını müdrik, idrak etmiş olan Osmanlılar. Osmanlı dergahlarında fısıltıyla konuşmak temel faktördü. Hiç kimse kimseden rahatsızlık duyamazdı. Herkes yanındakiyle fısıltıyla konuşurdu. İşte sevgili kardeşlerim, sizler de öyle bir toplum oluşturmalısınız ki bu toplum fısıltıyla konuşan bir toplum olmalı. İki kişi konuşurken üçüncüsü onu duymamalı. Üçüncüsü başka bir ikilinin ikincisi veya birincisi olabilir. O da eğer diğer kardeşiyle ikinci iki kişi gene fısıltıyla konuşursa ne birinci ikili rahatsız olur ne de ikinci ikili rahatsız olur. Öyleyse dergah adabında böyle bir sistemin 10 tane ikili, 20 tane ikili, 30 tane ikili arasında devam ettiğini düşünelim. Hiç kimse diğerine rahatsızlık vermez. Her ikili kendi aralarında başkalarının duyamayacağı bir sesle fısıltıyla konuşuyorlarsa onlar dergah adabına tam riayet eden insanlardır. İşte ne zaman sizin aranıza bir yabancı gelir de sizi böyle bir şekilde konuşurken görürse o buna karşı sadece hayranlık duyar. Kendi toplumlarında böyle bir olay yoksa size karşı duyacağı şey hayranlıktır. Varsa Allah'ın dostları arasında olduğundan emin olur. Çünkü siz eğer fısıltıyla konuşuyorsanız bulunduğunuz yerde kul hakkına riayet ediyorsunuz demektir. Nasıl yani? Hiç kimse duymak istemediği şeyleri kendisine zorla dinletilmesinden hoşlanmaz. Öyleyse konuştuğunuz zaman başka birinin duymasını engelleyecek olan bir zayıf sesle, alçak sesle, fısıltıyla konuşmalısınız ki sizin sesinizi duyup rahatsız olabilecek kimse oluşmasın.
her yüksek sesle konuşan çift başka bir çiftin daha yüksek sesle konuşmasına sebebiyet verir. Neden? Çünkü ikinci çift kendi aralarındaki konuşmayı diğer taraftan ses geldiği için kendi düşüncelerinin ifadesinde rahatsızlık edici bir tesir sahası olarak algılarlar. Düşünceleri karmaşaya girebilir. Dikkatleri sizin konuşmanın üzerine toplanabilir. Böylece başkalarına eza vermiş olursunuz. Hitap ettiğiniz kardeşinizin dışında hiç kimse sizi dinlemek mecburiyetinde değildir. Aslında hitap ettiğiniz kardeşinizin de sizi dinlemek mecburiyetinde olduğu ve olmadığı standartlar söz konusudur. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bir sözle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Size sert bir şekilde konuşan, kötü söz söyleyen birine mutlaka müdahale etmeniz gerekir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Ona, onun sesinin tonunda ondan daha çok onu azarlayan bir davranış biçimi sergilemeyin. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Eğer onun size neden çattığını anlamak istiyorsanız ona sorabilirsiniz. Dersiniz ki bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Öyleyse bunu söylediğiniz zaman olay o noktada sona erecektir sevgili kardeşlerim. O kişinin öfkesi kursağında kalacaktır. O bekler ki siz ona onun sertliğinde bir şey söyleyesiniz de o daha çok ileriye gitsin, daha çok sinirlensin, öfkesini tamamen boşaltsın. Sizi sözleriyle hırpalasın, hatta dövmeye kalksın. Ama sevgili kardeşlerim, siz ona bunu söylediğiniz zaman onun bütün elini ayağını kırdınız. Ona yapacak hiçbir şey bırakmadınız. Sahasını kapattınız. İkinci adımı atıp da öfke spiralini yukarıya doğru yükseltecek olan bir cevabı oluşturamaz. Siz ondan af dilediğiniz anda olay biter. Karşınızdaki kişi ne diyeceğini şaşırır. Kuvvetli bir ihtimalle o da sizden af dilemek mecburiyetini duyacaktır ve sebep gösterecektir size, niçin size
öyle davrandığını ifade edecektir. O zaman bu konu sizinle alakalıysa ondan size göre o konu hata olsa da, hata olmasa da bir defa daha affedilemelisiniz. Ve eğer siz öyle bir olayda hemen kendinizi müdafaya kalkarsanız, baştan kazandığınız puanları kaybetmeye başlarsınız. Sakın öyle yapmayın. Ondan affedildikten sonra demeniz lazım gelen şey şudur ki, ben hangi tarzda davranırsam davranayım, bu davranışım başkalarına da nasıl görünürse görünsün, sizin bu girişiminizden sonra bana kesin olarak benim suçum olarak görünüyor. Ben size karşı hata işlemiş durumdayım. Ve bu hata sebebiyle Allah'ın huzurunda sizden bu sebeple af diledim, gene dilerim, her zaman af dilerim. Bu benim hatam ama bundan sonra bu hatayı bir daha inşallah tekrar ettirmem, tekrarlamam. Bu konuda Allah-u Teala'dan da yardım isterim. Göreceksiniz ki inşallah bir daha size karşı bu tarzda bir hatam, yanlış davranışım inşallah hiç oluşmayacak. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Sadece dergahlarda değil, Osmanlı bir kervansaraylar ülkesiydi. Avrupa'yı yarısından daha öteye kadar fethetmiş bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Bütün Balkanlar, Avrupa'nın yarısından fazlası Osmanlı tarafından işgal edilmişti. Dünyadaki en büyük imparatorluğun sahibiydi. Romalılar Osmanlı'dan sonra geliyordu bu konuda. En yüksek devresinde, en büyük fetihlerinin en büyük kilometre kare olduğu noktada Roma, Osmanlı'dan sonra gelen ikinci imparatorluktur. Osmanlı parçalandığı zaman ortaya 28 tane ülke çıktı. Bunların hepsi şimdi ayrı ayrı devletler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı nezaketi, Osmanlı saray adabı ve Osmanlı dergah adabı bütün Avrupa'ya ün salmıştı. Bu saray ve dergah adabının dışında kervansaray adabı söz konusuydu. Eğer bir atınız varsa bütün Osmanlı memalikini hiç paranız olmadığını kabul edelim, dolaşmak imkanının sahibiydiniz. Her kervansaray sizi belli bir süre, şu anda süreyi hatırlayamıyorum, bir ay mı iki ay mı, belli bir süre mutlaka misafir etmek kanununun emirlerine uymak durumundaydı. Her kervansaray bir vakıfla idare edilirdi. Büyük arazilerin sahipleri arazilerin bir kısmını satarak kervansarayı yaptırırdı. Geri kalan ikinci bir kısmını, arazileri çok geniş, ikinci bir kısmını da bu kervansarayın ihtiyaçlarının temini için vakfederdi. Mesela bir zeytinliği vakfedildiğini düşünün. Oradan elde edilen gelir kervansarayın bir yıl boyunca ihtiyaçlarını temin ederdi. Osmanlı
merkeziyetçi bir idare değildi. Adı mı merkeziyetçiydi? Yani işgal edilen her toprak parçası oranın yetkililerine tımarhas ve zahmet adlarıyla verilirdi. Ayrı ayrı dizaynlardı bunlar. Ama orada idare edilirdi her şey. Mahallinde. Oradaki kişi Uç Bey'i, Sancak Bey'i, Beyler Bey'i, onların emrindeki kişiler işgal ettikleri toprakları merkezden yapılan dağılıma göre Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı dizayn içerisinde idare ederlerdi. Oranın geliri oraya harcanırdı. Bu sebeple hatta gelir fazlası merkeze gönderilirdi. Böyle bir dizaynda Osmanlı kervansaraylarda hiç kimseyi zorlamadan, burada böyle davranılır demeden, öyle bir edep oturtmuşlardı ki, gelen misafirler arasında hem Osmanlılar bulunurdu, hem de her milletten insan. Osmanlı'nın temizliği, Osmanlı'nın kendi aralarındaki alçak sesle fısıltıyla konuşması, asla içki içmemesi, başkalarına karşı her zaman üst seviye saygılı davranması Avrupa halkını hep imrendirmiştir. 1299'dan 1683'e kadar bu böyle devam etti sevgili kardeşlerim. Sonra yavaş yavaş bozulma başladı. Bozulmanın temelinde de sadece bir tek faktör vardır. Osmanlı'nın %80'ini aşan tasavvuf tabiyetinde olmanın giderek azalmaya başlaması ve bunun arkasında da ilmini cumcuların, şu yıldızlar ilminin sahiplerinin adım adım saraylarda yer tutması. Allah'ın mürşitlerinin yerini saraylarda ilmi nücumla uğraşanların alması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes biliyor ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Ve 700 seneden beri de Osmanlıyız. Hamdolsun ki soykütüğümüz bunu kesin olarak koyuyor ortaya. Öyleyse her zaman hayranlığımızı dile getirmekten geri kalmayız. Osmanlı kervansaraylarda misafirlere zor kullanarak, burada yavaş sesle konuşulur, burada şöyle yapılır, böyle yapılır diyerek değil. Oraya gene misafir olarak giden ve oranın idarecileri olan Osmanlı'nın birbirlerine karşı ve misafirlerine karşı gösterdiği misafirperverlik ve davranış biçimlerindeki üstün saygı müessesesi, işte insanları Osmanlı'ya hayran bırakan bunlardı. Bir taraftan Bacıyan-ı Rum, hanımlar kesimindeki tasavvufun en üst seviyede yaşanması, bir taraftan da Ahi Evran, kardeşlik, kainat, kardeşlik dizaynı, ikisi de tasavvufu yaşıyordu. Erkekler de tasavvufu yaşıyordu. Ahi Evran teşkilatının müntesipleri, hanımlar da Bacıyan-ı Rum, onlar da tasavvufu yaşıyorlardı. Evet, birçok tasavvuf kolu vardı.
Ama hepsi de birbiriyle yarış halindeydiler. Nezakette, başkalarına karşı saygıda, yani adapta. Onun için tasavvuf mensuplarının büyük kısmı hep aynı şeyi söylemiştir. Tasavvuf adaptan ibarettir. İnsanlara karşı, insanlarla olan ilişkilerde adap, mürşide karşı adap ve Allah'a karşı gene adap. Adap, adab-ı maşeret, davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü davranırsınız. Bir, öyle bir şekilde davranırsınız ki başkalarının kalbini kırarsınız. İki, öyle bir şekilde davranırsınız ki başkalarının kalbini kazanırsınız. Öyleyse neden ikinci değil de birinci tercih ediliyor? Çünkü nefsinize şeytan tesir ediyor. Ve sizin çevrenizi rahatsız edici bir tutum izlemenizi sağlamaya çalışıyor. Her zaman öyle yapar. Herkesin fısıltıyla konuştuğu bir ortama girdiğiniz zaman siz de fısıltıyla konuşmak mecburiyetini duyarsınız. Neden? Çünkü oradaki hava bunu gerektirir. Eğer siz tasavvuftan birisi değilseniz, oraya girene kadar siz harala gürele konuşmayı usul haline getirmişsiniz. Yüksek sesle konuşmak, başkalarını rahatsız etmek pek umurunuzda olmamış. Ama öyle bir ortama girdiğiniz zaman herkesin fısıltıyla konuştuğunu görünce siz de fısıltıyla konuşmaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o zaman sizin yaşantınızın dışında bir takım insanların varlığını görürsünüz. Bu insanlar farklı. Bu insanlar neden farklı diye merak edersiniz. Yüzlerine baktığınız zaman nur görürsünüz. Gözlerine baktığınız zaman huzuru okursunuz. Seslerine baktığınız zaman size sıkıntı verecek olan hiçbir taraflarının olmadığını idrak edersiniz. Haza bunlar insan dersiniz. Aslında haza bunlar demek zaten. İşte demek, bunlar demek. Ama Türkçemize böyle girmiş. Haza zaten bunlar demek, bunlar insan. Sevgili kardeşlerim, birçok şeyin yanlış olarak telaffuz edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Mesela bir tabir vardır, bir şeyin çok fazla olduğunu belirtmek için ibadullah kelimesi kullanılır. İbadullah, Allah'ın kulları demek. Oradakiler mi ibadullah? Böyle bir ifadeyle, yani ne kadar çok oldukları belirtilir. Ama aslında yanlış bir ifade. Oradakilerin Allah-u Teala'nın gerçekten kulları olup olmadığını bilemezsiniz. Ayrıca ibadullah sadece çok sayıda insanın bulunması manasına kullanılır. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak, neden olursa olsun bahsetmek, bu bizim için doyulmaz bir zevk. Farkında mısınız ne kadar mutlu olduğumuzu sevgili kardeşlerim? Sizlerle beraberken, size hitap ederken, bu dakikalar geçerken, Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük ihsanlarda bulunduğunu, ne kadar büyük nimetleri Allah-u Teala'nın üzerimizde oluşturduğunu görüyoruz. Bu mutlaka bir insana en büyük ölçüde haz veren bir müessese. Kalpler
birbiriyle bir anlaşma zemini içerisinde, bir beraberlik, aynı telden çalıyoruz, aynı şarkılar hoşumuza gidiyor. Acaba sizler de bizim gibi misiniz bilmiyorum ama sevgili kardeşlerim, biz de tasavvufa girmeden evvel ukalanın biriydik. Ve de entelektüel olacağız diye, bize öyle görsünler, öyle desinler diye ne kalıplara girmeye çalıştık. Mesela ne kadar uğraşmışımdır Mozart'ı, Beethoven'i sevmek için, operayı sevmek için. Hiçbirini sevemedim sevgili kardeşlerim. Hele o Mozart'la Beethoven, onların o orkestrasını işittiğim zaman hep şunu hissetmişimdir. Karanlık bir mağaradayım. Etrafımdaki duvarlar o sesle beraber bana yaklaşıyor. Beni her taraftan kuşatıyor. Ve de sıkışıyorum. Sıkıntı duyuyorum. Operanın da sevinecek bir tarafını göremedim. Sevmiş görünmekte olmadı. Sevemediğimi herkes bilir. Ama sevgili kardeşlerim, ya klasik Türk sanat müziği? Türk sanat müziğinin bir tedavi vasıtası olduğunu biliyor muydunuz? Acaba neden Osmanlı Türk sanat müziğisi ayrı ayrı isimlerden oluşuyor? Yani besteler ayrı ayrı türde. Ferah Feza makamı deniyor. Saz semaisi deniyor. Nişabürek faslı deniyor. Bu konunun ilmini yapanlar için bir sürü isim ard arda sayılıyor. Biliyor musunuz ki bütün dünya üzerinde en üstün müzik sizin atalarınızın müziği. Makamlar, makamlar, makamlar. Neden o kadar çok makam? Çünkü her makam, eğer onu bir hastaya dinletirseniz, her makam başka bir hastalığın tedavi ritmine sahip. Ses dalgaları o hasta üzerinde, o makamın tesir ettiği hasta üzerinde mutlaka pozitif tesir icra ediyor. Ve zaman içerisinde hastanın iyileşmesine sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Osmanlı'da müzikle terapi makamların tesir sahasının ölçülmesi ve tatbikatıyla geniş bir çerçeve içerisinde bir büyük tedavi vasıtası olarak kullanıldı. Şimdi de kullanılmaya başlandı ve pozitif neticeler her geçen gün artıyor. Öyleyse oh keka diyecek misiniz? Hem müzik dinleyeceğim hem de iyileşeceğim. Evet, hem müzik dinleyeceksiniz hem de iyileşeceksiniz. Bir kısım şifa yurtlarında böyle bir tatbikat başladı ve başarılı sonuçlar da var. Sevgili kardeşlerim, buraya nereden geldik?
davranış biçimlerinden, şu hayran olduğumuz Osmanlı her seferinde bizi konunun dışına çıkarıyor galiba. Ama davranış biçimleri dediğimiz zaman her yerdeki davranış biçimleri. Sarayda en üst seviye davranış biçimi öğretilirdi. Saraya girenler küçük yaşta alınırdı. İlkokul çağında hatta daha küçük yaşta alınırdı. Ve her bulunan çağın bir üstü daha aşağıdaki çağın mensuplarını yetiştirirdi. O kendi büyüğü tarafından yetiştirilmiştir. O büyük de kendi büyüğü tarafından yetiştirilmiştir. En üstteki en alttakine yeteceğim diye uğraşmazdı. Kademe kademe insanlar birbirini eğitirdi. Ve Enderun adı verilen saray okulu bütün Avrupa'da insanların ilgisini çeken, oraya ulaşmalarını bir istek haline getiren çok çekici bir cazibe merkeziydi. Osmanlı her açıdan muhteşem dizaynlar ortaya koymuştur. Yeniçeri dediğimiz kişilere dikkatle bakın. Bunların aslında hiçbirisi orijinleri itibariyle Türk değildir. Avrupa'daki aileler çocuklarını Osmanlı'ya Enderun'da yetişsinler diye vermek için yarış haline girerlerdi. Her 10 aileden bir tek çocuk seçilirdi. Ve bu çocuklar küçük yaştan itibaren Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere seçilirdi. Ve her yaşta ayrı bir eğitim bu çocuklar için mutlak olarak uygulanırdı. Her açıdan çocuklar Yeniçeri olma adabının sahibi kılınırdı. Yeniçeriler o zamanki Avrupa'nın korkulu rüyasıydı. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri Ocağı'nda adab önde gelen bir müessesiydi. Belli bir yaşa geldiği zaman tabiyet mutlak olarak gerçekleşirdi. Bu noktadan itibaren tasavvufun bütün standartları uygulanırdı. Başlangıç yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli onların mürşidiydi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye gülbank çekerlerdi Yeniçeriler. Ortalık inim inim inlerdi. Ve köstler çalardı, yani davullar. Yeniçeriler geçerken yerler gökler titrerdi. Sevgili kardeşlerim, bütün bu anlattığım şeyler Allah'a karşı duyulan büyük sevgiden kaynaklanan bir aşkı ifade ederdi. Onlar Allah'a aşıktılar. Allah için yaşarlardı. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Kendilerini Allah'a adamışlardı. Tarikatın bütün gereklerini bütün boyutlarıyla yerine getirirlerdi. Ve sadece asker olduklarını bilirlerdi. Ve görevlerini o devirdeki en üstün standartlar içinde gerçekleştirirlerdi.
Bir Osmanlı düşünün ki sevgili kardeşlerim, Orta Çağ'da bütün Avrupa'nın donanmasından daha fazla sayıda kadırgaya Osmanlı sahip oldu. Bu sebeple Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Osmanlı İslam ülkelerinin sahibiydi. Tüm bu söylediklerimiz hep tasavvuf kültürüne dayalıdır. Yani İslam'ın yaşanmasına. Tasavvuf nedir? İslam'ın Kur'an'daki bütün boyutlarıyla yaşandığı hayat tarzı. İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşandığı hayat tarzı işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvufun muhtevasına bakın sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartını yaşamak değildir tasavvuf. Tasavvuf onun çok ama çok ötesidir. Tasavvuf İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı bütünüyle yaşamaktır. Tasavvuf, Allah'ın ezeli ve ebedi dininin bütün gereklerini yerine getirmektir. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Tasavvufun softalıkla uzaktan yakından hiç ilişkisi olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf her şeyden evvel külliyelerde tam bir adab sergilenen muhteşem bir müessesedir. Her haliyle size Allah'ı hatırlatmalı. İşte mensup olmakla şeref duyduğumuz tasavvuf. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanma. Yani Kur'an'ın bütün emirlerini yerine getirme, yasak ettiklerini yapmama. Ve dört başı mamur, mutlu bir hayat yaşamak. Bütün emirlerini yerine getirmek söz konusuysa daimi zikir emirlerden bir tanesi. Oraya ulaştığınız zaman Allah ile olan ilişkilerinizde size adabı Allah öğretir. Sevgili kardeşlerim, hayat yaşanmasından zevk alınan bir vasıta olmalıdır. Allah ve ona teslim olmak hedef olmalıdır. Sizden çevrenize yayılanların sadece pozitif dalga boyları olması hedef alınmalıdır. Teslimlerin dördünü de gerçekleşmekse ibadetlerinizin hedefidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu yani veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda konumuzun bizi nereye götürdüğünü fark edebiliyor muyuz? Dergah adabına götürüyor. Dergah dışarıdaki hayatın bir parçası değildir. Dergah Allah ile olan
münasebetlerin bir parçasıdır. Bu sizi dışarıdaki çirkefin dışına, selamete taşır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gemi iskeleden ayrılır. Artık siz Allah'a doğru bir yola çıktınız. Ya da füze havaalanından ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuk. Her şeyin her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha mutluluk verici, o muhteşem dünyasında yaşarsınız. Tasavvufun o muhteşem dünyasında. Nefsiniz tezkiye ve tasfiye oldukça dünya hayatı da, ibadetler de size daha çok, daha çok, daha çok zevk verici unsurlar olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman hayatınızın bütün negatif faktörleri artık devre dışı kalmıştır. Sizin için sadece zevkler, mutluluklar vardır. Hiçbir negatif faktör size negatif olarak tesir edemez. Yaşandığının her bölümü ve ölümler hayır. Sizi negatif olarak etkileyemez. Çünkü her şeyin sonunu, ölümden sonra neler olacağını defaatle yaşamışsınızdır. Ölüm sizin için artık başkalarının sandığı o korkunç şey değildir. Sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan biz tasavvuf mensupları, biz Kur'an'ı yaşayanlar, biz kainatın ezeli ve ebedi dininin temel esaslarını yaşayanlar, sonsuz bir mutluluğun içinde yolculuğa çıkanlarız. Bir mutluluk denizinde dalgaları kucaklamak, kulaçlamak ve yorulmak bilmeden hedefe yüzmek. Bu deniz yukarıya doğru çıkarır insanı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her anlattığım açıda farklı bir taraf mutlaka yakalayacaksınız. Başkalarından farklı bir taraf. İşte o farklı taraf var ya, bizleri buradan, kalplerimizden birbirine bağlayan bir bağ oluşturur. Bu bağın bir ucu bizdedir. İkinci ucu sizde değildir. İkinci uç size Allah'tan dolaşarak iner ve ulaşır. Eğer biz sizi seviyorsak, bu sevgi Allah'tan dolaşarak size katlanarak ulaşır. Siz bizi seviyorsanız, bu sevgi bize Allah'tan dolaşarak, katlanarak ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederim, şükrederim ki bizler Allah ile birlikte olanlarız. Sevgiyi Allah'ın kalplerine verdiği iki tarafız. Biriz, beraberiz. Allah Teala, sizler ve biz bir elmanın üç yarısıyız. Ve biz ikimiz, sizlerle biz birbirimize ve Allah'a muhtacız. Allah hiçbirimize, hiçbir şeye muhtaç değildir. İşte Allah'ın sahibimiz olması, bizim onun kölesi olmamız bize neden bu kadar mutluluk veriyor?
o size anlattığım sebeplerle sevgili kardeşlerim, o bizim Rabbimiz yetmez, sahibimiz, biz onun azatsız kölesiyiz. İşte size her şey öylesine güzel ki dediğim zaman, Allah ile olan o sonsuz güzel yaşantımızı anlatmaya çalışıyorum. Her gün mutluluğun arttığı bir dizayn içinde bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Çevre şartları her yerde problemlerle doludur. Bu problemler ya size tesir eder ya da etmez. Problemlerin tesir etmediği bir noktada ne zaman olursunuz? Allah için olduğunuz zaman. Bir gün Allah için olacaksınız. Problemler size tesir etmeyecek, edemeyecek. Onları başkaları problem olarak görecekler. Siz göremeyeceksiniz. Her yerde mutluluğu yaşayacaksınız. Her yerde Allah Teala sizi mutlu kılacak. Daimi zikre ulaşın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. O günkü yaşantınızı eski yaşantınızla kıyasladığınız zaman ne kadar avari yıllar geçirmiş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse davranış biçimlerinizi dergah adabında mutlaka Allah'ın güzel emirleriyle perçinleyin. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Ki başkaları da kendi aralarında fısıltıyla konuşabilsin, herkes birbiriyle konuşabilsin ama hiç kimse rahatsız olmasın. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. Allah'ın katında onların sizden daha üstün sayılabileceğine dikkate alın. Hatta öyle kabul edin. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Sahabe bunu kendilerine düstur edinmişler. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Herkes kendisinden daha çok hak sahibidir diye düşünmüş. Bütün sahabe. Ve öyle yaşamışlar. Bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlar olmuşlar. Ve böyle ölmüşler. Şerefle, şanla yaşanan bir hayat. Ve dergâh adabının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Eve girdiğiniz zaman fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dergah hayatında mutlaka bunu ön plana çıkarmalısınız. Bu dergaha layık olduğunuzu ispat etmelisiniz. Sizin aranıza katılan her yeni istikbalde kardeşimiz olacak kişi sizdeki bu müstesna olayı görsün. Hepinizin Allah ile olan ilişkilerinde ve insanlarla olan ilişkilerinde başkalarından farklı bir yapıda olduğunu hissetsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her zamanki gibi

güçlerim, Allah Teala sizden razı, biz de sizden razıyız. Siz de bizden razı mısınız? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: ana dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı üzerine olsun, üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de. Ayetlerin sırlarında Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev kulle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike biennehum kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilîn. A'raf 147. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Hel yüczevne illa ma kanu ya'melun.

Ayet-i Kerime Arap suresinin 140. ayet-i kerimesi. Seasrufi kelimesiyle başlıyor. Çevirmek, geriye döndürmek.

Tasufu, diyor Allah Teala, döndüreceğim, çevireceğim. An, den, dan. Ayeti ellezine, ayati ellezine. Ayati, ayetleri, an ayati, ayetlerimden. Tasufu, çevireceğim. Gelecek zaman iki başlangıçta. Kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerinden çevireceği insanlar. Yetekebberûne. Onlar tekebbür ederler diyor Allah-u Teala. Kibirlenirler. Fiil. Ardı. Arz üzerinde. Yeryüzünde yani. Bi ile gayri el hakkı. Gayril hakkı. Haksız yere bir gayril hakkı, haksız yere hakları olmaksızın, haksız yere arzda, yeryüzünde kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim diyor Allah-u Teala. Ve in yere ve eğer in yere görseler ve in yere ve eğer görseler kulle ayetin bütün ayetleri görseler la yu'minu inanmazlar biha ona bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Aslında ona kelimesi kullanılmış ama bütün ayetler söz konusu olduğu cihetle kulle ayetin bütün ayetler. Bütün ayetleri görseler ona yani onlara inanmazlar. Ve in yerev ve eğer görseler sebiler rüşti. Sebil, yol, rüşt, irşad. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, reşat kelimesi, mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. İrşat yolunu görseler, rüşt yolu irşada götüren yol. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safhadadır. Allah onu mürşidine ulaştırır. İkinci safhadadır. Mürşidine ulaştığı zaman kişi tabi olur. Tabi olduğu anda her şey değişir hayatında. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilekten sonra ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yani bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanın mutlaka cennete girmesi için yeterli bir sebeptir. Tek bir dilek, evet sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bu kişi bu dileği gerçekleştirdikten sonra yani ruhunu, Ya Rabbi ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyle Allah-u Teala'ya müracaat etse kişi, ondan sonra da ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Cehennemden kendisini kurtarmıştır bir tek dilekle. Bu bir tek dilek sadece buna mı yeterli? Hayır, onun çok daha ötesine yeterli. Böyle bir dileğin sahibi yaşarsa mutlaka Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşıp Allah'tan mürşidini sormak gereğini duyar. Sorduğu zaman da bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala ona mürşidini mutlaka gösterecektir. Gösterdiği zaman bu kişi hiç tereddüt etmeden büyük bir gönül rahatlığıyla, istekle, taleple gider o mürşide tabi olur. Tabiyet onun için vazgeçilmez bir hedeftir. Severek, sevinerek koşar gider mürşidine, gözyaşları içinde mürşidine tabi olur. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren rüşt yolundadır, irşat yolundadır. Nitekim ilk adımı atmış, mürşidine tabi olmuştur.
Tabi olursa ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. O kişi ruhsuz yaşamaya başlar. Birçok insan, hadi canım sen de ruhsuz yaşanır mı? Ruh vücuttan çıkarsa, insan ölür diye bir safsataya inanmışlar. Bu inanç yüzünden İslam alemi dünyanın en ileri teknik ilimlerinin sahibiyken adım adım gerilere düşmüş, şimdi en gerilerde. Sevgili kardeşlerim, bunlar birer yürek yarasıdır. Bunlar içimize hicrandır. Nasıl dünyaya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, ondan sonra gelen Müslüman din adamları, Allah'tan aldıkları ilmi bütün dünyaya öğretirken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra insanlar imanı tartışmaya başlamışlar. Bir tarafta Eş'ari yer almış, bir tarafta Maturidi. İkisi arasında iman açısından farklılıklar oluştuğu cihetle insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tartışmaya başlamışlar. Neyi tartışmaya başlamışlar? İmanı tartışmaya başlamışlar. Bu tartışmalar neleri oluşturmuş? Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye mezhepleri oluşturmuş. Ve de insanlar burada fırkalara ayrılmışlar. Allah Teala diyor ki fırkalara ayrılmayınız. Ve insanlar İslam alemi Kur'an-ı Kerim'de fırkalara ayrılmayınız emri açık bir şekilde yer almasına rağmen insanlar fırkalara ayrılmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bugün hadisler başka hadislerle karşılaştırılarak hükme varılıyor. Hadisin ispat vasıtası hadis değildir. Hadisin ispat vasıtası Kur'an'dır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık ve kesin bir şekilde söylemiş zaten. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Neden? Çünkü biliyor, o devirden biliyor ki hadislerine ilaveler yapılacaktır. Ve o ilaveler sebebiyle hadisler arasında farklılıklar oluşacaktır. Bunları çözecek olan anahtar, Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Allah Teala onun için benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'ın takip etmemizi istediği yol, rüşt yoludur, irşat yoludur. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah-u Teala mürşit ihtiyacı oluşturur. Ve kişi gözyaşları içinde hacet namazını kılar, mürşidini Allah'tan sorar. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra kalkacaktır. Boy abdestini alacaktır ve Allah'tan mürşidini sormak üzere önce hacet namazını tamamlayacaktır. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci ayet-i kerime, ikinci rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve kişi boy abdestinden sonra bunu yapacaktır. Sabah namazından evvel kalkacaktır. Bunları gerçekleştirecektir. Ya da daha güzel bir ifadeyle gece saat
Birden sonra kalkacaktır. 2'de, 3'te, 4'te kalkıp bu namazı kılacaktır ve Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Diyelim ki 2 ayrı mürşide kişinin kafası takıldı ya da 3 ayrı mürşide takıldı. Bunlardan hangisi olduğunu seçemiyor. Allah Teala o kişiye mutlaka 3 mürşidin 3'ünü de gösterecektir ve onlardan hangisini tercih etmesi lazım geldiğini onun anlayabileceği en net şekilde, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek kadar net bir şekilde o kişiye mürşidini Allah gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaşacaktır, ona tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır. İşte o rüşt yolunu seçen kişinin ruhu, rüşt yoluna ulaşmıştır. Allah'a ulaştıran bir yola ulaşmıştır o yol. İrşat yoludur, rüşt yoludur. Ve kişi diğer yüzlerce insan ruhuyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkacaktır.

Ne diyor Allah Teala? Ve in yerev sebilen gayi yettehuzuhu sebila. Eğer gay yolunu görseler ve in yerev ve eğer görürlerse görseler sebilel gayi gay yolunu görseler yettehuzuhu onu ittihaz ederler, kabul ederler. Sebil, sebila, onu sebil, onu yol olarak kabul ederler. Yani irşat yolunu gördükleri takdirde mürşide tabi olup da o yola gitmezler. Ama rüşt yoluna tabi olacak olması lazım gelen bir adamlar gay yolunu tercih ederler. Yani bir mürşide tabi olmazlar. Hayatları öylece geçer. Allah'a ulaşmayı da zaten dilememişlerdir. Dileseler ne olacaktı? Dileselerdi Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. İki ayet-i kerime bu standartta. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor.

ise Allah Teala'nın bu açıdan yapacağı şey son derece açık. Allah'ı isteyene Allah onu temin ediyor. İstemeyeni de serbest bırakıyor. Ama onlara Allah Teala'nın yardımı gelmiyor. Allah Teala bunun sebebini açıklıyor. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Tarzında bir açıklama geliyor. Zalike işte bu bir enne sebebiyledir. Hum onlar kezzebu tekzip ederler. Bir ayatına ayetlerimizi ve kânu ve dirler. Anha ondan ayetten ayetlerden gafilin gafillerdir gafildirler. Kânu anha gafilin onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse zâlike bi ennehum işte bu sebebiyledir. Kezzebu bi ayatına ayetlerimizi yalanlamaları sebebidir. Ve kânu anha gafilun ve o ayetlerden gafil olmaları sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Yüce Rabbimiz Araf 147'de konuya yeni noktalar getiriyor ve diyor ki Araf 147'de bir sonraki ayet-i kerimede vellezine ve onlar kezzebu tekzip ederler, yalanlarlar bi ayatina ayetlerimizi ve likail ahireti ahirete mülaki olmayı, ulaşmayı yani hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar ederler. Bu likail ahirete, ahirete mülaki olmak sonraki gün Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha ve mürşide tabiyetle ruhun vücuttan ayrılması, onunla beraber ruhun diğer ruhlarla müştereken yola çıkarak birinci gök katına ulaşması, bu ahiretin başlangıcıdır. Sonra ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedi gök katında seyre sülükünü tamamladıktan sonra, yedinci gök katında yedi tane aleme geçtikten sonra Sitretül Münteha'ya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala burada Allah'a sonraki güne, ahirete ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. Likail ahireti, ahirete mülaki olmayı, ahirete ulaşmayı sonraki güne yani Allah'a ulaşmayı inkar edenler. Habitat amalühüm, onların ameller. Hum onlar, onların amelleri habitat boşa gitti diyor Allah Teala. Onların amelleri heba oldu. Yani boşa gitti. Amalühüm onların amelleri.
Hel yüzlerine on cezalandırılır mı? Onlar mı cezalandırılır? İlla sadece makanu ya'melun. Sadece yaptıkları amellerle cezalandırılır. Ya da onlara her kelimesi başa gelecekle onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Onlara yaptıklarından başka bir şeyle mi karşılık verilir? Bir, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Likail ahireti. Habitat, amalim, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olurdu? Dileseydi o kişi takva sahibi olurdu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Nebine ileyhi ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona münib ol. Yani Allah'a yönel manası, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve yettekuhu, ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumusselat, ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala şöyle söylüyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her fırka kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirktir bu. İnsanların fırkalara ayrılması. Bir tek fırka o kurtuluşa ulaşacak. Geri kalan bütün fırkalara ayrılmış olarak şirkte olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bu kesindir diyor. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. Putlara tapmayan benim ümmetim gizli şirkte olabilir. İşte bu gizli şirk onu mahvedecek olan bir noktaya ulaştırır. Burada kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı kişi? Ayet-i kerime açık. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Demek ki Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes dilediği an takva sahibi olmak yetkisinin sahibidir. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'yı gerçekten kalpten bir dilekle Ya Rabbi ben ruhumu senin emrin üzere sana ulaştırmayı diliyorum. Çünkü sen farz kılmışsın. Diyorsun ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtikleri insanların %95'inden fazlasıdır. O seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyorsun yüce Allah'ım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İnsanların çok büyük bir kısmını seçerim kendime.
Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım. Öyleyse kuluna serbest irade veren Allah Teala, o serbest iradenin Allah'ın emirleri doğrultusunda kullanılmasını istiyor. İşte kim böyle yaparsa, böyle bir talebin sahibi ise, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi bir güzel hususun içine girer. Ne olur? O kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ne olur? Allah'ın dizaynı içerisinde o kişi hedefe yönelir. Allah'ın sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz kullara düşen şey sadece bir dilektir. Allah'a kul olmak bu dileksiz mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilemeyen tağutun kuludur. Bütün sahabe de vaktiyle tağutun kuluydu. Allah Teala sahabe için diyor ki vellezî neştene bu tağute en yabuduha ve en abu ilallahi lehumül büşra fe beşir ibadî. Onlar diyor sahabe için. Bütün sahabe öyleydi. Tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece Allah'ın kulu oldular diyor Allah Teala. Şeytanın kulu iken Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular diyor. Ne zaman diyor Allah Teala bunu? Şeytanın kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytanın kulu iken kullarım diye geçtiğine göre kullarımı müjdele. Allah'ın kulu olmuşlar ve de cennete girecekleri de kesin. Müjde cennete gideceğinin kesin işaretidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömür geçirdi. 10 ay sonra, tabiyetinden 10 ay sonra öldü. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından Allah'a ulaştırmış biridir. Ya da ruhu onun bu talebi üzerine Allah Teala tarafından kendisine yani Allah'a ulaştırılmış olan biridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Allah ile olan ilişkisi son derece açık bir dizayn gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onları cennet veya cehennem ehli yapar. İşte kullarımı müjdele demesi Allah-u Teala'nın, Allah'ın
yoluna giren insanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumunu anlatıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar felaha erenlerdir. Cennet, cehennemden mutlak olarak kurtulanlardır. Sevgili kardeşlerim, kim de dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ne yapıyor kişiyi? Takva sahibi yapıyor. وَنِبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah Teala diyor ki ve uzlufetül cenneti lil muttakine gayri vayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Li külli evvâbin ve hafîz. Bütün evvâb olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar, tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Tabiyetle beraber başlarının üzerine kim geliyor? Devrin imamının ruhu geliyor. Allah Teala orada evvaplar, evvap olanlardan bahsediyor. Meaba, ruhlarını ulaştırmış olanlar, sığınak, meab Allah'tır, Allah'ın zatıdır. Ruh vücuttan ayrılır, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a otomatik olarak geri döner, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Kişi ölünce, peki ölmeden evvel de ulaşır mı? Evet, ölmeden evvel de kişi hayattayken, kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda Allah'ın ruhu o kişinin vücudunu terk eder. Seyri sülükte olan kafileye katılır. Ve o kafileyle birlikte 7 tane gök katını aşar ve Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katından sonra 7 tane 7. katta alem geçilir. En son ulaşılan yer Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha'dan direkt bir yol, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın tabiriyle fena filah olmaktır. Fena olmak, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı hep aynıdır. Allah Teala doğar doğmaz kişiye ruh üfürüyor. Diyor ki ve nefa fihi min ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğar doğmaz bütün insanları Allah Teala ruhundan üfürür. Üfürürse ne olur? O kişi artık içinde bulunan nefs ve görünür şekilde olan fizik vücuduyla birlikte bir üçüncü vücudun daha sahibi olur. Çünkü ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun bir aynıdır, benzeridir. Ve ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü oluştururlar. Ne zamana kadar? Ta ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve mürşidine tabi olsun. Tabi olduğu anda ruh vücudu mutlaka terk edecektir. Ama Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte diledi kişi Allah'a ulaşmayı, mürşidine tabi oldu. Tabi olunca ruh vücuttan ayrıldı. Devrin imamının dergahına geldi. Oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katına ulaşacaktır. Orada çimenler üzerinde secde edecektir. İkinci gök katına ulaşacaktır.
su arınma havuzlarında su aralayacaktır. Üçüncü gök katına ulaşacaktır. Orada bir köşk mescidin içinde secde edecektir. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslında, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde etmek şerefine erecektir. Altıncı katta bir buz kalıbının gibi nur merkezinden çıkan yeşilimsi, beyaz, çok açık beyaz, fosfor yeşil bir renkteki nurlarla dışarıda olan buzların yüzü, elleri çatlayacaktır ve o rengi alacaktır. Bu renk, dereler çatlayarak bu renk vücuda geldiği anda o kişi orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün üzerine ulaşır. Orada ona hilat giydirilir. Ve o hilatı Kafkas elbiselerine benzeyen bir hilat. Bu hilatı giydirdikten sonra o kişiyi Allah kendisine kabul eder. Kişi elle verilen bir kılıçla yukarıya doğru yükselir. Altın zincire ulaşır. Yedinci gök katının giriş kapısı. Ve işte yedi tane mermer merdivenlidir. Beyaz mermerden. Arkasında Devrin Yavum'un dergahındaki kapının aynı olan bir kapı vardır. Devrin Yavum'un dergahındaki kapı nasıl altından bir kapıysa, üzeri baklava dilimliyse, 30-35 santim eninde boyunda baklava dilimleri tıpkı o kapının aynıdır ve elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurması altın zincirin ikiye ayrılmasını ifade eder ve de arkadaki kapı altın zincir ikiye ayrıldığı anda otomatik olarak açılır. Kişi buradan zikir hücrelerine, kader hücrelerine yükselecektir. Sonra kendisiyle beraber olanlarla birlikte evvela kader hücrelerini aşacaktır. Ümmül kitabı ulaşacaktır. Ümmül kitaptan sonra ulaşacağı yer Kudret Denizi'dir. Sonra Makam-ı Mahmud. Sonra Divan-ı Salihin. Sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra da Sitret-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Ruh tek başına. Tamamlayan herkes tek başına bu yola çıkar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına uçacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz ve şükrederiz ki bir konumuz daha burada tamamlanıyor. Ayetlerin sırları. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birleştirdi. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bunlar iki grupta toplanabilir. Allah'ın ayetlerini hiç bilmeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için mecburi bir gaflet içinde olmaları söz konusu. Ki ayetleri duyduğu halde onları büyük tehlikesine rağmen uygulamaktan imtina edenler. Öyleyse Allah'ın ayetleri var. Ayetler Kur'an-ı Kerim'in bütününü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ayetlerinden emredici olanları insanlar gerçekleştirsinler diye vaz eder, koyar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar ayetleri bilip de ben bunu uygulamasam bana bir zarar olmaz diye düşünenler, bir de ayetleri hiç bilmeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün Kur'an-ı Kerim'i indirmekten bir tek muradı var. Biz insanları cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmak. Allah'ın gayesi bu kadar kesin, bu kadar gerçek. Bütün insanları Allah Teala cehennemden mutlaka kurtarmak istiyor. İnsanlara akıl vermiş. Aklı bütün insanlar kendi çaplarında kullanabiliyorlar. Akıl müessesesi bütün insanların kademe kademe kullandığı bir fenomeni içerir. Akıl herkesle ilişkidedir. Herkese eşit standartlarda verilir. Herkes akla kullanır ama doğuşundan beri kendisinde bulunan yeteneklerle kullanır. Yani beyninin seviyesi neyse o seviye üzerinden kullanabilir aklı. Onun için beynimizdeki dizaynlara göre, merkezlere göre kimisi zeki insandır, kimisi aptal insandır, kimisi kurnaz insandır, kimisi akıllı insandır. Böylece herkesle biz insanlar farklı bir iletişim
kurmak imkanının sahibiyiz. Aklı en çok kullananlar akıllı insanlardır. Fakat beynimizin fakültelerinde zeki insan, aptal insan, hafızası kuvvetli insan, hafızası zayıf insan, hepsi ayrı ayrı gruplar oluştururlar. İşte aklını kullanamayan insan gaflettedir. Akıl niçin verilmiştir? Herkesi kurtuluşa ulaştırsın diye verilmiştir. Bütün insanlar akli bir dizayn içinde yaratılmışlardır. Akılla devamlı ilişkidedirler. Herkes aynı akılla ilişkidedir. Herkese bütününü kullanma imkanı verilir. Ama herkes kendi yetenekleri kadar kullanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aklını kullananlar kimlerdir? Aklını kullananlar Allah'ın emirlerine ve nehirlerine dikkat edenlerdir. Emirleri yerine getirenler nehirlerden kaçınanlardır. Bu emirleri yerine getirmek deyince Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek diye anlıyor herkes. Hayır, o kadar basit değil. Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek demek, İslam'ın 5 şartıyla amel etmek demek. Hiç kimse için cennete gitmenin yeterli şartını oluşturamaz. İslam'ın 5 şartıyla hareket etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimseyi cehennemden cennete alamaz. Şeytan her zamanki hünerini, ustalığını kullanmış ve bu 5 şarta indirgemiş. Aslında bundan başka zikretmek var. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemek var. 7 şart. Likaihi, ona mülaki olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeline ulaşmak için yaratıldığımızı sakın unutmayın. Allah Teala bütün insanları mümkün olsa 7. kat cennetine alırdı. Ama 7. kat cennet nebilerin ve devrin imamlarının, veli resullerin ve irşat makamına ulaşmış olanların kesimidir. Öyleyse Allah'ın bu konudaki hedefi belli ölçeklerle tahdit edilmiştir. Hudutlanmıştır. Bir insan Allah'ın kanunlarında neye ne kadar layıksa onu o kadar alabilir mükafat olarak veya mücazat olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerinizde evvela ilmin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. İlmin sahibi olmak Kur'an'ın gerçeğini bilmekten geçer. Sakın siz de bizim Diyanet işleri gibi olmayın. Kur'an'ı bildiklerini zanneden insanlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi dalalettedir,
küfürdedir, takva sahibi değildir, hidayette değildir, Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ve de konumuzla alakalı olan noktaya ulaştık. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bu kişiler aynı zamanda hüsrandadır. Ama bu günkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bu gafil insanların, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların hususiyetlerine biraz girersek, o zaman ayet-i kerimelerin temel içeriklerine bakmamız lazım. Bakıyoruz. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Allah Teala buyuruyor: Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebilel rüşdi ve in yerev sebilel gayi yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilel sebiller rüşdi la yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin vellezine kezebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum, diyor Allah Teala. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin gerçek manasını onlara göstermeyeceğiz ki, onlar idrak edemeyecekler ki. Ne demek istiyor? Bütün insanlara tebliğ yapılıyor. Tebliğ yapıldığı sırada insanların hiçbir negatif etkeni yok. Gözlerinde hicab-ı mestire yok, engel. Kulaklarında vakra yok, engel. Kalbinde ekinnet yok, engel. Hiçbir negatif faktör yok. Tebliğ yapılıyor. Deniyor ki kendisine Allah'laşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir. Bu tebliği hiç dikkate almayan, kendisine tebliğ yapılması o kişi için bir değer ifade etmeyen insanlar var. Bu insanlardan bahsediyor Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Diyorlar ki Habibim, diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de, tebliğini yapsan da yapmasan da birdir, eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Ne olmuş? Tebliğe muhatap olmuşlar ama ilgilenmemişler. Ki Allah onların işitme hastalarını mühürler. 3. Allah onların kalplerini mühürler. Bundan sonra kim o kişiyi hidayet erdirebilir ki, diyor Allah Teala. Başlangıçta ilk tebliğe muhatap olduklarında o insanlar gözleri, kulakları, kalpleri ya da görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlenmemiş durumda. Ama ilgisiz kalırlarsa, tebliğe evet diye mukabele etmezlerse, o zaman Allah Teala engeller koyuyor. Bu engeller evvela hastalara, bu insanlar Allah'a alışmayı dinlememişler ama öfkelenmemişler, kızmamışlar, karşı çıkmamışlar. Bir de karşı çıkanlar var. Bu konuda Allah'ın Resulleriyle tartışanlar var.
İşte onlardan bahsediyor İsra suresinin 5 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o yevmül ahire insan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşma gününe inanmayanlarla senin arana

manasına varmalarını engellemek için. Onların kalplerine ikinet koyarız. Seni idrak etmelerine, seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte sevgili kardeşlerim, bu ikinci grup insan nefret ediyor. Allah-u Teala'nın Resulü'nün, ister Peygamber Resulü olsun, ister Veli Resulü olsun, tebliğinden nefret ediyor. Nefretle arkalarını dönüyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

bütün insanlar için söz konusu olan bir belli dizayndır. Allah Teala dizaynını koymuş ortaya. Bu dizayn mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Kim dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse konumuz buradan başlıyor. İki tane alternatifiniz var sevgili kardeşlerim. Bizleri dinleyen, sevgili dinleyenler, izleyenler, sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Dünya saadetinde yarısı mutlaka sizin olur. Mutlak olarak olur. Her ikisi de mutlak olarak gerçekleşir. İki, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ve seçim sizin kişisel iradenize bırakılmıştır. Öyleyse gelin bakalım Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki muktesebatı nedir? Neyi iktisap ederler? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumün nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki onlar kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.

insanlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olanların birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Sonuç ne olur? Bir sonraki ayet-i kerime sonucu veriyor. Onların girecekleri yer

kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer dileselerdi, gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktı. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem, ama bu insanlar cehenneme gideceklerini bilmiyorlar. Öyle bir gafletin içindeki koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı, böylesine bir gafletin içinde Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlardan kurulu bir ümmi koğuşu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında açık ve kesin olarak Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Bir başka ifade kullanalım. Cehenneme gidecek olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlara göre Allah'ın ayetleri yok. Onlara göre hadisler var. Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlar. Onunla hiç ilgilenmiyorlar. Bir üniversite tahsili yapıyor insanlar. Din okuyorlar ilahiyat fakültelerinde. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller olarak mezun oluyorlar. Bu mezun olan insanların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar olmadan okullarını bitiriyorlar. Hepsi gafil. Allah'ın ayetlerinden hepsi gafil olarak okulları bitiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İlahiyat fakülteleri öğrenci yetiştiriyor, cehenneme gitmek üzere. İlahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri var, gidecekleri yer cehennem. İlahiyat fakültesinin varoluşunun nedeni bu insanları cennete götürecek olan ilimle teçhiz etmek. Ama öyle olmuyor. Herkes kendi branşında ilim sahibi ve diyor ben ilmimi öğretirim. Benim öğrendiğim ilim bu. Aslında haklı mıdırlar? Evet, salt bu cepheden bakarsanız onların kendi geleceklerini düşünmemeleri kendilerinin problemi diye düşünürseniz o zaman haklılar. Onu öğrenmişler, o ilmi öğrenmişler, onu öğretebilirler. Hiç kimse bilmediği bir ilmi öğretemez. Öyleyse eğitim sistemimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Dini eğitim sistemimiz hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan bir yapıda değil. Türkiye'deki bütün üniversiteler için aynı şeyi söylüyoruz. Üniversitelerimizden mezun olan kişi, İmam Hatip liselerinden mezun olan kişi, din konusunda kendisini kurtarabilecek olan ilimle mücehhez değildir. Teçhiz edilmemiştir, cihazlandırılmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeye baştan başlamak mecburiyetindeyiz. Üniversitelerimizin müfredat programlarını değiştirmeliyiz ve üniversitelerimizden İmam Hatip liselerinden mezun olanların dinlerini bilen insanlar, kurtuluşu bilen ve tatbik eden kurtulabilecek olan insanlar olmasını temin etmeliyiz. Öyleyse gelin siz de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenlerin, yani nefslerin afetleriyle hareket edenlerin, onları görüyor musun diyor Allah Teala. O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Biz onları onların ilmi üzere dalalete bırakırız diyor. İşte ilmin sahibi insanlar, üniversite mezunları, master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar. Önce asistan olmuşlar, sonra doçent olmuşlar, sonra profesör olmuşlar. Ama dinlerini bilmiyorlar. Yetmez, kurtulmaları da mümkün değil.
Sevgili kardeşlerim, burada kökten bir değişim asrımızın temel hedefidir. Mutlaka insanlara onları kurtuluşa ulaştıracak olan din ilmini göstermekle ve öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Tamam, şimdiye kadar bilmiyordunuz ama şimdi öğrendiniz. Allah'ın öğrettiği kişiden, bizden öğrendiniz dininizi. Dininizin sizi cennete götürebilecek olan, cehennemden mutlaka kurtaracak olan hükümlerini. Öyleyse o Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani nefslerin afetleriyle hareket edenler. Emir ve kumanda mevkiinde kim var? Rab var. Allah, kainatın en büyük terbiyecisi, mürebbiyesi. Ve emirler koymuş, yasaklar koymuş. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. İnsanlar bu emri unutmuşlar. Asırlardan beri din öğreticileri bunları öğrenmiyor ve öğretmiyor ve insanların gideceği yer bu sebeple cehennem. İşte bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kesin olarak gördük ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi ilimleri üzerine Allah'ın onları delalete bıraktığı insanlara bakıyoruz. Her nefslerinin, hevasının istediği alanda hareket ettikleri zaman Allah'ı ilah mevkinden indiriyorlar. Nefslerinin o afetini onun yerine koyuyorlar. Allah'ın emrine değil, nefslerinin afetinin emrettiğini gerçekleştiriyorlar. Her olayda Allah'ı Rab mevkinden indirmiş ve yerine nefslerinin o afetini, herhangi bir afetini, hangi afete dayalıysa olay, onu geçirmiş oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dileseler de ne olacaktı? Tağut onlara kumanda edemeyecekti, insan ve cin şeytanlar. Allah'ın emirlerini tatbik edeceklerdi. Çünkü Allah Teala her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kontrolü altına alır. Şeytanla o kişinin arasına, şeytanın yardakçılarıyla o kişinin arasına bir engel koyar Allah Teala. Şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolundan caydırmasına asla müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Burası cennetin 3. katıdır. Burada dünya saadetinin %51'i vardır. Allah'ın garantisi altında. Öyleyse ilimleri üzere dalalette kalan insanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Yasiye 23'ün devamına bakıyoruz. Allah onların basar asalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker diyor. Görmeyi, görmelerini engeller. Onların semi isimli işitme asalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler diyor Allah Teala. Aslında kalplerindeki idrak hassasını mühürlüyor. Kalplerini mühürlemekle o kişiyi idraksiz hale getiriyor Allah Teala. Öyleyse bu insanlar kör, sağır, dilsiz ve idraksiz. Ve bu insanların, bu vasıftaki insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede görüyoruz? Demin gördük ayet-i kerimeyi. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafildir. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Ne görüyoruz?
Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve dilemediği için Allah'ın ayetlerinden gafil olması sebebiyle Allah Teala o kişi için diyor ki onları ilimleri üzere dalalette bırakırız. Eğer o ilim onları dalaletten kurtarabilecek bir ilim olsaydı o zaman Allah'ın ayetler ilmine vakıf olacaklardı. İlimleri onları dalalette bıraktığına göre o ilim onlar için faydasız ilim. Yani o ilimin sahibi olan kişi dalalette. Nitekim bunun paraleli olan A'raf suresi 179'a beraberce bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor, biz insanları ve cinlerin büyük kısmını cehennem için yarattık. Yani insanların ve cinlerin büyük kısmının Allah Teala cehenneme gideceğini daha onları yaratmadan evvel biliyor. Allah'a göre zaman mefhumu olmadığı için zamanın başı ve sonu onun için aynı. Ama anne babalardan devamlı insanlar doğuyor. Onların hangisinin cennete gideceği, hangisinin cehenneme gideceği belli. İnsanları yaratansa Allah, kişi cennete de gitse yaratacak, cehenneme de gitse yaratacak, yaratmak istediği için. İnsanların faaliyetinin gerçekleşmesi, Allah'ın o gerçekleşmeyi yaratmasıyla mümkündür. Yani onlara o gerçekleşmeye müsaade etmesiyle mümkündür. Onun uygun görüp, onu bir nevi Allah Teala yaratmış oluyor, vücuda gelmesine müsaade vermiş olmakla. Sonra Allah Teala devam ediyor. Onlar var ya diyor, o cehenneme gidecek olanlar, onların diyor gözleri vardır, onun o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Bu insanların kimliklerini veriyor bir evvelki ayet-i kerimede. Araf 178'de onlar hüsrandadırlar ve dalalettedirler diyor. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Hüsranda olan kişi, dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişidir. Ve burada dilemeyen kişinin gözlerine hicab-ı mestüre konulmuş, kulaklarına vakra konulmuş, kalbine ekinnet konulmuş. Görmeyi, işitmeyi ve idraki engellesin diye. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman gaflet çizgisinin cehennem çizgisiyle bir paralellik arz ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ın ayetlerinden gafilse onların gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. İşaretler, gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Görme hastaları gıçavet isimli perdeyle örtülü. İşitme hastaları mühürlü, kalpleri de mühürlü.
iki ayrı cepheden uzuvlar veya hastalar tamamen kapalı. Tebliğ yapılmış, tebliğe tepki göstermeden tebliği kabul etmemişler ya da tepki göstererek kabul etmemişler. Her iki halde de bu insanların görmesi mümkün değil, işitmesi mümkün değil, idrak etmesi mümkün değil. Bu insanlar Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine göre Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi bu gaflet uykusundaki insanların muhtevasına gene Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri açısından bakalım. Allah Teala buyuruyor: "Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın." Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Kimlerden bahsediyor? İşte o kendilerini alim sanıp da ilimleri üzere dalalette kalan insanlar. İşte o kendilerini alim sanıp da Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte onlar ilimlerinin kibiri içinde kibirlenenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Eğer insanlar tebliğ yapıldığı zaman hemen kabul etseler, Allah Teala hemen bir tane ihbat ilave edecek kişiye ve mekanı derhal o anda ölse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Çünkü o anda Allah Teala verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş diye. Kime Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar. Şimdi bu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor Allah Teala. Yani onların inandıkları Allah'ın ayetlerinin dışında bir şeyler. Tevatürlere inanıyorlar. Kulaktan kulağa yayılmış olan Kur'an'a aykırı tabirlere inanıyorlar. İşte mesela bunlardan bir tanesi, Allah ile kul arasına kimse giremez. Şeytanın korkunç bir tuzağı. Allah Teala da diyor ki Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde, onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah'ın emriyle insanlarla Allah'ın arasına girerek Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmeye vesile olan Allah Teala'nın imamları. İşte o imamlardan birisi şu anda karşınızda. Bu devrin imamı. Öyleyse ne anlatıyoruz sevgili kardeşlerim size 28 senedir? Size 28 senedir hidayeti anlatıyoruz. Allah bizi hidayete sahip kıldı. Hidayetin sahibiyiz. Evvela bizi hidayete erdirdi. Şimdi biz de sizleri hidayete erdirmekle vazifeli kılındık. Hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse ilmin alınacağı kaynak o biziz. Biz Allah'tan alırız ve sizleri bu istikamette Allah'ın öğretisiyle eğitiriz ve hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse
Bu insanlar, bu kibirlenenler yeryüzünde Allah'ın bütün ayetlerini görmelerine rağmen inanmayanlar ne demek istiyor Allah Teala orada? Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah Teala da diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık. Sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Ona evvela Allah Teala hayat bahşediyor. Ondan sonra ruhundan üfürüyor. Ve bütün insanlara da doğdukları zaman ruh üfürülmesi söz konusudur. Öyleyse önce hayatta olmak söz konusu ruh, kişiye embriyoken değil, bebek dünyaya geldiği zaman üfürülüyor. Öyleyse ayetler o insanlar tarafından geçerli değil. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır diyorlar. Hadislerde diyorlar. Böyle bir konuyu biz hiç görmedik. Öyleyse bu geçerli değildir diyorlar. Ve bütün Kur'an öğrenmekte vazifeli görmüyorlar kendilerini. Onlara üniversitelerde ilim öğretenler, onların ilmi öğrendiği kitaplar neyi yazmışlarsa bizim hududumuz o kadardır diyorlar. Biz onları biliriz hem de iyi biliriz diyorlar. Ve o öğrendikleri ilmin ışığında kibirleniyorlar. Onlardan bir kibirliyle bir televizyon söyleşisinde beraberdik. Profesör de değil, daha doçent o kardeşimiz. Ve bize dedi ki aslında ben sizinle beraber olmaya tenezzül etmem dedi. Ben bir doçentim dedi. Sonra biz hay Allah razı olsun dedik. Allah Teala sonra ona bir sual sordurttu. O bize sualler sordu. Biz de ona bir sual sorduk. Hidayet nedir dedik. Kendi kafasından cevaplar verdi. Bize dedi ki hayır söyledikleriniz gibi değil. Hidayet doğru yol falan değil. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır hayattayken. Tam itiraz edecekken oradan Kur'an-ı Kerim sahibi Ali Bulaç müdahale etti olaya ve doçent, bizim sevgili doçentimiz gururla, kibirle benim söylediğim doğru öyle değil mi dedi. Ve de Ali Bulaç dedi ki hayır dedi, senin söylediğin doğru değil, onun söylediği doğru dedi. Sevgili kardeşlerim, din adamlarının arasında da Allah'ın hakikatlerini hamdolsun ki bilenler var. Öyleyse güneş balçıkla sıvanmaz. Biz hidayet güneşiyiz. Bizi balçıkla sıvamaya kalkanlar hep hüsranda kalmışlardır. Şimdi bu Allah'ın bütün ayetlerini görüp de beğenmeyen, kibirlerinden yanlarından geçilmeyen, yeryüzünde haksız yere kibirlenen bu insanlar ne yapıyorlarmış? İki yolda görüyorlar. Rüşt yolunda görüyorlar. Yani irşada ulaştıran, ruhu ve çi nefsi iradeyi Allah'a teslim etmeye götüren yol, rüşt yolu. Gay yolunda görüyorlar. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol edinmiyorlar kendilerine. Çünkü edindikleri ilim o yolu kabul etmelerini engelliyor. Ne kadar azim bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların ilim tahsil etmeleri, profesörlüğe kadar yükselmeleri ve yanlış bir ilmi lanse etmeleri, doğruyu görünce de doğruyu kabul etmemeleri, ilim taassubu içinde, ilim sarhoşluğu içinde, ilim kibiri içinde. İrşad yolunu görüyorlar, onu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu gördükleri zaman
İnsanları cehenneme götürecek yolu, işte o yol Allah'ın ayetlerinden değil, insanların o birikimlerinden geçen yol. Bugüne kadar yazılan binlerce kitap insanlara hep bir şeyler öğretmiş. Kur'an'ı unutmuşlar. O öğrendikleri ilimle ilimlenmişler ve ilimleri üzere dalalette kalmışlar. Cehennem Suresi'nin 23. ayet-i kerimesine göre. Bu ayette daha açık bir şekilde söylüyor Araf 146. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman o yolu edinmezler diyor. Gay yolunu gördükleri zaman edinirler. Yani gidecekleri yer cehennemdir diyor. Niçinmiş? Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Demek ki rüşt yolunu yalanlayanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Gayet olmasalardı, gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Rüşt yolunu kabul edeceklerdi. Gay yolunu inkar edeceklerdi. Devre dışı bırakacaklardı. Allah Teala reynire sebiler rüşti la yettehuzu sebila ve enyerev sebiler gayye yettehuzu sebila diyor. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları, tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onlardan, ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a insan ruhunun hayattayken mülaki olmasını yevmül ahire yalanlarlar, onların amelleri habitat amaluhum diyor. Onların amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor. Onların amelleri boşa gider. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gaflet müessesesi bir insanı sadece cehenneme yolcu ediyor. Cehenneme ulaştırıyor. Ve bugün ilim ehli olarak geçinenlere dikkatle bakın. Bir korkunç tuzağa düşmüş durumda Diyanet İşleri Başkanlığı profesörlerimiz, doçentlerimiz Allah'ın ayetlerinden gaflette ve ilim sandıkları o asırlardır öğrendikleri şeylerle kibirleniyorlar. Türkiye'deki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini aldık. Hidayet konusunda 23 tane Kur'an-ı Kerim meal vericisinin, ki bunların arasında Diyanet Vakfı da var, Diyanet'in Kur'an-ı Kerim'i de var. Sevgili kardeşlerim, ne halde olduklarını görmeniz için, hidayet için doğru yol diyorlar veya dost doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için de aynı şeyi söylüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, özellikle Allah'ın ayetlerinin gizlenmesi söz konusu. O zaman öğretim üyesi olup da, insanlara öğretmekle vazifeli olup da Allah'ın hidayetini gizleyenler için Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde
Allah Teala buyuruyor ki onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat vasıtalarıyla anlatmamıza, işaret etmemize rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. İnsanın ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olması dört tane teslimi içerir. Onu gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Ve bu lanetin içinde kalmış bir toplum, Allah'ın ayetlerinden gafil bir öğretim kadrosu. Elbette hepsi değil. Hamdolsun ki biz İzmir'deki üniversitede konferans verdik. Bütün söylediklerimiz, birkaç sual elbette soruldu. Suallerin cevaplarını verdiğimiz zaman oradaki profesör kadrosu söylediklerimizi tasdik ettiler. Erzurum Üniversitesi de kabul etti talebimizi. Onlar da o gece, o gün konferansta itirazlar ettiler. O gece sabaha kadar onlarla birlikte olduk. Oradan ayrıldığımız zaman aramızda hiçbir ihtilaf kalmamıştı. Çünkü söz konusu olan şey bizim sözlerimiz değil, Kur'an ayetleriydi. Onların hepsinin Kur'an'a dayalı olduğunu kesin olarak gördüler. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanların yaptıkları şey gay yolunu seçmek, rüşt yolunu kabul etmemek. Bunlar sadece kendileri kabul etmeseler bir problem değil, nihayet cehenneme girerler. Ama öğrettikleri insanlara da bu ilmi öğretiyorlar. Onları Allah'ın cennetine değil, cehenneme ulaştıracak olan ilimle öğretiyorlar. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olmak çok büyük bir vebal altına sokar kişiyi. Çünkü omuzlarına başkalarının vebalini alırlar. İşte Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve sadatlarına, yani ilmin önde gelenlerine itaat ettik. Ve onlar bizi yoldan saptırdı. Bu yüzden dalalette kaldık. Onlara en büyük lanetinle onları lanetle ve onlara iki kat azap ver diyor başkaları sebebiyle cehenneme girenler orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olup da yeryüzünde ben biliyorum diye kibirle dolaşanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Oysa ki onlar hadislerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Hadislerle ve asırlardan beri insanların yazdığı kitaplarla, hem de Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinden yoksun olan kitaplarla. Ve iblis dünyayı korkunç bir karanlığın içine atmış. Başta din adamları olmak üzere herkesin gideceği yer cehennem olmak üzereyken, hamdolsun ki Allah Teala bize bir vazife vermiş.
İşte o vazifeyi yapmanın huzuru ve şuuru içinde inşallah görevimize devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne mutlu Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlara. Sizleri ömrümüz boyunca Allah'ın ayetlerinden gafil olmayasınız diye hep Allah'ın ilmiyle ilimlendirmekte vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Osmanlı ve Kur'an. Geleneksel İslami anlayış, Kur'an'ı bir tarafa bırakmak suretiyle din konusundaki davranış biçimlerini tasavvuf ve şeriat diye iki bölüme ayırmış. Dileyenler tasavvufu seçmişler, dileyenler şeriatı seçmişler. Zannetmişler ki Kur'an iki bölümden oluşur. Şeriatı tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Tasavvufu tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Muhakkak ki bugünün İslam anlayışına da, dünün İslam anlayışına da ışık tutacak olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin Kur'an tatbikatıdır. Acaba onlar ne yapmışlar? Sevgili kardeşlerim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ın Kur'an'daki bütün safhalarını yaşamışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olmuşlar, irşad olmuşlar. Daha sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safha ve dört teslim. Öyleyse bu İslam'ın yedi safhası ve buradaki dört teslim üzerimize farz mıdır? Kur'an bunları farz kılıyor mu? Ve bütün sahabe bu yedi safhayı da yaşamış mı? Oradaki bilgimizi pekiştirerek, bir defa daha tekrar ederek Osmanlı'ya geçeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar.
Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi değilken takva sahibi olur ve fırkalara ayrılmamışlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olur. İşte görüyoruz ki Allah'a yönelmek üzerimize farz. Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de ona, Allah'a yönel diyor Allah Teala. İkinci farz. Ve Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Rabbine yönel ve ona, Allah'a teslim ol. Bir defa daha Rabbini, Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınmış. Öyleyse üç farz açık ve kesin olarak Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor hepimize. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu açıklıyor. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Onlar diyor sahabe için tâgûta kul olmaktan kul idiler yani. Kul idiler ifadesi yok. Tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Demek ki herkes doğuştan itibaren dalaletteyse, tağuta kulsa, baştan itibaren bütün insanlar dalalette ve tağuta kul. Böyle bir dizaynda bütün sahabenin tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını söylüyor. Ne yapmışlar peki? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve enabu ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağuta kulken benim kulum oldu onlar diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an'ın 3 defa farz kıldığı bir hususu bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra 14. basamakta mürşide ulaşmamız söz konusu. Farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yeniden takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun ve Allah'a sizi mülaki kılacak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala Allah'tan. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'nın isteyen kişi Allah'ta mürşidini gösterdiği zaman gidip ona tabi oluyor. Bütün sahabe öyleyse mürşidi istemek ve mürşide tabi olmak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi bütün sahabenin tabi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. O arada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Demek ki ikinci safhada üzerimize farz,
ve bütün sahabe gereğini yapmışlar. Üçüncü safa, 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki bize 28'de Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle Allah Allah Allah diye yani zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Fefirru ilallahi diyor. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Ruhunu Allah'a ulaştır. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha diyor ki Rabbine geri dön. Neden geri dön? Çünkü ruhumuz Allah'tan üfürülerek bize geldi. Sahibi Allah ve üfürene, bize emanet olarak ruhumuzu üfürene, ona ait olan Allah'ın ruhunu iade etmekle vazifeliyiz. Onun için Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Bir de Allah Teala'nın dolaylı olarak bunu istemesi söz konusu. Yunus suresi 23. ayet-i kerime, Allah Teala 25. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Allahu yedü darüsselamı. Allah selam yurduna, aslında bu selam yurdu selamet yurdu, teslim yurdu. Selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Selam yurdunun aslında Allah'ın zatı olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğunu söylüyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında çok açık bir şekilde sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığını söylüyor. Nitekim Hicr suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'ın zatına ulaştıracak olan yol, sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre davet Allah'ın zatına ulaşmaya davettir. Ayrıca Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyküm il azabe. Üzerinize azap gelmeden önce ve önce Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim edin. Dördüncü ayet-i kerime. Ayrıca Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinin sonrası 26. ayet-i kerimesinde lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Ahsenül hüsna Allah'ın ahsen olan zatı demek. Ve zatın Allah'ın katındaki en kuvvetli, en güzel sığınak olduğu ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu indehu hüsnül me'ab diyor Allah Teala. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsenül hüsna, güzellerin en güzeli olan sığınak söz konusudur onlara diyor Allah Teala.
Allah'ın zatına davet ettikten sonra Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ederdikten sonra onlar için Asr-ı Hüsna vardır. Yani Asr-ı Hüsna'ya ulaşmak vardır. Ve ziyade diyor, onun da ziyadesi Allah'ın zatını görmek vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamak farz mı? Evet, fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'a kul olur. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Üzerimize farz mı? Farz. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytane innehu lekum adun mübin ve enne buduni hazâ sırat-ı müstakim ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Yani fizik vücudun sırat-ı müstakimi, Allah'a fizik vücudun kul olması, Allah'a teslimi içeriyor, üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmiş mi? Hepsi gerçekleştirmişler bunu. İşte Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73, innel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kişi Allah'a ulaşmış ve hidayete ermiştir. Bütün sahabe de hidayete ermişler. 21. basamak, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmiş. Gördük ki üzerimize farz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümidere ve kitap

edip ulul albab olmuşlar mı? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar hidayete erdiler dedikten sonra onlar ulul albab oldular diyor. Bütün sahabe ulul albab olmuş. Nedir ulul albab olmak? Manası ne? Li ulul albab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Onlar hep ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskürullâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra iradenin teslimi geliyor. Hakka tukatihi takva farz mı? Âl-i İmran, sonra bundan sonraki kademede yani nefsin tesliminden sonra ihlasa ulaşmak söz konusu, irşad olmak söz konusu ve ihlasa ulaşmanın farziyetini söylüyor Allah Teala. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde nefslerinin kalpleri halis olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara 139 diyor ki Allah Teala, deyin ki diyor, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu, ona, Allah'a bizler muhlisun, muhlis olanlarız. Ve nihayet iradenin teslimi, iradenin teslimi neticesinde irşat makamına tayin, yani mürşit olmak. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala açıkça söylüyor. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ihsanla ensara ve macirine tabi olanlardandı. Bütün sahabeye tabi'in tabi olmuş. Hepsi irşat makamının sahibi. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'nın sosyal hayatına bir göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine bağlıydılar. Gülbank çektikleri zaman yerleri gökleri inletti.

Yeniçeriler diye Yeniçeriler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaşi Veli diye. Padişah adına gülbank çekilmezdi. Yeniçeri'nin piri olan ve sultanı olan Hacı Bektaşi Veli'ydi. İşte bütün asker ocağı Yeniçerilerin hepsi mutlak olarak intisaplıydı. Öyleyse Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Gelelim esnaf ve zanaatkarlara. Orada da aynı şey söz konusuydu sevgili kardeşlerim. Bir, mürşide Allah'a ulaşmayı dileyip de bir mürşide tabi olmadıkça hiç kimse bir esnafa yani bir tüccara veya bir zanaatkara yani bir ayakkabı yapımcısına, bir kılıç yapımcısına, bir kumaş yapımcısına, bir kumaş boyayıcısına veya bir mutfakçıya abaları ayaklarıyla yoğurarak vücuda getirenlere mutaf denirdi. Mutaf. Ta onun dükkanına çırak olarak giremezdi. Tabiyet asıldı. Ve oğlunu çırak olarak bir zanaatkarın yanına veya bir tüccarın yanına, esnafın yanına veren babalar, eti senin, kemiği benim derlerdi. Ve mutlaka tabiyet asıldı. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuza ait hatıraları biliriz. Çocukluğumuz Bursa'da geçmişti. Bursa'nın da en büyük camisi Ulu Cami. Ulu Cami'nin hemen alt başında Kapalı Çarşı vardı. Kapalı Çarşı esnafında bakır dövenler vardı. Tokmaklarla bakırları döverlerdi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikirle bakırları döverlerdi. Çocukluğumuzdaki o sesler kulaklarımızda hala çınlar. Aşağıda Yıldırım'da ise Yıldırım Camii'nin civarında mutaflar vardı. Mutaflar keçi kıllarını şu aba denilen hani çobanların üzerlerine giydikleri yağmurun, karın işlemediği bir kumaş çeşidi. Göçebelerin çadırlarının esasını teşkil eden keçi kılından yapılan onları yuvarlak rulolar haline getiriyorlardı. Ve devamlı ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla ona tek sıra halinde ayaklarıyla vurarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye vurarak onu baştan aşağı, bir baştan öbür başa götürüyorlardı. Birinci duvardan ikinci duvara ulaştıkları zaman ikinci duvarın tarafına geçip tekrar birinci duvara doğru gene ayaklarıyla vura vura vura zikirle onu öbür tarafa getiriyorlardı. Böylece o ıslak olan keçi kılından yapılmış nesne kendi içinde öyle bir kumaş hüviyetine geliyordu ki içine yağmur suyu veya karın girmesi mümkün değildi. En güzel soğuk geçirmeyen çadır
taf çadırıydı. Bu kumaş olmayan, dokunmayan ama insanlar tarafından ayaklarının teriyle gerçekleşen bir nesneydi. Bunlar çocukluk hatıralarımızda çok kuvvetli izler bırakan, zikrin ne olduğunu bize anlatan özel olaylar sevgili kardeşlerim. Ulu Cami dediğimiz zaman Bursa'daki en büyük evliyaları hatırlayacaksınız. Bunlardan bir tanesi Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba müminler, somunlar, müminler, somunlar diye ekmek satardı. Somuncu Baba rifaiydi ve ateş tesir etmezdi. Ekmek pişirdi, fırının içine girer, ekmekler pişerken o da kahvesini koyardı ayaklarının hemen dibine, kendi de fırının içinde. Hem kahvesini içerdi, hem de ekmekler kızarırdı. Birçokları için inanılmaz bir vakadır. Somuncu Baba'nın yaşadığı şey aslında rifailer için rifai tarikatı hem şiş ve kılıç sokmak konusunda vücutlarına hem de ateşe karşı Allah-u Teala tarafından şerbetliydiler. Yani Allah-u Teala rifai tarikatına intisap eden herkesi ateşten, ateşin yakmasından ve kılıcın, şişin mikrop kaptırmasından, insanlara bir zarar vermesinden bütünüyle Allah-u Teala önlüyordu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yapısına baktığımız zaman esnaf ve zanaatkar adını verdiğimiz ikinci büyük sınıfın, birinci büyük sınıf asker sınıfı, Yeniçeriler, hepsi tasavvufta. Yani hepsi Kur'an'ı yaşıyor. Ne demek istedik Kur'an'ı yaşıyor tabiriyle tasavvuftan tabiri aynı mı? Tamamen örtüşüyor. %100 aynı. Çünkü demin gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Kur'an'da farz olan 7 safayı da gerçekleştirmişler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani bir başka ifadeyle tasavvufu yaşamışlar. Tasavvufu Kur'an'dan ayrı bir şey gibi düşünen birçok zavallının hala yaşamakta olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamış sahabe, görüyoruz ki Kur'an ayetleriyle ispat ettiğimiz gibi 7 safanın 7'si de farz, 4 teslimin 4'ü de farz ve bütün sahabe bu farzları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gerçekleştirmişler. Kur'an'daki farzları gerçekleştirmişler. Yani Kur'an'ı yaşamışlar. Öyleyse şeriatı yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlar diye iki ayrı sınıf yok. Tasavvufu yaşayanlar zaten şeriatı da yaşayanlardır. Şeriat tasavvufu mutlak olarak içerir. Şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı şeyler değildir. Tasavvufu yaşamayan kişi şeriatı yaşamış olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hani şimdi insanlar var. Onlar mı? Onlar tasavvufu yaşıyorlar. O biraz aşırı gitmektir. Biz aşırı gitmeyiz. Biz orta seviyede kalırız. Ama
Onlar da kurtuluşa ulaşırlar, biz de kurtuluşa ulaşırız zannedenler var. İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, bir de kelime-i şehadet getirmekle cennete gireceklerini zannedenler var. Zannedenler mi? Hayır, bundan emin olanlar var. Ama hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Osmanlı Kur'an'ı yaşadılar. Öyleyse iki büyük sınıf, esnaf sınıfı ve asker sınıfı, hepsi 4 teslimlerinde 7 safhada gerçekleştirdiler. Onlara tasavvuf erbabı denirdi. Geriye zaten pek az kişi kalıyor. Şimdi esnafın ve askerin dışındaki ilmiye sınıfına bakalım. İlmiye sınıfının da hepsi değil ama çok büyük bir kısmı yine tasavvuf erbabıydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşayanlardandı. En üst seviyedekilerin yaşadıkları tasavvuf kolu Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin oluşturduğu tasavvuf koluydu. Yani en üst seviyedeki ilmiye sınıfının gelişmiş olan üst seviye devlet memurları, vezirler, onlar bu kademedeydiler. Onlar arasında yüksek seviye saray personeli arasında en çok dikkat çeken tarikat bu tarikattı. Mevlevi tarikatı. Ama onların da büyük kısmı tarikattandı. Geriye halkın zanaatkar olmayan, tüccar olmayan bölümü kalıyor ki onlar, geri kalanlar devlet erkanıydı. Onların da büyük kısmının söylediğimiz gibi Mevlevi tarikatından olduğunu görüyoruz. Ama diğer tarikat mensupları da aralarında büyük ölçüde mevcuttu. Geriye pek kimse kalmıyor sevgili kardeşlerim. Halkın, askerin, esnaf sanatkarın ve ilmiye sınıfının tamamına yakını Allah'ın yoluna bütün benliklerini bağlamış, ruhlarını, vecdlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşuyordu. İşte Avrupa'yı fetheden böyle bir toplumdu. Kul hakkı son derece dikkatle korunurdu. Olayı biliyorsunuz, 2. Murat seferde sabah içtimağında bir Yahudi bezirgan geliyor, padişahın atının dizginini çekiyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Padişah söyle diyor ya bezirgan, bezirgan başı. Dinliyorum, senin diyor bezirgan başı askerlerinden
Birkaç kişi benim bahçeme girmişler, elma yemişler ama oraya parayı koymamışlar. Padişah çok üzülüyor. O ikinci Murat ki askerine her zaman şunu söylerdi: hiç kimse benim orduma kul hakkıyla katılmasın. Mutlaka hazineyi hassadan borcu ne kadarsa alsın, ödesin, öyle gelsin. Şehit olacaksa veya gazi olacaksa kul hakkı üzerinde olmadan olsun. Benim bu konudaki tertemiz dünyama leke sürmeyin derdi. Ve acısını dile getirmiş ikinci Murat. Sevgili Yeniçeriler diyor, nasıl olur da bana kıyarsınız? Ben sizlere tembih etmedim mi? Kul borcuyla askere gelmeyin, askerde kul borcu oluşturmayın. Beni Allah'a karşı sorumlu kılmayın demedim mi? Niçin böyle yapıyorsunuz diyor. Ondan sonra da soruyor, kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden birisi çıkıyor, bir adam, ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, benim böyle bir konuya ne kadar üzüldüğümü bilmiyor musun? O da diyor ki, biliyorum padişahım diyor ama diyor elma yerdeydi. Padişah da diyor ki, yerde miydi? Yeniçeri ilave ediyor, hem de diyor çürüktü diyor. Ve soruyor padişah Bezirgan başına, gerçekten böyle mi diyor, yerde olan çürük bir elma mı? Evet diyor Bezirgan başı, öyle. Peki diyor padişah, ne istiyorsun diyor buna diyor. Bir kese altın istiyorum diyor. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor, bir çürük elma, yerdeki bir elma ve bir kese altın. Bu haksızlık. Padişah diyor ki, o diyor hak sahibidir diyor. Verin diyor ona diyor bir kese altını. Ve askerin söylediği bir şey daha var. Ağaçtan da elma koparan kardeşlerimiz oldu ve oraya parayı astılar diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Bezirgan başı diyor ki, evet onlar asmışlardı diyor. Ve padişahın veznedarı bir kese altını uzattığı zaman Bezirgan başı diyor ki, elinin tersiyle altın kesesini iterek, beni de aranıza alın diyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Osmanlı böyleydi. Osmanlıların dünya hakimiyeti 1684 yılına kadar sürdü. 1299'da kurulan Osmanlı İmparatorluğu bir çınarla temsil edilir. Biliyorsunuz Sultan Osman tabi olduğu mürşidinin kızıyla evlenmiştir. Mürşidi şeyh Edebali onu tasavvuf usulleri üzere eğitti. Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir çınar ağacının göklere doğru yükseldiğini, her tarafa kol attığını, inanılmaz büyüklükte bir çınar ağacı oluşturduğunu söyledi. Anlattı rüyasını. Şeyh Edebali bu rüya için buyurdu ki, senden başlayan bir büyük imparatorluk kurulacak. Yedi iklim
dört bucakta hakim olacak. Allah'ın sancağını dalgalandıracak. Allah için yaşayan bir toplum oluşacak. Ve gerçekten 600 yıl süren bir imparatorluğu, başkaları değil, imparatorluğun içindeki bir junta sona erdirdi. Sevgili kardeşlerim, tarihteki en büyük hatamız Osmanlı İmparatorluğu'nu sona erdirmemizdi. Ve İttihat Terakki'nin bu konudaki hataları aslında affedilmez hatalar. Biliyorsunuz ne kadar büyük bir hataydı Almanların verdiği, sonradan Yavuz adını alan zırhlıya, Alman zırhlısıydı, Türk bayrağı takılarak birçok liman bombalandı, topa tutuldu ve Osmanlı otomatik olarak harbe gitti bir Enver Paşa'nın çılgın ihtirası yüzünden. Sevgili kardeşlerim, gerçekten düşündükçe Osmanlı'yla bugünkü onların torunları olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil eden bizim ülkemizi, Türkiye'mizi düşündükçe biz nasıl onların torunları olabiliyoruz ki? Sevgili kardeşlerim, onlar dünyada en az suç işlenen bir imparatorluk oluşturdular. İmparatorluk gene kendi paşaları tarafından yok edildi. Sona erdirildi. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Yani yedi safa ve dört teslimi bütün boyutlarda yaşayan bir toplum. Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahların mutlaka mürşitleri söz konusuydu. Padişah olmak tabiiyet için engel teşkil etmezdi. Mürşidi 2. Murat'a ulaştığı zaman yanında bir gençle, İkinci Murat diyor ki lalasına, biliyorsunuz lalası Hacı Bayram Veli'ydi. Lalam, acaba İstanbul'u almak bize nasip olur mu? Lala da şöyle cevap verdi. Hayır sultanım, size değil, ama şu çocuk var ya, Fatih Sultan Mehmet, 5-6 yaşında babasının taht salonunda sağa sola koşuyor, oynuyor. Bu o şerefe layık olacak, buyurdu. Fatih Sultan Mehmet 15 yaşından itibaren valiliklerde devlet sanatını elde etti. 21 yaşında İstanbul'u fethetmeyi Allah Teala ona nasip etti. Fatih Sultan Mehmet, ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım, diyordu. Ve
Ölmek onun için bir şey ifade etmiyordu. Eğer zehirlenerek ölmeseydi, daha büyük fetihlere kendisini hazırlamıştı. Bundan korkanlar onu zehirleterek öldürdüler. Dinlerin birleştirilmesi konusundaki en büyük adım Fatih Sultan Mehmet tarafından atılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkanı olarak Müslüman, aynı zamanda da Hristiyanların bütün toplantılarına, yani üst seviye toplantılarına Osmanlı'yı temsil ederek katılırdı. Ve hedefi mutlaka Kızıl Elma'ydı. Yani Roma'ydı. Ama bunu başarabilecek niteliklerin sahibi olan Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyerek öldürdüler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğiniz zaman bilin ki eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa ve bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, hoşgörüye dayanıyorsa, Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka dinlerin mensuplarıyla, Müslümanlar arasında hiçbir ayrımı yapmadıysa devleti yönetenler, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Arkasında, başarının arkasında bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra bugüne bakıyoruz Kur'an indirilişinden. Osmanlı'nın torunları, Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmıştır. Artık bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren, ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Dünyada en az suç işlenen ülke olarak 1920'li yıllara kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluğun yok edilmesiyle ve sadece kılıç elinin idam ettiği adam sayısı, din adamı sayısı 5000'den fazla olduğu kitaplarda yazılıyor. Nasıl bir düşmanlık ki sevgili kardeşlerim? Bir devri kapatmışlar kanla. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman birinci meclis gibi bir meclis olmamıştır. %70'ten fazlası Allah'ın dostlarından oluşan bir meclis. Ve ikinci mecliste Allah'ın dostlarından hiç kimse artık yoktu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bugün Türkiye'nin dünya üzerinde esamisi okunmuyorsa ama Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle ortaya çıkan 28 tane yetim ülke hala Osmanlı'yı bekliyorsa, neden Türkiye
Osmanlılık konusunda kendisine düşeni yapmıyor dersiniz. Bu soru tarih tarafından dünün insanına da bugün insana da sorulacaktır. O yetim olanları yetim bırakmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı yoktur diye düşünüyoruz. Osmanlılık bir meziyettir ve bütün bunların ötesinde şu dünya milletlerinin arasındaki en büyük şereftir. Osmanlılığımızla gurur duyarız, huzur duyarız ve Osmanlı olduğumuz için Allah'a, 700 yıllık bir Osmanlı olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda konuşmamızı tamamlarken hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını yüce Rabbimizden dileriz. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat.

Son sözümüzü de söylemeden geçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı görülecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşriye tabiyeti, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşid, onun için uygun gördüğü mürşid kim ise onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak, önünde de çöküp tövbe edecek ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlenebilmeyen insanlar ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatının arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh, Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini.
İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek. Ve Allah Teala herkesin ruhunu da bir, fizik bedenini de iki, nefsini de üç, iradesini de dört, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından indirilmiştir. Ve o indirilen aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüeller yani merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 Safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa. Mürşide tabiyet 2. Safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. Safa. Fizik vücudun teslimi 4. Safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. Safa. Muhlis olmak 6. Safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. Safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu. Fizik bedenini teslim etmiş oldu. Nefsini teslim etmiş oldu. Ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuca ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Herkes, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." tarzında bir talebi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak suretiyle perçinlemesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın ifadesi şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir.
Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinciden yani Tevrat'tan sonra İncil'in inmesi yüzlerce yılı gerektirmiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gene yüzlerce yıl gerektirmiştir. Ama Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Üç kitaplı dini araştırdığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'ı ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim dünya sulhunu ifade eder. İşte burada Amerika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'tan veriyor, arkasından İncil'den de veriyor, arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki, bu üç tane kitaplı din, Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda, Tevrat'ta,
Bu 7 safa ve 4 isim şu ayetlerle yer almış mı? Evet. İşte size İncil. İncil'de de 7 safa ve 4 isim yer almış mı? Kesin olarak ispat ediliyor ayetler sebebiyle. Peki en son din İslam. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış mı 7 safa ve 4 isim? Net olarak sonuç evet. O zaman ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? İster Hristiyanlara gitsinler kardeşlerimiz, ister Musevilere gitsinler. Anlattıkları şey açık ve kesin. Bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye dinler yok. Allah'ın dini var. O din Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 safa ve 4 teslim madem ki Musevilikte var, madem ki Hristiyanlıkta var, madem ki İslam'da var, bu muhteva 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir bu eşyanın tabiatına. O gün bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki dört ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçkimiz ve irademiz, bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini, yani teslim dini adını bu istikamette almış, tamam. Ama kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Museviliğe baktığımızda orada da 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Üç dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da, Musevilikte ve Hristiyanlıkta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 safa ve 4 tane teslim 3 kitaplı dinde de net ve açık, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık, temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir. İşte Allah-u Teala'nın bize verdiği görev
dünya sulhunun kurulmasıdır. Ve dünya sulhunun kurulmasındaki temel hedef budur. Çünkü dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve merasimler her iki din arasında yüzlerce yıl geçtiği için farklı hüviyetlere bürünmüştür. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimi net olarak muhtevasına almış. Üçü de 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim,

indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşit kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde ta baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki, daha sonraki, daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? Yedi sefa ve dört teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala yedi sefa ve dört teslimden bahsediyor. Ve her birini en açık şekilde ayetlerle anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Bakıyoruz gene yedi sefa dört teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine yedi safa ve dört teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp, iradenin teslimiyle son bulan, bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alan bütün. Öyleyse ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlardan bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten faktörlere baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur. Kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh kendi kitaplarında mevcut olan statü için

de ruhlarını da veçlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Hz. Musa'nın da peygamber olduğunu, Hz. İsa'nın da peygamber olduğunu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah-u Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hz. Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hz. İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safha. Her ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse işte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onları ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah Teala. Şimdi bu karmaşa içinde kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 safha ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Tam da olsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safha ve 4 teslimi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safha 4 teslimi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz.
rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hz. Musa da peygamberdir. Hz. İsa da peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçime boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sülhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle yani 7 Safa ve 4 Teslim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurları itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane Safa ve 4 tane Teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, üç kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında. Hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hep söyleyecektir ki 7 Safa ve 4 Teslim sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev bütün insanlığa dünya sülhünün ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu sevgili kardeşlerim, dünya sulhünü oluşturacak olan tek yoldur. Üç kitaplı dinin de
Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların ispat vasıtalarının sahibiyiz. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse, Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz, onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek birbirinin 7 safa ve 4 teslimde aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sulhunun en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, üç dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzde buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhunun eşiğindeyiz. Allah Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o üç kitaba da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب العالمين الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu akşamki konumuz emanet ve rehine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanet. Sonra fizik vücudumuz bir emanet olur.

En sonunda nefsimiz de emanet olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, göklere, ve dağlara teklif ettik. Ama onlar emaneti kabul etmedi, yüklenmedi. Sonra insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Öyleyse bir emanet var. Emanet ruhunuzdur. Allah Teala'dan gelmiştir. Allah'a tekrar geri dönecektir. Geri dönmesi de üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır. İşte Allah Teala emanetin sahibine iadesini açık ve kesin bir standart içinde 12 defa emrediyor, farz kılıyor. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce veya cehennem azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması söz konusu. Böyle bir dizaynda teslim olma müessesesi Allah'ın daha 11 tane ayetiyle sonuçlanmış. İkinci ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Geldiğin yer orasıdır diyor. Geldiğin yere geri dön. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31 Menibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona dön. Allah'a dön ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah bir sığınaktır. Meab, sığınak demek. Ve meaba ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a ruhunu sığındıran herkes evvap hüviyetindedir. Evvap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Peki sonra Allah Teala 5. ayet-i kerime olan Lokman'ın 5'te söyle diyor, şöyle diyor. Vettebi sebi ila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de ruhunu aynı yolu takip ederek bana ulaştır diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah yüce darüsselamı yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde
Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah kendi zatına davet ediyor. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Davetse açık ve kesin. Allah'ın zatı, Allah'ın zatına davet. Dokuzuncu ayet-i kerime Rad 20. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet Allah'a ruhu ulaştırmanın bir emir olduğunu, Allah'ın bunu emrettiğini, yani farz kıldığını bir defa daha kesinleştiriyor. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam 153. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi ol. Allah'ın ahdi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Bir defa daha farz kılıyor Allah-u Teala. 11. ayet, Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi farz kılmıştır diyor.

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın. Ve misaka hullezi vesekakum bihi. Ve Allah'ın misakini hatırlayın ki onunla size vasiyet etmişti. Onu üzerinize farz kılmıştı. İskültüm semina ve atana. Siz demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmin bizzati sudur. Allah göğüslerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak en güzel. Allah güzellerin en güzeli, ahsenül hüsna. Oraya ulaşıyoruz. Ruhumuz oraya ulaşıyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, onun sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. O Allah ve her şeyin en güzelini sağlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vetire var. Emaneti, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Peki rehine kim? Rehine nefsiniz. Allah Teala Müddessir 38 39 40'ta şöyle buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Öyleyse yemin sahipleri kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler. İşte böyle bir dizaynda yemin sahiplerine bakıyoruz. Yeminlerini yerine getirenler. Kim bunlar? Allah-u Teala cevap veriyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha. Nefsini onu nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Öyleyse nefs adı verilen bir varlık içinizde, onu tezkiye ederseniz felaha erebilirsiniz. Yani rehineyi rehinelikten kurtarmak bir felah müessesesidir. Bir kurtuluş müessesesidir. Tezkiye nefsinizin aklanması işleminin adıdır. Bu işlev yükseldikçe kurtuluşlar ard arda gelecektir. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Ne zamana kadar rehinedir? Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar rehinedir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra rehine de emanet olur ve onu da Allah'a teslim edersiniz.
Öyleyse birinci basamaktan 25. basamağa kadar nefsiniz rehinidir. 21. basamakta ruhunuzu emaneti Allah'a teslim edersiniz ve fizik vücudunuz emanet olur. 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Teslimin gerçek hüviyeti 27. basamakta net bir şekilde yer yerine oturur. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir emanetin daha olduğunu göreceksiniz. İradeniz. Ve ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. mertebesinde. Öyleyse bütün nefsler, bütün fizik vücutlarda bir rehinedirler. Şimdi rehine ile emanet arasındaki münasebetlere gelin beraberce bakalım. Birinci basamaktasınız, olayları yaşıyorsunuz. Herkes yaşar. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Olaylara göre davranış biçimleri uyguluyorsunuz.

İkinci basamakta eğer kişi kalbinde hayır olan birisi olarak davranıyorsa, ruhunun ağırlığı nefsinin ağırlığından daha fazlaysa, bilerek özellikle başkalarına düşmanlık etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsa, o kişiyi Allah kendisine seçer. Bu seçtiği kişilerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilen basamak ikinci basamak, Allah'a ulaşmanın dilendiği basamak üçüncü basamak. Rehinenin kurtuluşu için üçüncü basamak ana basamaktır. Her şey bu basamakta şekillenir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse rehinelikten kurtulur ve sahibine teslim olur. Sadece bununla Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Dilemezse hiçbir zaman o kişinin vücudundan rehine kurtulamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, üçüncü basamakta. Allah derhal bunu işitir, bilir ve görür. O zaman kişi dördüncü basamaktadır. Çünkü Allah Teala görünce Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin başladığı nokta dördüncü basamaktır. Ve beşinci basamak Allah kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli bir örtü, bir nevi gözlük, görmeyi önleyen bir gözlük. Bir gizli perde, görünmez bir perde. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Hicab-ı mestureyi alınca kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakra alınınca onun sözlerinin irşada mütalik kesimlerini, hidayete mütalik kesimlerini çok iyi anlıyor. Sonra yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren kişi görüyor, işitiyor, manaya varıyor, vardığı manayı kalbine indiriyor ve kalbindeki ihbatla manaya varmanın ötesinde onu idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte burası yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbine rahmet ve fazl ulaşıyor. Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Şifreli yolu aşarak, Allah'ın göğsünü işaret ederek, yararak açtığı yolu aşarak kalbe ulaşıyor. Bakıyor kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbe ne sızabiliyor ne girebiliyor. Ama rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarıyorlar. İşte bu sızma 12. basamaktaki olayı yani huşuyu oluşturur. 10. basamakta yol açılır. 11. basamakta sızma başlar. Rahmetin kalbe sızması ve 12. basamakta bunun miktarı %2'yi bulur. Kişi o zaman 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olmuştur. Kimdir o insan? Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağından emin olan insan. Huşu bunu ifade eder. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar. Allah da ona irşat makamını gösterir. Kime? Tabi olacağını gösterir. On üçüncü basamak. Ve Allah Teala
kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişi Allah'tan 10 tane nimet alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin, emanetin mührünü açar, kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Emanetin, emanet olmak vasfını kaybedip, affedersiniz emanet diyorum, rehine olmak vasfını kaybetmesi nefsin, ancak kalbindeki mührün açılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılmadıkça hiçbir rehine emanet hüviyetine giremez. Öyleyse Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor, kalbin içine, rehinenin kalbinin içine imanı yazıyor. Üçüncü basamaktan bu basamağa kadar kişi Allah'a yöneldi. Bundan sonra hidayet üzere olacak. Ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun sağlanabilmesi için kalbin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Yazıyor. Kalbin mührünü açıyor. Küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ruhun hidayeti başlıyor. Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Rehine nefs tezkiyesine başlıyor. Kendisini rehinelikten kurtaracak olan temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olması. Fizik vücut nefsteki kalpte biriken fazilet nurları ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Sonra irade, nefsin kalbindeki afetler azaldıkça aynı oranda güçleniyor. İşte böyle bir noktada kişinin emaneti Allah'a teslim edebilmesi zikir adlı bir ibadete bağımlıdır. Zikir Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salate ines salate diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyolunan Kur'an var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden nehyeder ve fuhuştan da nehyeder. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyolunanı onlara oku, sahabeye oku. Ve ekumus salat. İnne salat salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve lezikullahi ekber.
Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan, en büyük olan ibadet zikirdir diyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyana kadar biz de namazı en büyük ibadet olarak biliyorduk. Ama Allah Teala bu ayet-i kerimeyi öğrettiği zaman öğrendik ki hayır, namazdan daha büyük bir ibadet var. Adı zikir. Rehininin rehinelikten kurtulabilmesi, zikir adı verilen bu ibadeti rehinenin nefsinin kalbini temizlemesiyle mümkün. Zikir adı verilen bu ibadetin yapılması ve bu ibadetin zikrin nefsin rehininin kalbini temizlemesiyle mümkün. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz beraberce. Kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Başlarsa ne olur? Allah-u Teala'dan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli dört grup nur kişinin göğsüne geliyor. Şifreli yolu takip ederek göğsünden kalbine ulaşıyor. Ne olur kalbine ulaşırsa? Kalbine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin hareketli hale gelen, Allah Teala mührü açtığı için hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yapınca mührü aşağı doğru indiriyor. Zulmani kapıya kadar indiriyor. Kalbin bir Rabbani kapısı var. Yukarı Allah'a dönük döndürülmüş durumda. Bir de zulmani kapısı var. Şeytana dönük. O kapıyı Rabbani kapıyı kapatan mühür aşağıdaki kapıya iniyor. Zulmani kapıya onu mühürlüyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın üzerindeki baskısı sebebiyle. Ne olur mühürlenince? Şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Ne kadar süre? Zikir boyunca. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka ne gelmiştir? Rahmet, faz ve salavat nurları gelmiştir. Üç grup nur. Ama rahmetle faz, rahmetle salavat olarak gelmiştir. Ve kalbin içine girip kalbi doldurmuşlardır. Bütün karanlıkları, nefsin afetlerini kapı dışarı etmişlerdir. Ve iman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlar. Fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında onun manyetik alanına kapılarak ona yapıştıkları sürece devamlı fazılların miktarı artar. Nefsin kalbindeki hacmin %1'i, %2'si derken %7'sini bu nurlar doldurur. Burası nefsi emmaredir. Yani nefsin kalbindeki nurlardan %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Emirleri mutlaka yerine getiriyor, yasakları ise işlemiyor. Peki nefsin kalbinde %7 nur biriktiği zaman rehineye hangi hakkı vermiş Allah Teala? Birinci gök katının kapısını açma hakkı vermiş. Ve rehine birinci gök katını açar. Ruh bu sebeple yani emanet birinci gök katına
ulaşabilir. Açılmasaydı birinci gökkatının kapısı, emanet birinci gökkatına ulaşamayacaktı. Açılabilmesi için mutlaka rehininin %7'lik nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, nefsi emareyi tamamlaması gerekiyordu. Bu oldu. Rehine birinci katın kapısını açtı. Ruh artık her gün oraya kadar, birinci gök katına kadar ulaşmaya başladı. Diğerleri daha yukarıdaki katlara çıkacak ama o birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Artan zikir nefsin kalbinde %7 daha nur oluşturur. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, ona takvasını, takvası ve fücuru ilham edilir diyor bir sonraki kademede. Nefsi mülkime kademesi orası. Nefs-i Levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah Teala فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةَ. O levmedilen, kınanan nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Niçin kişi nefsini kınıyor? Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş, hedefi var. Emaneti Allah'a ulaştıracak, ermiş olacak, veli olacak. Bu hedefe ulaşmak için zikretmesi lazım. Zikrediyor. Nefsinin kalbinde nurlar birikiyor ama kişi günahları işlemekten bir türlü kendisini alamıyor. Bu sebeple nefsini kınıyor. Burası nefs-i levvame ve nefs-i levvameye gelince ikinci bir %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişi nefs-i levvameye ulaşır. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Yani rehine ikinci katın kapısını da açmak yetkisinin sahibi olur. Peki bu iki kademede fizik vücut ne olmuştur? %14 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. Şeytana kulluğu %14 eksilmiştir. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. İrade de %14 oranında nefsin afetleri azaldığı için %14 oranında güçlenmiştir. Ve ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk yapmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı aşacaktır. Henüz 2 tanesini aşmış durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakim üzerinde nefsin kalbindeki afetler azaldıkça onun da Allah'ın emirlerine itaati artıyor, yasak ettiği fiilleri işlemesi azalıyor aynı oranda. Rehine için de aynı şey söz konusu.
Allah'ın emirlerine itaati %14 artmış durumda. Yasaklara riayeti de %14 artmış durumda. İrade de %14 güçlenmiş durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'ın emirlerine daha çok itaat edeceği, %14 daha fazla itaat eder bir noktada. Nefs, Allah'ın emirlerine %14 itaat eden bir kalp yapısının sahibi, geri kalan hala afetler duruyor. Nefs, kendi sırat-ı müstakim üzerinde tezkiye ve tasfiye hedeflerine yönelmiş durumda. Devamlı aklanarak Allah'a daha yakın hüviyete giriyor.

Ulise, bu muhtevada ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım gelen şey belli. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Daha çok zikirle nefsimiz üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Rehine üçüncü gökkatının kapısını açıyor ruha. Rehine olan nefs üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gökkatının kapısını açıyor ruha. Ruh üçüncü gökkatına yükseliyor. Fizik vücut %7 daha Allah'a kul oluyor. Nefs %7 daha Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Bir dördüncü %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü buyuruyor Allah Teala. Nefsi bir evvelki kademede, nefs-i mülhimede Allah Teala diyor ki fe elhamaha fücura ve takva Şems suresi 8. ayet-i kerime. O nefse yani rehineye takvası da Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık kişi şeytandan herkes ilham alır, her zaman alır. Şeytan her an insanlara ulaşır ama Allah'tan ilham almak bu kademede başlar. Ve dördüncü gök katına ruh ulaşır. Emanet giderek yükseliyor Allah'a doğru. Ama her katta kendine düşen payı alırken her gün o kata kadar çıkıyor, tekrar aşağı iniyor, ana dergaha geri dönüyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah Teala diyor ki radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecir

Aynı Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanmış olan ruh, Allah'a ulaşıyor. Rehine Allah'tan razı oluyor, Allah'ın rızasını kazanıyor. Ruh da son bir %7 nur birikimiyle, 7. defa %7 nur birikimiyle ruh da 7. gök katına ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. 7. katın 7 tane alemini geçiyor, Sitre-i Münteha'yı aşıyor, Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta Allah'a ulaşıyor, sonra Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamak. Öyleyse emanet Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs hala rehinedir ama emanet Allah'a ulaşmıştır. Emanetin teslim alındığı noktada Allah-u Teala insanın fizik vücudunun yalnız olmadığını, onunla beraber nefsin de var olduğunu belirtmek için nefsin iki tane afetini vermiş. Nankör ve zalim olmak. Nefsle fizik vücut beraberliği rehineyi, affedersiniz, emaneti alıyor. Ve emanetin sahibi olan Allah'a ulaşması lazım. Bunun için rehinenin görevini yapması lazım. İşte rehine görevini burada tamamlıyor. 7 defa %7 fazilet birikimi. Fazilet birikimi başlamadan evvel de o kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. 7 kere 7 %49 eder. Nefsin kalbinde %49 fazilet birikimi oluşmuştur. %2 de rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nurların toplamı %51'e ulaşmıştır. Bunun manası ne? Bunun manası o kişinin kalbinde karanlıklar, nefsin afetleri, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasaklarını işleyen kesim %100'den %49'a düşmüştür. Yani şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüş, Allah'ın nurlarının hakimiyeti %50'yi aşmıştır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde karanlıklar hakimken Allah-u Teala tarafından hep şeytanın kulluğunun, şeytana kul olmanın hakim olduğu bir vasıfta görülmekteydi. Ama bu noktadan itibaren Allah'ın kulluğu hakim pozisyona giriyor. Çünkü afetler %51 yok olmuş. Nefsin kalbinde nurların hakimiyeti %51'e ulaşmış. Öyleyse artık o kişi şeytanın kulu olması daha alt seviyede olan, Allah'ın kulu olması daha üst seviyede olan bir noktaya ulaşmıştır. Artık Allah Teala onu Allah'ın kulu olarak değerlendiriyor. Bu noktada ne olur? Nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %49'a düşünce, %51 nurla dolunca o kişinin fizik vücudu %51 oranında Allah'a kul olur. O kişinin nefsi %51 temizlenmiştir. Rehine 7. gök katının kapısını da açmış ve ruh Allah'a teslim olmuştur.

Bu emanetin Allah'a teslimi noktasıdır. Ama emanetler onunla bitmiyor. Bu noktadan itibaren kişi salah makamının, bu noktadan itibaren kişi velayet makamlarını birer birer aşacaktır. Birinci makam fena makamıdır. Kişi Allah'ın zatında ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmiştir. Allah'ta yok olmuştur ruh. Fena fillah, Allah'ın içinde fani olmuştur, yok olmuştur. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %60, 51'den 61'e yükselir. Daha çok zikir yapar kişi. 61'e yükselince Allah ona, o kişinin ruhuna yeni bir ruhunu vücuda getirerek ona bir nimet verir, taht verir indiği ilahide. O kişi beka makamının sahibi olur. Beka billah, Allah ile birlikte baki olur. Allah'ın katında tahtın sahibi olur. Buradaki nurların artışı %61'den 71'e kadardır. %71 nura kişinin gelebilmesi için mutlaka zikrinin günün yarısını aşması lazım. Ne zaman böyle bir işlem gerçekleşirse kişi zühd makamının sahibi olur. Ve zühd makamı o kişinin zikrini giderek arttırarak öyle bir noktaya getirir ki o noktada o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya gelir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar zühd makamında yükselir. Bu noktada fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hedefine ulaşmıştır. 14. basamakta başlayan fizik vücudun aklanması 25. basamakta tamamlanmıştır. Ama fizik vücut Allah'a bir emanet değildi. Ne zaman ki ruh 21. basamakta Allah'a ulaşır, bu noktadan itibaren kendi sırat-ı müstakimi üzerindeki fizik vücutta emanet hüviyetini alır. Ve fena, beka, züht makamlarının arkasından fizik vücutta, emanet olan fizik vücutta Allah'a teslim olur. 25. basamağa kadar nefs bir rehinedir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır, o zaman fizik vücut rehine olmaktan kurtulur. Affedersiniz, o zaman nefs fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman rehine olmaktan kurtulur. Nefs de bir emanet olur. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa kadar rehine olmak vasfını devam ettiren nefs ...21. basamaktan sonra da bir rehinedir. Ama 21. basamakta aslında bir emanet olmayan fizik vücut emanet hüviyetine girer ve 21. basamakta fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nefs buraya kadar da rehinedir. 21. basamağa kadar ruhu Allah'a teslim eden bir rehinedir. 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudu Allah'a teslim eden bir rehinedir.
Bunu da aklanmalarıyla gerçekleştirir. Nefsin kalbindeki afetler azalır, azalır, azalır ve fizik vücudun tesliminde %91'e kadar nur nefsin kalbini işgal eder. Karanlıklar sadece neticede %9 kalacaktır. İşte bu noktadan itibaren nefsin kendisi de artık bir emanet hüviyetine girer. Ve kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman emanet olan nefs de Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslimi Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudun Allah'a teslimi ahsen olmakla noktalanır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşmasıyla noktalanır. Nefsin de Allah'a teslimi aynı standartlardadır. Ne zaman nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla uygulamayan bir hüviyetin sahibi olursa, o zaman fizik vücut da, o zaman nefs de Allah'a teslim olur. Demek ki fizik vücudun teslimi de, nefsin Allah'a teslimi de, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliği kazanmaları ile mümkün. 14. basamakta başlayan nefsin tezkiye ve tasfiyesi olayı 27. basamakta tamamlanır. Nefs de Allah'a teslim olur. Ve teslim olması lazım gelen sadece irade kalmıştır geriye. Nefsin Allah'a teslimi göğün 7 katında görmesiyle noktalanmıştır. Ve oraya kadar nefsin kalbi 8 mertebe süslenmiştir, tezyin edilmiştir. Ve kişi Allah-u Teala tarafından göğün 7. katının 7. alemini gördüğü zaman, Settin-i Müntaha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu, o kişinin ihlas makamından salah makamına geçmesi demektir. Salah makamında 4 mertebe daha müzeyyen olur nefsin kalbi. Allah o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. 1. mertebe günahlarını örter. 2. mertebe bu günahları sevaba çevirir. 3. mertebe o kişiye salah nuru verir. 4. mertebe ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşınca iradeyi teslim etmek için kişi hazır hale gelmiştir. Ve irade Allah'ın kabul etmesi üzerine Allah'a teslim olur. Allah-u Teala iradeyi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren kişi Allah'tan devamlı emirler alan bir hüviyete ulaşır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Salah makamının 28. basamağın 5. mertebesi. İşte burası bütün emanetlerin Allah'a teslim olduğu noktadır. Herkes için teslimler, emanetlerin teslimi burada tamamlanır. Rehine olan nefs de, emanet olan ruh da, fizik vücut da, nefs de, irade de hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. İşte her biri bir hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayet ermesidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayet ermesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayet ermesidir. İradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayet ermesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
emanet ve rehine konusundaki sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beraberliği bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirilmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin 1. kat cennetini elde etmiştir. 2. safa mürşide tabiyet, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse 2. kat cennetine sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurla. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer, %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye zor gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah-u Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerini o kişide tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyircilik isimli bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra 7. alem olan zikir hücrelerinden Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın dediği şey gerçekleşmiştir. Allah Teala ne diyordu? Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm. Fecr suresinin 9. ayet-i kerime men nefaha fihi min ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor ve bunu insanların talep etmesi lazım bizlerin. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi diye Allah-u Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri, sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını da onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah-u Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki, zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seyrisülük katlı yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah-u Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah-u Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala istiyor ki herkes bu birinci merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine alsın. Şimdi buradaki özelliğe dikkatle bakalım. Böyle bir olayda kişinin görevi sadece ellerini açıp Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Benim de ruhumu sen sana ulaştır. Çünkü sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben diliyorum. Ne olur dileğim sahih değilse, sen istediğin şekilde bir dilekte bulunamamışsam bana yeniden bu dileğin sahibi olmamı sağlayarak yardım et. Ey Yüce Allah'ım istiyorum ki ben de ruhumu sana ulaştırayım. Kim? böyle bir talebi şuradan kalbinden dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Münip kelimesi kullanıyor. Enibi kelimesini kullanıyor Allah Teala bu istikamette. Münibine kelimesini kullanıyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutlak bir zaruret. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, artık Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Yani İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığını artık öğrendiniz. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadına işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evabin hafiz. Bütün evap olanlar için yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başın üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet-i kerimesinden sonra 32. ayet-i kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a mülaki olmayı Dilememesi. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur.

Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, yani Allah'a iman edenler." Biliyorsunuz ki iki grup amin olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Birinci amin oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amin olur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları, o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Ve ise bunlar amin olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız. Ama arkasından da Allah'a münaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer, mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah-u Teala, Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırıncaya kadar, bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyada dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmek gelir içinizden. Hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi, sana sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldın. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan, böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de, böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona: namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü, ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman, İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. ...5836 sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa, 19 cilt Kur'an tefsiri Allah-u Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah-u Teala bize dikkatle inceleterek, bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki
en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin insanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesidir. Onu tespit ettik. Ülkemizde 23 tane Kur'an meali var. Onların hepsini teker teker aldık ve hidayet ayetlerinin hepsini teker teker inceledik. Bütün hidayet ayetlerini. Sonra da bunu bir kitap halinde bastık. Gördük ki insanlar, sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Yani hidayet ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştirdiniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

19 yıl Kur'an 8536 sayfa. 8536 sayfa. Demin bir rakam daha verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez, bir takım tabular Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan dediği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşımızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş, kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamaz derler. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki, demiş ki, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar, din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar. İradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da
irşat makamına sahipleridir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. O noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan falan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı takip ettikten sonra Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade, ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah Teala aynı şeyi söyler irşada. Memur ve mezun kılındım. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün Resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi irşat makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir, yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala buyuruyor ki, seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil, bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaletten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani nebi resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda resuldür. O nebi yani peygamber resullerin yerine peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde veli resuller vekalet ederler. Bütün veli resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir.
Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız. Rakamları varın siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle dünya saadetinin yarısına Allah Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Nefslerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde bu olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, "Yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun?" "İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim?" Onlar da demişler ki, "Alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar." "Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi?" "Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis
mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek. Mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın

takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi. Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler. Ey babamız! Bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız. Yakub aleyhisselam şöyle dedi. Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir. Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler. Ey babamız! Daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır. Yakub aleyhisselam, sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi. Allah bizim söylediklerimize vekildir. Ve şöyle dedi. Ey oğullarım! Bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler. Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o, biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız diye seslendi. Onlara dönerek, kaybettiğiniz nedir dediler. Melik'in su kabını kaybettik dediler. Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik. Ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir dediler. Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç, Melik'in milletinde, kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Şöyle dediler. Eğer o çalmışsa, ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf, onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir! Gerçekten onun çok yaşlı, büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz, seni muhsinlerden görüyoruz dediler. Eşyamızı yanında

bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz. Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi: babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin: ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Yakup aleyhisselam şöyle dedi: hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Ve onlardan yüz çevirdi. Ve Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf, dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler: Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yakup aleyhisselam şöyle dedi: ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım! Gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: ey aziz! Bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı, dedi. Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun, dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk, dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir, dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi: bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun, dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum, dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler: ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir, dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman
anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi: Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller, umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için
elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, alidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri, önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve o karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti onadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz, başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri, sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de.
Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de, üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona, adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar, misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair, ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi, seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik.
Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Âmenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki, senden önceki Resullerle de alay edildi. Fakat ben, kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: Ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamiddir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler ve şöyle dediler: gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik ve muhakkak ki biz bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler Resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek.
Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi. Muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O, her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah, insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki, onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah, amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem, ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullahla devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl.
beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinap ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun, Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir muhteşem nimeti diye değerlendiriyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yusuf suresinin 90. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e inneke le ente Yusuf. Kale ene Yusuf. Yusuf'u. Ve haza ahi. Kad mennallahu aleyna. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. Kelimelere geçiyoruz. Galu dediler ki e inneke gerçekten sen misin? La ente Yusuf'u, mutlaka sen Yusuf'sun. Kale dedi, ene Yusuf'u, ben Yusuf'um. Ve haza ve bu, ahi kardeşim. Kat, andolsun ki, mennallahu. Allah nimetlendirdi, aleyna, bize. Nimetlendirdi, nimet verdi. Aleyna, bizim üzerimize, bize. İnnehu, muhakkak, çünkü, men yetteki, kim takva sahibi olursa, ve yasbir ve sabrederse, fe innallâhe, o takdirde, muhakkak ki Allah, la yud'iu ecre, karşılığını zayi etmez, boşa çıkarmaz. El muhsinin muhsinler, ecrel muhsinin, muhsinlerin ecri, mükafatı, karşılığı, ücreti ve cümleciklere geçiyoruz. Galu e inneke, gerçekten sen misin dediler. La ente Yusufu. Mutlaka sen Yusuf'sun. Kale ene Yusufu ve haza ahi. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Kat mennallahu aleyna. Allah bizi nimetlendirmiştir. İnnehu men yetteki ve yasbir. Çünkü kim takva sahibi olursa ve sabrederse fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. O takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Ve cümlelere geçiyoruz. Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi.
Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez.

Yusuf'un sorusu üzerine siz Yusuf'a ve cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine Bünyamin'e yaptığınız hataları hatırladınız mı diye sorduğunda kardeşleri böyle bir cevap verdiler. Anladılar ki o Yusuf ve gerçekten sen misin? Sen Yusuf musun dediler. Ondan sonra da baktılar ki daha yakından bakınca kardeşlerini tanıdılar. O da ben Yusuf'um dedi, bu da kardeşim. Ve böylece Yusuf kardeşleriyle buluştu ve şuurla birbirlerini tanıdılar. Artık Yusuf'la kardeşleri beraberdiler. Şimdi ayetteki kim takva sahibi olur ve sabrederse müessesesi var. Ve muhsinlerden bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki takva 7 tane safa içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amenular takvasının sahibi oluyoruz. 3. basamaktayız. Allah'ın bize verdiği 10 insanlığa irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman kalbimize iman yazıldığı için mümin oluyoruz. Müminler takvası. Sonra

ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. Ve ruhumuz meava, sığınağa sığınıyor. Meava sığındığı için evvap oluyoruz. Yani sığınağa sığınmış ruhumuz Allah'a sarılmış, Allah'ın zatında kaybolmuş, yok olmuş. Bu Allah'a sığınma müessesesi.

Bu üçüncü takva. Evaplar takvası. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturduğumuz zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz ve muhsinlerden oluyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Ve bunu hanif olarak yapmıştır diyor daha sonra da. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslim eden muhsindir. Ama Allah Teala daha sonraki kademeler içinde muhsin kelimesini kullanıyor. Öyleyse muhsin aslında ahsen olan anlamına geliyor. Fizik vücudu ahsen olan, nefsi ahsen olan, daha sonra iradesi ahsen olan kişi. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman böylece hepsi muhsinler standartları içinde oluyorlar. Demek ki dördüncü takva muhsinler takvası. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. O zaman da muhlis oluyoruz. Muhlisler takvasının sahibi oluyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz 21. 22. basamakta. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz 25. basamakta. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz 27. basamakta. Muhlisler takvasının sahibi oluyoruz. Veya ahsen takva diyor Allah Teala. Daha sonra fizik vücudumuzu nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşıyoruz. Yani kalbimizdeki müzeyyen olma konusu tamamlanıyor.

برسه عظیم تقوا. حق تو کاتی تقوا دن ور که بی حق تقوا دن ور که سون تقوا. Evvelkilere göre azim, en büyük takva. Çünkü burada kişi salah makamının sahibi artık. Ve nihayet irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman hakka tukatihi takva da deniyor adına. Bir hakkın takva da deniyor. Hakkul yakin takvası da deniyor. Yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Öyleyse burada Allah Teala kim takva sahibi olur ve sabrederse diyor. Sabrın mutlaka devreye girdiği yer, eğer kişi sabrın sahibi olmuşsa Allah'a göre gerçek anlamda bir sabrın sahibi

iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman o Allah'ın kendisine verdiği emrin dışında hiçbir şey yapmayacağı için sadece Allah'ın iradesiyle verdiği emirlerle hareket edeceği için başkalarına davranışlarında onları münkerden nehyetme ve onlara marufla emretme yetkisinin sahibi kılınır. Eğer kendi iradesi devrede olsaydı bu noktaya ulaşamayacaktı. Allah'ın iradesine tabi olduğu andan itibaren artık sadece Allah'ın hükmüyle hüküm verir. Allah ona ne yapması gerektiği konusunda devamlı neticelerini söyler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki 7 tane takva var ve sabrın sahibi olur kişi ne zaman? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman. Secde 24'te Allah-u Teala devrin imamından bahsediyor. Diyor ki وَجَعَنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Kuzum namazının imamları kıldık. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'ya. Yusuf suresinde burada Yusuf'un kimliği çıkıyor ortaya. Yusuf, irşat makamının sahibi olmuş. Sabrın sahibi olmuş ve takva sahibi olmuş. Öyleyse daha sonraki ayette göreceğiz ki Allah-u Teala ona başka bir mucizeden de bahsediyor. Gömlekle alakalı bir mucizenin de tahakkuku için önceden haber veriyor Allah-u Teala olayı. Yusuf da kardeşlerine onu söylüyor. Yusuf'un gömleğiyle alakalı. İşte Yusuf suresinin 90. ayet-i kerimesi burada tamamlanıyor. 91. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekat aserekel Allahu aleyna ve in kunna le hatiin. Alu dediler ki tallahi Allah'a yemin olsun lekat andolsun ki aserekallahu Allah seni asere ke Allah'ı Allah seni tercih etmiştir. Aleyna bize ve in künna ve in künna biz olduk lehatîn kasten günah işleyen günahkarlar olduk.

Tallahi, Allah'a yemin olsun dediler. Lekat aserekallahu aleyna. Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış. Ve in kunna lehatiine. Ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk.

Hatain, hataların sahibi olmak. Hata, yapılan yanlışların adı. Hatain, hata sahipleri, yani kasıtla hatayı yapanlar. O zaman cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman, Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette günahkarlar, yani kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Öyleyse kardeşleri Yusuf'un neden öyle yaptığını da öğrendiler. Neden Binyamin'i alıkoyduğunu, aslında Binyamin hırsız olmadığı halde onu neden orada alıkoyduğunu da böylece anlamış oldular. Ve hatalarını kabul etmeleri de onların lehine bir olay. Binbir dereden su getirip kendilerini haklı çıkarmaya çalışmamışlar ve açıkça suçlarını itiraf etmişler. Bu da bir güzellik olarak çıkıyor Yusuf'un karşısına. Kardeşlerinin çok değiştiği, bir güzelliğe ulaştığı gibi hatalarını idrak etmelerinden sonra artık bir daha yapmamaları gibi bir sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor Yusuf. Ve 92. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale la tesribe aleykumul yevm. Yağfirullâhe lekum. Ve huve erhamur rahimin. Kelimeler. Gale dedi ki, la tesribe, kınama yoktur. Suçlama yoktur. Aleykum el-yevme, bugün size yağfiru Allahi, yağfur Allahi, Allahu, Allah mağfiret etsin. Lekum, siz, sizin için, ve huve ve o, erhamur rahimin, rahim olanların en çok rahmet edenidir. Yusuf aleyhisselamı kardeşleri tanıyınca ona yaptıklarından utandıklarını söylediler. Hazreti Yusuf da onlara dedi ki, 20 dirheme satılan bir köle nasıl oldu da bu yüksek mevkiye geldi diye kendisi hakkında dedikodu yapıldığını söylüyor kardeşlerine. Fakat şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberin torunu olduğumu öğrendiler diyor. Ve onların da sözleri ve tavırları değişti diyor bu olaydan sonra kardeşlerine. Yusuf suresinin 93. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeshebu bi kamisi haza fe elkuhu ala veçhi ebi yeti basira.
ve tuni bi ehlikum ecmain. İsebi götürün, gidin. Kamisi benim gömleğimi götürün. Gömleğimle beraber gidin. Haza bu fe o zaman elkuhu onu atın, ilka edin, sürün ala ona veçi ebi babamın yüzüne veçine yeti gelir basiran basiret gözün görme hastası ve tuni ve bana getirin bi ehlikum ailenizi ecmain hepsi tümü bütün ailenizi bana getirin. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Yeshebu bi kamisi haza. Bu gömleğimi götürün. Fe elkuhu ala veçi ebi. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Ye'ti basiran, görme hastası gelir, yani geri gelir. Ve tuni bi ehlikum ecmain ve ailenizin hepsini bana getirin. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün, görme hastası geri gelir. Ve ailenizin hepsini de bana getirin. Böylece Yusuf'un bulunduğu yerde, Mısır'da bütün ailenin beraber olması kararlaştırılmış oluyor. Şimdi burada Hazreti Yusuf'un sabrın sahibi olması ve takva sahibi olmasının nereye ulaştığını da görüyoruz. Allah Teala Hazreti Yusuf'a diyor ki sen bu gömleğini onlara ver. Ve bu gömleği babanın yüzüne sürsünler. Biz onun gözlerini görür hale getireceğiz, basireti ona iade edeceğiz. Ne demek bu? Bu çok açık bir şekilde Hazreti Yusuf'un devamlı Allah ile tezekkür ettiğini ifade eder. Allah-u Teala'nın onun vasıtasıyla bir mucizeyi gerçekleştirmesi söz konusu. Görmeyen bir insanın gözlerinin açılması olayı. Hazreti Yakup, Allah-u Teala'nın bir nebisi, peygamberi. Allah ile devamlı konuşuyor. Ve gözlerinin kapanmasının bu mucizeyi oluşturmak üzere Allah-u Teala tarafından özellikle gerçekleştirilen bir vaka olduğu neticesine ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın bir nebisinin, peygamber Hazreti Yakup, gözlerinin kapanması ve sonra da oğlunun gömleğiyle açılması, Cemil Sabr'ın sahibi olması, Allah-u Teala'nın size söylemediği şeyleri bana söylüyor tarzındaki ifadesi, aslında her şeyi zaten Hazreti Yakup'un bildiğini ifade ediyor.

Hazreti Yusuf da Hazreti İbrahim'in oğlu olan Yakup'un oğlu. Yani hepsi Hazreti İbrahim'in torunları. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyordu ki, ya Rabbi benim soyumdan nebiler oluştur. Allah-u Teala müsbet cevap veriyor buna. Ondan sonra Hazreti İbrahim diyor ki, babamı da zalimler bizim ahdimize eremez diyor Allah-u Teala. Demek ki Hazreti İbrahim'in bir peygamber olması, Hazreti Yakup'un bir peygamber olması neticeyi değiştirmiyor. İnsanlar büyük hatalar, peygamber oğlu olsalar da büyük hatalar işleyebiliyorlar. Ama bu olaydan sonra Hazreti Yusuf'un abilerinin değişmeleri söz konusu oluyor. Hazreti Yusuf'un Allah katındaki derecesinin yüksekliği, onun elinden babasının şifa bulmasını Allah-u Teala'nın oluşturması bunu tahakkuk ettiriyor. Allah-u Teala'yla devamlı tezekkür halinde oluşu bir vaka, kardeşlerinin bilmediği şeyleri Allah-u Teala'nın ona vahyettiği kesin. Bir hakkın takvanın sahibi olduğu anlaşılıyor. Ve Hazreti Yusuf bunları söylüyor kardeşlerine. Ayet 94. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma fasalatil i'ru. Gâle ebûhum inni ecidu riha yu sufe lev la en tufennidu. Velemma ve olduğu zaman fasalatil iru, fasalati el iru, kafile ayrıldı. Kale dedi, ebuhum, onların babası. İnni, muhakkak ki ben, gerçekten ben, le ecidu, buluyorum, duyuyorum. Riha Yusuf'a, Yusuf'un kokusunu, esintisini, rüzgarını, raihasını duyuyorum. Levla, eğer olmasa, olmazsa, en tufennuduni, bana bunuyor demeniz, bunadı demeniz. Fenet, kişinin ihtiyarlıktan sonra bunamasına fenet deniyor. En tufennuduni, bana bunuyor demeniz olmasa, olmasa, olmazsa, yani bana bunuyor demezseniz. Cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma fasalatil iru, ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman. Gale ebuhum, onların babası şöyle dedi. İnni le ecidu riha Yusuf'a. Gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini, yani Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum diyor.
levla en tüfenni duni, bana bunuyor demezseniz. Ve kafile ayrıldığı zaman, yani Mısır'dan ayrıldığı zaman, onların babası şöyle dedi, yani Hazreti Yakup. Bana bunuyor demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum dedi. Allah-u Teala esintiyi hissettirerek ve ona vahyederek hakikatleri zaten bildirmiş durumda. Gelen kafilede Yusuf'a ait bir şeyin olduğu, bunun gözlerini açacağı konusu Hazreti Yakub'a Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. Ve kokusunu gönderiyor Allah-u Teala. Yani sana seni feraha erdirecek olan bir şey geliyor Yusuf'tan manasına bu. Allah razı olsun. 95. ayet-i kerimede buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi inneke le fi dalaikel kadim. Kalu dediler ki tallahi, Allah'a yemin olsun, inneke muhakkak ki sen, gerçekten sen, lefi içindesin, delaike, senin delaletin içindesin. Doğrudan sapman, doğrudan uzaklığın içindesin, delalet içindesin. El kadimi, eski. Yani eskiden de delalet içindeydin, şimdiden de delalet içindesin. Cümlecikler, kalu tallahi, Allah'a yemin olsun ki dediler, inneke lefi dalaikel kadim, gerçekten sen eski dalaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Sevgili kardeşlerim, burada can alıcı bir şey görüyorsunuz. Hazreti Yakup bir peygamber, madde bir. Hazreti İbrahim'in oğlu, madde iki. Ve kendi ailesi tarafından dalalette kabul ediliyor. Gerçekten peygamberlerin, nebilerin tevazu burada çok büyük bir ölçekle karşımıza çıkıyor. Hazreti Yakup'un tevazu, beni sakın bunamakla itham etmeyin diyor. Ona diyorlar ki sen hala eski sapıklığın içindesin, dalalet içindesin. Hazreti İbrahim'i hatırlayın. Babasına, ey babam, bana sana vahyedilmeyen şeyleri Allah-u Teala vahyediyor. Bana tabi ol ki seni irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım diyor babasına. Babası diyor ki sen beni babalarımın tabi olduğu dinden uzaklaştırmak istiyorsun. Sen muhakkak ki bir büyük sapıklık içindesin diyor.

Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerindeki muhtevaya beraberce bakalım. Cehennemi, cehennemin kapılarında bekleyenler, cehennemin kapıları açılınca oraya kafile kafile ulaşırlar diyor Allah Teala. Ve cehennem bekçileri daha cehennemi onları almadan evvel size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gireceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, sizin gideceğiniz yer cehennemdir diyen sizden nezirler gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi diyor. Ve cevap veriyor oradakiler. Evet, geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ve söylediler. Biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz dedik ki biz seni bir sapıklık içinde görüyoruz, dalalet içinde görüyoruz. Sen dalalette olan birisin. Eğer biz onların söylediğini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı, idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti Allah almış olsaydı, burada cehennemde mi bulunurduk? Görülüyor ki tüm devirlerde Allah'ın nebileri ve resulleri başka türlü düşünen, asırlarca yaşadıkları yanlışlıkların içinde bocalayan insanlar tarafından hep alayette olarak kabul edilmişler, reddedilmişler. İşte müminin 44 Allah-u Teala buyuruyor, biz resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekiler resullerini inkar ettiler, reddettiler diyor Allah Teala. Ve Allah'ın bir nebisine kendi ailesi bunu söylüyor. O zaman bütün resullerin, bütün nebilerin kabul edilmemesinin arkasında hep aynı şeyler var. İnsanların onları reddetmeleri, inkar etmeleri, onlara bir dalalette olan, kendi ölçülerine göre onları dalalette olan birileri saymaları. Oysaki ölçü Allah'ın ölçüsüdür. 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma en ca'el beşiru elkahu ala veçhihi fertedde basira. Kale elem ekul lekum inni a'lemu minallahi ma la ta'lemu. Kelimeler. Fe böylece lemma olduğu zaman enca'e gelmek, elbeşiru müjdeci, elkahu attı, koydu, sürdü, ala veçhihi onun yüzüne, fertedde hemen geri döndü, basira görme hassası. Kale dedi, elem olmadı mı? Ekul ben dedim, söyledim. Lekum size inni gerçekten ben a'lemu biliyorum, bilirim. Minallahi Allah'tan yani vahiy olarak ma'la ta'lemun sizin bilmediğiniz şeyleri. İşte böylece Hazreti Yakup'la oğlu Yusuf arasında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir mucize yaşanıyor.
Hazreti Yusuf da bir nebidir, bir peygamberdir. Hazreti Yakup da ve cümleciklere geçiyoruz. Felemma enca el beşiru. Böylece müjdeci geldiği zaman, müjdeleyen geldiği zaman elkahu ala veçihi. Onu, yani Yusuf'un gömleğini onun babasının yüzüne sürdü. Ertedde basira. Görme hastası, basir hastası geri döndü. Hemen geri döndü. O zaman geri döndü. Kale elem ekullekum. Yakup, ben size demedim mi dedi. İnni a'lemu minallahi. Muhakkak ki ben Allah'tan vahiy alarak, yani biliyorum, Allah'tan biliyorum. Yani Allah'tan vahiy alarak biliyorum. Ma la ta'lemun, sizin bilmediğiniz şeyleri.

cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, yani Yusuf'un gömleğini, onun, yani babasının yüzüne sürdü. Görme hastası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan, yani Allah'tan vahiy alarak biliyorum dedi. Böylece bir mucize vücut buldu. Yusuf'un gömleği babasının gözüne sürüldü ve babasının gözleri görme basiret hastası geri gelerek görmeye başladı. Ve Hazreti Yusuf o zaman, Hazreti Yakup o zaman kendisine Allah'ın vahyettiğini bildirmek suretiyle ben Allah'tan vahiy alarak sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim demedim mi diyor. Yusuf'un kusunu alması, etrafındakilerin kendisine sen bir dalalet içindesin demeleri ve netice Hazreti Yakup'un kokusunu aldığı Yusuf'un gömleğinin yüzüne sürülmesiyle mucize olması ve gözlerinin tekrar basiret hastasının geri dönüşü.

Ve 97. ayet-i kerime Alu Ya Ebna Ya Eba Nestağfir Lena Zunubena İnna kunna hatain. Kalu dediler ki Ya Eba Nestağfir Ey babamız mağfiret dile. Lena bize bizim için Zunubena bizim günahlarımız için. İnna muhakkak ki biz kunna biz olduk hatain. Bilerek günah işleyenler olduk. Cümlecikler. Kalu ya eba nestağfir lena. Dediler ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri şöyle söylediler. Ey babamız bize mağfiret iste. Günahlarımız için bize mağfiret dile. Ey babamız, bizim günahlarımız için mağfiret dile. Ey babamız, bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk.

aslında kardeşlerinin de bir büyük pişmanlık içinde olduklarını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir güzel beraberlik, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusu sona eriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki beraberce bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunu tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklara Allah Teala sizleri ulaştırsın dualarımız ve nabi dileklerimizle. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmekle söze başlamak istiyoruz. Hepiniz bizim için ayrı bir kıymetsiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala ilk iş olarak bize sevmeyi öğretti. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden geçemiyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah Teala mutlu olmayı hedef tayin etmiş. Hepimiz insan olarak doğduk. Bu Allah Teala'nın emrettiği mutlu olmayı hak etmeliyiz. Kim dininin gereklerini yerine getirirse bunu mutlak olarak hak eder. Allah Teala namaz kılın diyor, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Böylece İslam'ın 5 şartını yerine getirin. Ama orada bitmiyor. Teslimler de var sevgili kardeşlerim. Dinimiz, İslam dini, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Öyleyse hedefimiz teslimler. O zaman Allah Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de emrettiği hedefleri birer birer yakalarız. Önce ruhumuzu teslim ederiz. Sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim ederiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir zevktir. Bu bir mutluluktur. Allah ile bile olmak. İnsanların Allah'ın emrinde ulaşmaları lazım gelen bir hedef var. Bu hedef teslim olmaktır. Standart ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi. Her teslim bize daha üst anlamda bir başarı sağlar. Allah'a daha bir yakınlık sağlar. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en güzel şey Allah ile bile olmaktır. Yani Allah ile konuşabilme yeteneğidir. Herkese verilmez. Ama isteyen kişi zikrini arttırmaya devam ederse bir gün bu hedefe o da ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir hedefi var. Bu hedef etrafımızdaki insanları mutlu etmek. Mutlu ettikçe daha çok bu olay bizi sarmaya başlar. Çünkü insanları mutlu etmenin öyle bir mutluluk duygusu oluşturması vardır ki kişi bunu hiç unutamaz. Bir ömür boyunca insanları hep mutlu etmek istikametinde elindeki çalışmayı devam ettirir, devam ettirir, devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, onun için dinimize İslam dini diyorlar. Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah Teala bütün insanlara Allah'a teslim etme emrini vermiş, teslim olma emrini vermiş. Bütün insanlar için
Mutluluk bu teslimin arkasında. Ruhumuzun teslimi, fizik bedenimizin teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin teslimi olarak dört tane teslim hepimiz için devreye alınmış. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Bu bir zevk sevgili kardeşlerim, bir huzur kaynağı. İnsanları sevmek ve sevdiğimizi ispat etmek. İşte insan olmak, işte insanları mutlu etmek. Hepimiz için insanları mutlu etmenin zevki İslam'ın büyük bir hüviyetidir. İslam, lügat manası olarak teslim olan demektir. O kişi önce ruhunu, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmekle vazifelidir. Onun için dinimize İslam dini diyorlar. Söylediğimiz bu. Diyoruz ki bizim dinimiz İslam dini. Ne demek İslam? Teslim olan demek. Öyleyse dinimiz Allah'a teslim olanların dini. Bu insanlar ruhlarını Allah'a teslim ederler. Fizik bedenlerini teslim ederler. Nefslerini teslim ederler. Ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Bu teslimler kişiyi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Niçin daha mutlu kılar? Çünkü her birisi daha sonra gelen bir statü gösterir. Bu ise zikirler devam ettiği sürece nefsin kalbindeki afetlerin daha fazla yok olduklarının işaretini taşır. Öyle ki insan neticede daimi zikre ulaşır ki bu daimi zikir o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizleyebilen tek ilaçtır. Öyleyse kim Allah'a en yakın olmak istiyorsa o zikirlerini arttırarak nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtulmak istikametinde elinden gelen gayreti sarf etmelidir. Bütün insanlar için mutluluk bunun arkasındadır. Sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temel şartını oluşturuyor. İnsanları seveceğiz. Sevdiğimizi kalbimizde saklamayacağız. O sevgiyi sevdiklerimize açıklamakla vazifeliyiz. Açıklamalıyız ki onların da bize karşı bir sevgileri varsa onlar da aynı şeyi bize de ulaştırsınlar. Bizi sevdiklerini bize de söylesinler. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala ne kadar güzel şeyler nasip kılmış. Önce ruhlarını teslim alıyor, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini teslim alıyor. Ve bu sonuç işlemlerin tamamlandığını gösterir. Ruhun ve cin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala ne istiyor biz insanlardan? O hepimizden mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizim konuşmalarımız göklerden insanlara ulaşıyor.
Bu da Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu keremi, çok büyük bir ikramı yani. Ey Yüce Allah'ım diyoruz, sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, yaşayan varlıklar olarak Allah ile ilişkilerini mutlaka en güzel standartlarda devam ettirmelidirler. Bu statü ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye dört tane teslim içerir. Hepimiz bu teslimlerde onları gerçekleştirmekle mutluluğu daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta taşırız. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. İnsanlar Allah-u Teala'nın dizaynı içinde sevmeyi öğrenmelidirler ve sevdirmeyi usul haline getirmelidirler. Seveceğiz sevgili kardeşlerim. Sevdikçe onlar da bizi severler. Yani sevdikçe seviliriz. Sevmek bir büyük mutluluktur. Allah'ın lütfudur. Sevilmek de aynı standardı ifade eder. Başkalarının bize karşı olan sevdiğinin bize ulaştırılmasıdır. Hepimiz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Sevdiklerimizi onlara açıklamalıyız. Sevdiğimizi, kendilerine sevdiğimizi açık bir şekilde davranış biçimlerimiz ispat etmelidir. Bu ispat olmalıdır ki onlardan bize aynı güzellik geriye dönsün, onlar da bizi sevsin. Allah Teala emrinde yalnız seviniz demiyor, seviniz diyor ve sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Bu sevdiriniz ifadesine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Siz seveceksiniz ama başka insanların da sizi sevmesi istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Bunun da muhtevası sevginin ispatıdır. Eğer başka insanları severseniz ve sevdiğinizi onlara ispat ederseniz, onlardan da size genel olarak sevgiler geri döner. Onlar da sizi severler. Normal statü budur. Allah-u Teala bu istikamette kapıları açmış ardına kadar. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Vallahi Kur'an-ı Kerim'deki tavsiyesi de insanlara emridir. Bunu bir emir telakki ederek hepimiz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz ve sevdiğimizi onlara ispat etmeliyiz. İspat edersek ne olur? Onlar da bizi sevdiklerini bize ispat ederler. İşte bu iki tarafında birbirlerine dost olduğunu gösteren en güzel işareti ifade eder. Seversek, sevdiğimizi o sevdiğimiz kişilere açıklarsak, ispat edersek davranış biçimlerimizle, o zaman onlardan da bize karşı gelen şey hep onların da sevgilerinin bize ulaşmasıdır. İşte böyle bir ortam içinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak söz konusu sevgili kardeşlerim. Hepimiz sevmeliyiz. Hepimiz etrafımızdaki insanları
birbirine sevdirmeliyiz. Küsleri barıştırmalıyız. İnsanların mutlu, daha mutlu, daha mutlu olması istikametinde elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Allah Teala açık bir şekilde bunu emrediyor. Seviniz ifadesi işte budur. Seviniz. Hepimiz birbirimizi sevmekle vazifeli kılındık. Sonra sevdiriniz ifadesi geliyor. Yani etrafımızdaki insanlardan birbirini sevmeyenler varsa onlara müracaat ederek, onlara bir açıklama yaparak onların da görevlerinin sevmek olduğunu, ancak severlerse sevilme imkanına kavuşacaklarını, o zaman bunun bir hak olacağını onlara anlatmak. İşte sevgili kardeşlerimiz, insanları seveceğiz. Bu sevgi bütün insanlar için Allah Teala'nın bir hediyesidir. Kanun sevenler sevilir şeklindedir. Bir insanın, İslam hüviyetinde bir insanın en zavallı şeyi, o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki ben onu sevecekmişim de o da o zaman beni lütfen sevecekmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlara öğrettiği en kötü davranış biçimi, en kötü konuşma standardı işte budur. Biz insanlar başkalarını sevdiğimiz zaman doğruyu yapmış oluruz. Bu sevdiğimizi onlara ispat ettiğimiz zaman konu gizli olmaktan açık olmaya ulaşır. Açık bir şekilde biz etrafımızdaki insanlara onları sevdiğimizi ispat ettiğimiz zaman onların da bize karşı bizi seven davranışlar sergilediğini görürüz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Davranış biçimleri onların da bizi sevme istikametinde adım adım daha belirgin bir hüviyete ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerimiz, bütün insanlar için Allah'ın bizden talebi var. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. Sadece siz etrafınızdaki insanları sevmekle kalmayın. Onların birbirine karşı olan ilişkilerinde sevmedikleri veya nefret ettikleri birileri varsa o nefreti ve sevilmemeyi onlardan almaya çalışmalısınız. Allah Teala'nın madem ki Kur'an-ı Kerim'deki emri seviniz, sevriniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyinizdir. Öyleyse bunu herkes etrafındaki insanlara açık bir şekilde anlatabilmelidir. Bu anlatmak o insanı Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmek hüviyetinde bir başarısıdır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Ama ya söylediğimiz kişiler bunu gerçekleştirirlerse, yani birbirlerini severler ve sevdiklerini karşılarındaki o kadar çok insana ispat ederlerse, ne kadar çok insana ispat ederlerse kendileri o kadar çok mutluluğu yaşar. Onun için Allah Teala ne kadar güzel söylemiş, İslam diyor bizlere. İslam teslim olan demek. Bütün insanlar ruhlarını
sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, sonra da iradelerini Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, bu kapılardan içeri girin. Bu kapı sevgi kapısıdır. Sevdiğinizi etrafındaki insanlara ispat ederseniz, onlardan da size karşı mutlaka sevgi

ellerinden sevildiğine dair bir işaret beklemek yetkisinin sahibi olamazlar. Bu hakkın da sahibi olamazlar manasına gelir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeliyiz. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara ispat etmeliyiz. Bu noktadan sonra onlardan da bize sevginin gelmeye, ulaşmaya başladığını görürüz. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey hepimiz için aynı hedefe açıktır, sevmek. Sevgili kardeşlerim, onun için Kur'an-ı Kerim seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bu dört muhtevayı niçin koymuş Kur'an-ı Kerim'e? Aynı esaslar Tevrat'ta da İncil'de de mevcut. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Ve de gereğini yapmışlardır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de başımızın tacıdır. O sevgimizin nura çıktığı noktanın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz ve sevdiğimizi etrafımızdaki kişilere ispat etmeliyiz. Ne olur? Sevgimiz açık bir şekilde ortaya çıkar ve o insanların da bizi sevmesine sebebiyet verir. Sevmek, sevilmeyi sağlar. Sevdiğimizi kalbimizde saklarsak, onlar bizim sevdiğimizden haberdar olmazlarsa, bunun bir manası yoktur sevgili kardeşlerim. Allah Teala seviniz kelimesini bunun için söylemiyor. Seviniz kelimesini sevdiğinizi belirtiniz manasını da kullanıyor. Neden? Çünkü arkasından nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz ifadeleri de var. Öyleyse nefretin mevcut olmayacağı bir dünyada yaşamalıyız. Başkalarını sevenler için geçerlidir bu. Seviyorsak hedeflerimize ulaşırız. Bu hedefler bütün insanlar için Allah'ın temel muhtevasını taşır. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah Teala onu söylüyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bu ifade hepimizin ağzında pelesenk olmalı. Hepimizin kalbi bu sözün standardı içine girmeli. Ne zaman biz her şey çok mu güzel deriz? Her şeyden memnun olduğumuz zaman. Bunun ise sevmekten başka bir yolu yoktur. Sevenler sevildiklerini görürler. Sevildiklerini gördükleri zaman da bundan büyük haz duyarlar. Yani sevgileri boşa gitmemiştir. O insanlar, sevdiği insanlar da onu sevmektedirler. Öyleyse sevenler sevilir muhtevası böylece tamamlanır. Biz sevmekle kalmayız, sevmenin huzurunu yaşamakla kalmayız. Sevilmenin de sevincini yaşarız. Her şey çok mu güzel diye o zaman harekete geçeriz. İş dünyamız onu söyler o şarkıyı. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte bütün dünya için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey

Budur sevgili kardeşlerim. İslam alemi birçok açıdan asli unsurunu kaybetmiştir. İşte İslam'ın şartları dediğiniz zaman size derler ki namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Evvela şunu söylemek istiyoruz. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Kur'an-ı Kerim 7'li bir sistem üzerinden Allah Teala tarafından ortaya konmuştur. İnsanların bilgisine Allah Teala onları sunmuştur. Burada bütün insanlar için namaz kılmak da var, oruç tutmak da var, zekat vermek de var, hacca gitmek de var, kelime-i şehadet getirmek de var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de var, Allah'a teslimler de var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bütün insanlar için Allah Teala bir hedef tayini yapmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki insanlar mutluluğu yaşasınlar. Sevgi mutluluğun ilacıdır. Nefret varsa mutluluk yaşanmaz sevgili kardeşlerim. Bir insandan nefret ediyorsanız onunla aranızda mutluluk adı verilen bir sistemin oluşması mümkün değildir. İyi ama o bana kötü davranıyor. Ben de kötü davranmak hakkının sahibiyim. Evet, standartlar böyle bir şeyi olabilir gözüyle değerlendiriyor. Adına kısas diyorlar. Birisi bir başkasına kötülük yaptığı zaman kısas tatbikini yapabilir. O da ona aynı şekilde belki zarar verici bir davranışta bulunabilir. Ama sevgili kardeşlerim, biz diyoruz ki bırakın onlar yapsınlar ne yapacaklarsa. Ama siz yanlış davranışlarda bulunmayın. Size kötü davrananlara, sizin de kötü davranmak hakkınız olmasına rağmen öyle yapmayın. Onlardan intikam almak gibi bir imkanınız var olmasına rağmen siz intikam almayın. Onlar size kötü davrandıkları zaman derecat kaybederler. Ama siz kötü davranılan insanlar olarak derecat kazanırsınız. Haksız yere birisi size kötü davrandığı zaman siz bundan derecat kazanırsınız. O bütün mazlumların hakkıdır. Mazlum zulme uğrayan demek. Kendisine zulmedilen kişiye mazlum denir. O kişi karşısındakinden intikam almak yetkisinin sahibidir. Ama böyle bir yetki kullanıldığı zaman kazanılan derece aynı miktarda kaybedilir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Öyleyse hepimize düşen Allah-u Teala'nın bir temel emri var sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmekle vazifelisiniz. İşte böyle bir konferansta sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim bize çok büyük bir zevk ulaştırıyor. Mutlu oluyoruz sizlere Allah'ın hakikatlerini haber vererek. Bugün koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına indirgenmiş
büyük bir kitlenin sahibidir. Yani İslam'ı yaşadığını düşünen, zanneden insanların çok büyük bir kısmı. İslam'ı öyle yaşıyor. Diyor ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. 5 şart 5 tanedir. Namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. Peki sizin dininizin adı ne sevgili kardeşlerim diye onu soracaksınız o zaman. O da İslam diyecek. Çaresi var mı? İslam olan birine senin dininin adı ne diye sorduğunuz zaman kaçabilir mi ondan? İslam demeyebilir mi? Öyle bir şey mümkün değil. Benim dinimin adı İslam diyecek. O zaman siz de soracaksınız İslam ne demek? Hükmek ettiği zaman da yine siz açıklayacaksınız. İslam teslim olan demek değil mi? Öyleyse sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin? Hepimiz bu teslimleri yapmakla mükellefiz. Ama daha Allah'a ulaşmaya dilediğimiz anda birinci kat cennet bize verilir. Sonra mürşidimize tabi oluruz. İkinci kat cennet ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudumuzun teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Munis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. kat cenneti bizlere ulaştırır. Bizler 7. kat cennetin sahibi oluruz. Görüyorsunuz ki bir güçlük yok sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmekle vazifeliyiz. Kim size İslam'ın şartı 5'tir derse, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır derse, onlara deyin ki hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim yedili bir sistem üzerine Allah-u Teala tarafından kurulmuştur. Ve bu 5 şartın ötesinde teslimler de var. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Peki bunların hepsini başaramazlarsa, bir tanesini başarsalar, onun o kişinin cehenneme gitmesine mani olacak bir olay tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, hedefimiz insanları mutlu etmek olmalıdır. Mutlu etmenin bir sonucu söz konusudur. Mutlu etmek insanı, mutlu edeni de mutlu eder. Yani kim bir başkasına bir mutluluk verirse Allah Teala o kişiye aynı mutluluğu yaşatır. Allah Teala insanları sever ve onların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olmayı hak ederse Allah onu mutlaka mutlu kılar. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Onlar başkalarını mutlu ediyorsa ben de onları mutlu ederim der Allah-u Teala. Ve her başkasına mutluluk veren kişiye aynı mutluluğu Allah-u Teala mutlaka yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçeğe baktığımız zaman Allah'ın hedefinin insanları mutlu kılmak olduğu açık bir şekilde ortaya çıkar. O zaman ne yapmamız lazım? Biz de Allah'ın bu emrine itaat ederek candan bu hedefe sarılmalıyız. Hangi hedefe? İnsanları mutlu etme hedefine. O zaman sonuç ne olur? Sonuç, düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, biz hepimiz birer kişiyiz. Ama etrafımızda 100 kişi varsa, o 100 kişinin her birine A kadar mutluluk vermeyi başardığımızı düşünelim. Tam 100 A kadar mutluluğu biz yaşarız. Allah-u Teala ne kadar harika bir mutluluk ilacı sevgili kardeşlerim bu. Bu mutluluk ilacını hiç unutmayın. Ama o bana karşı beni mutlu edici bir davranışta bulunmuyor. Birçok kişi size bunu söyleyecektir. Ama sen onu mutlu ediyor musun ki bunu ondan beklemek hakkına sahip olduğunu zannediyorsun? Böyle olmasını istiyorsan onun sana seni mutlu edecek davranışlarda bulunmasını istiyorsan sen onu mutlu edecek davranışlarda bulunmalısın ki o sana karşı borçluluk alsın bu istikamette ve o da seni mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Mutlu etmek, mutlu olmak. İşte bu kadar basit. Peki şeytan nasıl bir dizayn insanlar üzerinde kurmaya çalışıyor? Sen ondan aşağı bir insan mısın ki önce sen onu mutlu edecekmişsin de sonra o seni mutlu edecekmiş? Hayır, sen ondan üstünsün. O seni mutlu edecek bir şey yapmadıkça sen de ona böyle bir şeyi yapma sakın. Hiç unutma ki sen ondan aşağı bir insan değilsin. Sevgili kardeşlerim, başka bir insana mutluluk yapmak bir aşağılık muhteva taşımaz. Tam aksine yüksek bir davranışın sahibi olduğunuzu ispat eder. Kim, kime onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunursa, o kişi derecat kazanır. Mutlu eden derecat kazanır. Mutlu olanın bu konuda derecat kazanmak yerine mutlu olması söz konusudur. Ama o da bu güzel davranışın karşısını o kişiye öderse, yani o da onu mutlu edecek olan, karşı tarafı mutlu edecek olan bir davranış biçiminde bulunursa, o da bundan derecat kazanır. Mutlu eden kişi derecat kazanır. Ne olmuştur? Taraflardan biri diğerini mutlu ederek derecat kazanmıştır. İkincisi de kendisini mutlu eden bu birinciyi mutlu ederek o da derecat kazanmıştır. İşte derecat kazanmanın yolları. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Elbette önemli. Biliyorsunuz ki bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar kaybettiği derecelerden daha fazlasına sahip olmak mecburiyetindedirler ki Allah'ın cennetine girebilsinler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef bellidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını hedef tayin eder. İster ki
herkes mutlu olsun. Bunun da en kolay yolu mutlu etmektir. Kim bir başkasını mutlu ederse Allah da mutlu edeni mutlu eder. O zaman o mutlu eden kişi bir tek kişidir. Ama etrafında vardır 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi. Ne kadar çok insan varsa onların hepsine bu kişinin mutluluk vermesi mümkünse işte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hedefi nedir? Hedefi mutlu etmektir. Hedefi mutlu etmek olduğu ve bu hedefi gerçekleştirebildiği bütün olaylarda Allah-u Teala ona mutluluk yaşatır. Neka küfte, oka ekmek. Ne kadar etrafınızdaki insanların her birine mutluluk ulaştırabiliyorsanız, onlara ulaştırdığınız mutlulukların toplumu kadar mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatır. O zaman hep Allah'a hamd edersiniz, şükredersiniz. Allah'ım sana sonsuz ant ve şükrederim ki beni çok mutlu ediyorsun. Allah-u Teala onun için mutlu ediyor. O etrafındaki insanları mutlu ettiği için, o kişi etrafındaki insanlara mutluluk için, mutluluk vermek için çalışan birisi ve onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar, her birine verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlulukları birbiri üzerine ilave ederek kazanacaktır ve bu güzellikleri yaşayacaktır. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde budur. Allah-u Teala herkesi mutlu etmek ister ve onun için de insanları birbirine yaklaştırır. Onları karşısındakinin bir güzelliğe sahip olmasına sebebiyet vermesi halinde Allah-u Teala o kişiye büyük bir mutluluk verir. İşte böyle bir standart içinde eğer biz insanlar etrafındaki insanlara mutluluk verdikçe mutluluğu yaşayacağımızı bilirse ve tatbik ettiği zaman aynen böyle olduğunu görürse çok muhteşem bir sonuca ulaşır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu kişi bir kişidir. Ama etrafında 100 kişi varsa, etrafında 200 kişi varsa, aşağı inelim, etrafında 50 kişi varsa, 40 kişi varsa, onların hepsine ulaştırdığı mutluluğun karşılığını Allah ona mutlaka mutluluk olarak yaşatacaktır. Öyleyse bu kişi bir kişinin değil, 50 kişinin kazandığı muhtevayı, belki 100 kişinin kazandığı muhtevayı veya daha çok 200 kişinin kazandığı muhtevayı kazanabilecek olan bir hasletin sahibi her zaman olabilir. Bütün insanlar mutlu olmayı ister. Ama mutlu olmanın standartlarını yerli yerinde kullanamadıkları için bunu genel olarak Allah-u Teala'nın emrettiği üst seviyede başaramazlar. Üst seviyede kazanmasalar diye başaramasalar bile başkalarına iyilik etmek onlar için mümkün olduysa mutluluğun o kadarı onlar tarafından mutlaka yaşanır. Ama böyle bir yaşantı o kişi için bir göz açma ifadesini taşır ki aynı olayı bir ikinci kişiye tatbik ettiği zaman, onu mutlu ettiği zaman, aynı mutluluğu kendisinde yaşadığını gördüğü zaman, bir üçüncünün, bir dördüncünün, bir beşincinin, bir onuncunun, bir yirmincinin